0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, her çocuk bir çiçektir. Çiçekler solmasın. Trafik canavarına dur diyelim.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir. Edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, 3 şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme, zira o müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma, zira o asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme, zira o müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın.

sünnete uyun, bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulmeder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağut

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Araç yavaş giderken saf bir kuzu gibidir. Hızlanınca yiyecek kuzu arayan aç bir kurt gibidir.
2: Özel efem 103.2.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله

kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki, ey Şuayb, seni ve seninle beraber iman edenleri memleketimizden mutlaka çıkaracağız. Yahut da bizim dinimize döneceksiniz. Şuayb dedi ki, istemesek de mi? Eğer Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra tekrar ona dönecek olursak, Allah'a karşı yalan yere iftira etmiş oluruz. Rabbimiz olan Allah istemedikten sonra sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasındaki gerçek hükmü sen açıkla. Çünkü gerçek hükmü açığa çıkaranların en hayırlısı sensin.

0: Kavminden kafir olan ileri gelenler, "Eğer Şuayb'a uyarsanız o takdirde siz mutlaka zarara uğrarsınız," dediler.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
0: Bu yüzden onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı ve yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar.

0: Şuayb'ı yalanlayanlar sanki yurtlarında hiç yaşamamış gibi oldular. Evet, asıl zarara uğrayanlar Şuayb'ı yalanlayanlar oldu.
1: فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبَلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي

0: Sihirbazlar orada yenildiler ve küçük düşerek geri döndüler.
1: Ve ulkiyessehratu sacidin.
0: Sihirbazlar secdeye kapandılar.

Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Şüphesiz ki bu halkını içinden çıkarmak için şehirde kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Andolsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra da hepinizi asacağım.''

Onlar da biz sadece Rabbimize döneriz. Sen bizden yalnız Rabbimizin ayetleri bize gelince onlara iman ettiğimiz için intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve canımızı Müslüman olarak al dediler.

Firavun kavminden ileri gelenler, "Sen Musa'yı ve kavmini yeryüzünde bozgunculuk yapsınlar, seni ve tanrılarını terk etsinler diye mi serbest bırakıyorsun?" dediler. Firavun da, "Biz onların oğullarını öldüreceğiz, kadınlarını sağ bırakacağız. Biz onların üstünde ezici bir güce sahibiz," dedi.

0: min ibadihi vel akibetu lil muttaqin.
1: Musa kavmine dedi ki, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar. Güzel sonuç Allah'tan korkanlarındır.

Kavmi de Musa'ya, sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi dediler. Musa, umulur ki Rabbiniz

Onlara bir iyilik geldiği zaman bu bize aittir derler. Kendilerine bir kötülük isabet ederse de Musa ve beraberindekileri uğursuz sayarlardı. İyi bilin ki onların uğursuzluğu Allah tarafındandır. Fakat çokları bunu bilmezler.

Firavun ailesi Musa'ya, "Bizi büyülemek için ne kadar mucize getirirsen getir, biz sana iman edecek değiliz," dediler.

0: استكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين.
1: Biz de onların üzerine ayrı ayrı mucizeler olarak tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Fakat yine de büyüklük taslayıp günahkar bir kavim oldular.

Azap üzerlerine çökünce, "Ey Musa, sana verdiği söze göre bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan andolsun ki sana inanacağız ve İsrailoğullarını seninle birlikte göndereceğiz," dediler.

Biz sonuna ulaşacakları bir süreye kadar onlardan azabı kaldırınca hemen sözlerinden dönmeye başladılar.

Biz de bu yüzden onları cezalandırdık. Ayetlerimizi yalan saydıkları ve onları umursamadıkları için kendilerini denizde boğduk.

Hor görülüp ezilen o kavmi de içini bereketli kıldığımız yerin doğularına ve batılarına varis yaptık. Böylece sabretmelerine karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz tam olarak yerine geldi. Firavun ve kavminin yaptığı şeyleri ve yükselttikleri sarayları ise yerle bir ettik.

İsrailoğullarını denizden geçirdik. Kendilerine mahsus bir takım putlara tapmakta olan bir kavme rastladılar. Dediler ki, ey Musa, bunların ilahları olduğu gibi sen de bize bir ilah yap. Musa dedi ki, siz gerçekten cahillik eden bir kavimsiniz. Şüphesiz onların içinde bulundukları din yıkılmıştır. Yapmakta oldukları da boşa gidecektir. Size, sizi alemlere üstün kılmış olan Allah'tan başka bir ilah mı arayayım?

Hani sizi Firavun ailesinden kurtarmıştık. Onlar size azabın en kötüsünü yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bütün bunlarda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı.

0: ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
1: Musa ile 30 gece için sözleştik ve onu bir 10 gece ilavesiyle tamamladık. Böylece Rabbinin belirlediği vakit 40 gece olarak tamamlandı. Musa kardeşi Harun'a, "Kavmim arasında benim yerime geç, işleri düzene koy ve bozguncuların yoluna uyma," dedi.

Musa belirlediğimiz vakitte gelip Rabbi onunla konuşunca, "Ey Rabbim, bana kendini göster de seni göreyim," dedi. Allah, "Sen beni göremezsin, fakat şu dağa bak. Eğer yerinde durabilirse sen de beni göreceksin," buyurdu. Rabbi dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince, "Rabbim, seni tenzih ederim. Ben sana tövbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim," dedi.

Allah, ey Musa, ben seni verdiğim peygamberlik göreviyle ve konuşmamla insanların başına seçtim. Öyleyse sana verdiklerimi al ve şükredenlerden ol, dedi.

0: وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.
1: Musa'ya levhalarda her şeyden bir öğüt ve her şeyin açıklamasını yazdık. Onları kuvvetle tut, kavmine de onların en güzelini tutmalarını emret. Yakında size fasıkların yurdunu göstereceğiz.

0: Yeryüzünde haksız yere büyüklenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar bütün mucizeleri görseler bile ona iman etmezler. Doğru yolu görseler bile onu yol olarak benimsemezler. Fakat azgınlık yolunu görseler hemen onu yol edinirler. Bu onların mucizelerimizi yalan saymaları ve onlardan habersiz görünmelerinden ileri gelir.
1: وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجَزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanların amelleri boşa gitmiştir. Onlar sadece yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.

Tur'a giden Musa'nın arkasından kavmi ziynet takımlarından canlıymış gibi böğren bir buzağı heykeli yaparak ilah edindiler. Görmediler mi ki o ne kendileriyle konuşuyor ne de kendilerine yol gösteriyor. Ama onu ilah edindiler ve zalimler oldular.''

pişmanlıkla başları elleri arasına düşürülüp kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını görünce dediler ki, eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi bağışlamazsa mutlaka zarara uğrayanlardan oluruz.

Musa kızgın ve üzgün bir halde kavmine dönünce, "Benden sonra arkamdan ne kötü işler yaptınız. Rabbinizin emri gelmeden acele mi ettiniz?" dedi ve levhaları attı. Kardeşinin başından tutup onu kendisine doğru çekmeye başladı. Harun, "Ey annemin oğlu, bu kavim beni küçümsedi ve neredeyse öldüreceklerdi. Bana düşmanlara güldürecek şekilde davranma. Beni bu zalim kavimle beraber tutma," dedi.

Musa şöyle dua etti: "Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetinin içine koy. Sen merhametlilerin en merhametlisisin."

Buzağı ilah edinenlere Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. İşte biz iftira edenleri böyle cezalandırırız.

Kötü ameller işleyip sonra ardından tövbe ve iman edenler bilsinler ki senin Rabbin kötülükten sonra tövbe edenler için çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: Musa kızgınlığı geçip sakinleşince levhaları aldı. Onlardaki yazıda Rablerinden korkan kimseler için bir hidayet ve rahmet vardı.
1: وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا

Musa belirlediğimiz süre için kavminden 70 kişi seçti. Onları kuvvetli bir sarsıntı tutunca dedi ki: "Ey Rabbim, dileseydin daha önce onları da beni de yok ederdin. Aramızdaki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden bizi yok eder misin? Bunlar senin imtihanından başka bir şey değildir. Sen bu imtihanla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bağışlayanların en hayırlısısın."

Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Biz sadece sana yöneldik. Allah buyurdu ki, ben dilediğimi azabıma uğratırım. Rahmetim de her şeyi kaplamıştır. Onu kötülükten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize

onlar yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları, okuyup yazması olmayan elçiye, o peygambere tabi olurlar. O peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder. Onlar için temiz şeyleri helal, murdar şeyleri de haram kılar. Onların ağır yüklerini ve üzerlerinde bulunan bağlayıcı tekliflerini kaldırıp atar. Bu peygambere iman edenler, saygı gösterenler, ona yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nura tabi olanlara gelince, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

Ey Muhammed, de ki: ey insanlar, şüphesiz ki ben göklerin ve yerin hükümranı olan Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. O halde hem Allah'a hem de Allah'a ve sözlerine iman eden, okuyup yazması olmayan elçiye, o peygambere iman edin. Ona tabi olun ki doğru yolu bulasınız.

0: Musa'nın kavminden de bir topluluk gerçeği gösterirler ve onunla adaleti sağlarlardı.
1: وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا

0: Biz İsrailoğullarını oymaklar halinde 12 kabileye ayırdık. Kavmi kendisinden su istediği zaman Musa'ya asanı taşa vur diye vahyettik. Vurunca taştan 12 göze fışkırdı. Herkes içeceği yeri bildi. Onların üzerine bulutu gölgelik yaptık. Onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin dedik. Fakat onlar haksızlık etmekle bize değil, sadece kendilerine zulmediyorlardı.
1: وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ

O zaman kendilerine şu şehirde oturun, orada dilediğiniz gibi yiyin için, bizi affettiğin ve kapısından eğilerek girin ki biz de hatalarınızı bağışlayalım, biz iyilik yapanlara daha fazlasını da vereceğiz denmişti.

0: Onlardan zalim olanlar, söylediğimiz sözü kendilerine söylenmeyen başka bir sözle değiştirdiler. Biz de haksızlık etmeleri yüzünden üzerlerine gökten bir azap gönderdik.
1: وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ

0: Ey Muhammed! Onlara deniz kenarındaki şehir halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi yasağını çiğniyorlardı. Cumartesi günleri balıklar onlara sürüsüyle gelirdi. Cumartesi olmayan günlerde ise onlara gelmezlerdi. Biz onları yoldan çıkmaları sebebiyle böylece imtihan ediyorduk.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

Kösel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

Onlardan bir grup, Allah'ın yok edeceği veya şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dediler. Öğüt verenler de, Rabbinize bir özür beyan edebilmek ve belki kötülükten sakınırlar diye öğüt veriyoruz dediler.

Onlar kendilerine verilen öğütleri unuttukları zaman biz kötülükten men edenleri kurtardık. Zalimleri de yoldan çıkmaları sebebiyle şiddetli bir azaba uğrattık.

Hani Rabbin kıyamet gününe kadar onların üzerine kendilerine azabın en kötüsünü yapacak kimseler göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz ki Rabbin cezayı çabuk verir. Bununla beraber O çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Biz onları yeryüzünde bölük bölük ayırdık. Onlardan bir kısmı iyi kimselerdi, bir kısmı da aşağılıktı. Biz onları belki Hakk'a dönerler diye iyilikler ve kötülüklerle denedik.

0: نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ
1: Nihayet onların ardından yerlerine bir takım kötü kimseler gelip kitaba varis oldular. Onlar şu dünyanın menfaatini alıyorlar ve biz nasıl olsa bağışlanacağız diyorlar. Kendilerine onun gibi bir menfaat daha gelse onu da alırlar. Onlardan Allah hakkında sadece gerçeği söyleyeceklerine dair kitapta söz alınmamış mıydı? Onun içindekileri okumamışlar mıydı? Allah'tan korkanlar, kitaba sımsıkı sarılanlar ve namazı kılanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Siz hiç düşünmüyor musunuz? Biz iyiliğe çalışanların mükafatını asla zayi etmeyiz.

Hani Tur Dağı'nı sanki bir gölgelik gibi onların üzerine kaldırmıştık da onu üzerlerine düşecek zannetmişlerdi. Onlara size verdiğimiz kitaba sıkıca sarılın ve içindekileri düşünün ki azabımızdan korunasınız demiştik. Ve iz

Rabbin Adem oğullarının sülplerinden soylarını alıp onları kendilerine şahit tutarak "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demiş. Onlar da "Evet, şahitlik ederiz ki sen bizim Rabbimizsin" demişlerdi. Bu kıyamet günü "Bizim bundan haberimiz yoktu" dememeniz içindir.

0: بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون.
1: Yahut da daha önce babalarımız Allah'a ortak koşmuşlardı. Bizse onlardan sonra gelen bir nesiliz. Bizi batıl işlerle uğraşanların yaptıkları yüzünden helak mı edeceksin dememeniz içindir.
0: وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
1: İşte doğru yola dönsünler diye biz ayetleri geniş bir şekilde açıklıyoruz.

Ey Muhammed! Onlara şu adamın haberini de oku ki biz kendisine ayetlerimizi vermiştik. O ise bu ayetlerden sıyrılıp çıktı. Şeytan onu peşine taktı ve böylece azgınlardan oldu.

0: اتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: Eğer dileseydik onu bu ayetlerimizle yüceltirdik. Fakat o dünyaya sarıldı ve hevesine uydu. Onun durumu üstüne varsan da kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumu gibidir. İşte ayetlerimizi yalan sayan kavmin durumu budur. Sen onlara bu kıssayı anlat. Gerekir ki düşünürler.

Allah kimi doğru yola iletirse işte o doğru yolu bulur. Kimi de saptırırsa işte zarara uğrayanlar onlardır.

0: بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
1: Andolsun ki cehennem içinde birçok cin ve insan yarattık. Onların kalpleri vardır ama onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır ama onunla göremezler. Kulakları vardır ama onunla işitemezler. İşte onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da sapıktırlar. İşte onlar gafillerdir.

en güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse ona o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.

Yarattıklarımızdan öyle bir ümmet vardır ki onlar gerçekten doğru yolu gösterirler ve adaletli davranırlar.

0: Ayetlerimizi yalan sayanları bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş helake yaklaştıracağız.
1: Ve umli lehum inne keydi metin.
0: Onlara biraz mühlet veriyorum. Şüphesiz ki benim tuzağım çok kuvvetlidir.
1: Evelem yetefekkeru

Onlar arkadaşları olan peygamberde hiçbir delilik olmadığını düşünmüyorlar mı? O sadece apaçık bir uyarıcıdır.

0: يسألهم فبأي حديث بعده يؤمنون.
1: Göklerin ve yerin hükümranlığını, Allah'ın yaratmış olduğu her şeyi ve ecellerinin yaklaşmış olabileceğini hiç düşünmüyorlar mı? Bundan sonra hangi söze iman edecekler?

Allah'ın saptırdığı kimseyi doğru yola getirecek olan yoktur. Allah onları bırakır, azgınlıkları içinde bocalayıp dururlar.

Ey Muhammed! Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onu ancak Rabbim bilir. Onun vaktini Rabbimden başka kimse açığa çıkaramaz. Göklere ve yere ağır gelen o saat size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi sadece Allah'ın yanındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

De ki, Allah'ın dilemesi dışında ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı bilseydim elbette çok iyilik elde ederdim ve bana bir kötülük dokunmazdı. Ben iman eden bir kavim için sadece bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.

Sizi bir tek şahıstan yaratan ve gönlü huzura kavuşsun diye eşini de ondan var eden Allah'tır. Eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklendi ve onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri olan Allah'a, "Eğer bize sağlam bir çocuk verirsen andolsun ki şükredenlerden oluruz," diye dua ettiler.

0: Fakat Allah onlara sağlam bir çocuk verince de nesilleri kendilerine verdiği şey hakkında Allah'a ortak koştular. Allah ise onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.
1: اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
0: Hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan şeyleri mi Allah'a ortak koşuyorlar?

Onları doğru yola çağırsanız size uymazlar. Bu bakımdan onları çağırmanız da susmanız da sizin için birdir.

Allah'tan başka taptıklarınız da sizin gibi yaratılmış kullardır. Eğer iddianızda doğru sözlü kimselerseniz onları çağırın da size cevap versinler bakalım.''

0: adamların yürüyecek ayakları mı var? Yoksa tutacak elleri mi var? Ya da görecek gözleri mi var? Veya işitecek kulakları mı var? De ki, Allah'a ortak koştuklarınızı çağırın. Sonra bana tuzak kurun ve elinizden gelirse bana hiç göz açtırmayın.
1: İnne veliyyallahu allazî nezzelel kitâbe ve huve yetevellassâlihîn.
0: Benim dostum kitabı indiren Allah'tır. O iyileri dost edinir.

Ondan başka taptıklarınızınsa size yardım etmeye güçleri yetmez. Hatta onlar kendilerine bile yardım edemezler.

0: Onları doğru yola çağırsanız işitmezler. Onların sana baktıklarını sanırsın ama onlar görmezler.
1: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ
0: Ey Muhammed! Sen af yolunu tut. İyiliği emret ve cahillere aldırış etme.

ne zaman şeytan tarafından bir vesvese seni dürtüklerse Allah'a sığın. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: Allah'tan korkanlar kendilerine şeytan tarafından bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı hatırlarlar ve hemen gerçeği görürler.
1: وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ
0: Şeytanların kardeşlerine gelince, şeytanlar onları azgınlığa sürüklerler ve bundan hiç geri durmazlar.

Ey Muhammed! Sen onlara bir ayet getirmediğin zaman kendin toplayıp bir ayet yapsaydın ya derler. Sen de ki, ben sadece Rabbim tarafından bana vahyedilene tabi oluyorum. Bu Kur'an iman eden bir kavim için Rabbiniz tarafından açık bir delil, doğru yolu gösteren bir rehber ve bir rahmettir.

Ey Muhammed! Sabah akşam Rabbini içinden yalvararak ve korkarak hafif bir sesle zikret. Gafillerden olma.

Doğrusu onlar Rabbinin huzurunda ona ibadet etmekten uzak durup büyüklük taslamazlar. Onu tenzih ve tesbih ederler ve sadece ona secde ederler. Enfal Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 75 ayettir. Enfal, ganimet anlamına gelir. Bu surede savaşta alınan ganimetlerden söz edildiği için bu adı almıştır. Birinci ayette ganimetin Allah'a ve Resulüne ait olduğu açıklanmaktadır ki, İslam devletinde savaştan alınan şeylerin devlete ait olduğu ve kamu işlerine harcanacağı anlamına gelir.

0: Rabbin.
1: Ey Muhammed, sana ganimetleri sorarlar. De ki, ganimetler Allah'ın ve Resulünündür. Eğer gerçekten iman eden kimselerseniz Allah'tan korkun. Aranızı düzeltin, Allah'a ve Resulüne itaat edin.

Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine güvenirler.

İşte gerçek müminler onlardır. Onlar için Rablerinin yanında yüksek dereceler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızıklar vardır.

0: yuridun.
1: Nitekim hak uğruna savaşa gitmek için Rabbin seni evinden çıkardığı zaman müminlerden bir grup bundan hoşlanmıyorlardı.

0: yuhsibun.
1: Sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi gerçek ortaya çıktıktan sonra bile seninle tartışıyorlardı.
0: Ve iz

0: Allah size iki zümreden birinin sizin olacağını vaat ediyordu. Siz ise kuvvetsiz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kafirlerin kökünü kesmek istiyordu.
1: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجَرِمُونَ
0: Bu, suçluların hoşuna gitmese de Allah'ın hakkı gerçekleştirmesi ve batılı ortadan kaldırması içindi.

0: Hani siz Rabbinizden yardım istemiştiniz de o, ben size bir bir ardınca bin melekle yardım edeceğim diye duanızı kabul etmişti.
1: وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرَى وَلِتَطَمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَنْ

Allah bunu sadece bir müjde olsun ve kalbiniz bununla huzura kavuşsun diye yapmıştı. Yardım ancak Allah tarafındandır. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
1: Hani Allah kendi tarafından bir güven işareti olarak sizi hafif bir uykuya daldırmıştı. Sizi temizlemek, sizden şeytanın vesvesesini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı sabit tutmak için gökten size su indirmişti.

0: Rabbin meleklere şöyle vahyediyordu: Şüphesiz ki ben sizinle beraberim. İman edenleri destekleyin. Ben yakında inkar edenlerin kalplerine bir korku salacağım. Siz hemen onların boyunlarını vurun. Vurun onların her bir parmağına.
1: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ

onların Allah'a ve peygamberine karşı koymalarındandır. Kim Allah'a ve peygamberine karşı gelirse bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

0: Ey iman edenler! Toplu halde kafirlerle karşılaştığınız zaman sakın onlara arkanızı dönüp kaçmayın.
1: وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ

0: Kim öyle bir günde tekrar savaşmak için bir tarafa çekilmek veya başka bir birliğe katılmak dışında arkasını düşmana dönüp kaçarsa Allah'ın gazabına uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.
1: فَلَمْ تَقَتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ

0: أَمْ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
1: Onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmamıştın, fakat Allah atmıştı. Allah bunu müminleri güzel bir imtihanla denemek için yapmıştı. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
0: Zalikum ve ennallâhe muhinu kaydil kâfirîn.
1: İşte durumunuz budur. Şüphesiz ki Allah kâfirlerin tuzağını zayıf düşürür.

Ey inkarcılar! Eğer zafer istiyorsanız işte size zafer geldi. Eğer peygambere karşı gelmekten vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Yok tekrar savaşa dönerseniz biz de döneriz. Topluluğunuz çok olsa bile size hiçbir fayda vermez. Çünkü Allah müminlerle beraberdir.

0: Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı dinleyip dururken ondan yüz çevirmeyin.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ
0: Dinlemedikleri halde dinledik diyenler gibi olmayın.

0: Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü akıllarını kullanmayan sağır ve dilsizlerdir.
1: وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ
0: Allah onlarda bir iyilik olduğunu bilseydi elbette onlara gerçeği işittirirdi. Onlara işittirmiş olsa bile yine yüz çevirirlerdi. Onlar zaten dönek kimselerdir.

Ey iman edenler! Peygamber sizi kendinize hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah'ın ve Resulünün davetini kabul edin. Allah'ın kişiyle kalbi arasına girdiğini ve sonunda onun huzurunda toplanacağınızı bilin.

Fitneden sakının. Çünkü o içinizden sadece zulmedenlere dokunmaz. Bilin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

Hani bir zamanlar sayınız azdı, yeryüzünde zayıftınız, insanların sizi esir olarak kapıp götürmesinden korkuyordunuz. Allah sizi barındırdı ve yardımıyla destekledi. Sizi temiz şeylerle rızıklandırdı. Gerekir ki şükredesiniz.

Ey iman edenler! Allah'a ve peygamberine karşı hainlik etmeyin. Bile bile emanetlerinize de hainlik etmeyin.

Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için sadece bir imtihandır. Büyük mükafatsa yalnız Allah'ın yanındadır.

0: بكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir, kötülüklerinizi örter, günahlarınızı bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir.
0: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ
1: Ey Muhammed! Hani bir zamanlar kafirler seni tutup bağlamak veya öldürmek yahut da sürüp çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarken Allah tuzaklarını bozuyordu. Allah tuzak kuranları en iyi şekilde cezalandırır.

Ayetlerimiz onlara okunduğu zaman, işittik, istesek biz de bunun gibisini söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir, dediler.

Oysa sen aralarındayken Allah onlara azap edecek değildi. Onlar bağışlanma dilerlerken de Allah onlara azap edecek değildir.

Yoksa Mescid-i Haram'a girmekten men ederlerken Allah onlara niçin azap etmesin? Onlar Mescid-i Haram'ın dostları da değillerdir. Onun dostları ancak Allah'tan korkanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

Onların Kabe'deki duaları da ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. O halde inkar ettiklerinize karşılık azabı tadın.

İnkar edenler mallarını insanları Allah'ın yolundan alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklardır. Sonra bu onlara bir pişmanlık verecek, sonra da mağlup olacaklardır. Kafirler cehenneme sürüleceklerdir.

Bu Allah'ın murdarı temizden ayırması, murdarları birbiri üstüne koyup hepsini yığarak cehenneme atması içindir. İşte zarara uğrayanlar onlardır.

Ey Muhammed! İnkar edenlere söyle. Eğer vazgeçerlerse geçmişteki günahları bağışlanacaktır. Yine eski hallerine dönerlerse ümmetlerin başına gelenler onların başına da gelir.

Hiçbir fitne kalmayıncaya ve din de tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını görür.

Eğer yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin dostunuzdur. O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır.

0: Özel FM 103.2.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım. Sana tevbe ettim. Senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok. Beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar. Zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin, rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayırın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

kapısı, müminlerin emiri, Efendimizin sevgilisi Hazreti Ali, başta kendi çocukları olmak üzere yakınlarına, dostları ve arkadaşlarına yeri geldiğinde nasihat eder, onların hatalarını düzeltmek, doğru yola sevk etmek, hayır üzere yaşamalarını sağlamak için elinden geleni yapardı. Oğlu Hasan ve Hüseyin'e şöyle nasihat ettiği rivayet edilmiştir. Oğlum, sana Allah korkusunu, onun emrinden dışarı çıkmamayı, onun zikriyle kalbini temizleyip korumayı, Kur'an'a sarılmanı öğütlerim. Kalbini öğütle diri tut. Perhize devam ederek onun şımarıklığını gider, gerçek ilimle onu sağlamlaştır. Hikmetle aydınlat, ölümü hatırlayarak yola getir, dünyanın acılarıyla gözünü aç, zamanın tuzaklarına karşı uyanık tut. Senden öncekilerin hallerini kalbine haber ver, uğradıkları bela ve nimetleri anlat. Bilmediğin bir şey hakkında söze girme. Sorumlu olmadığın meseleyi konuşma. Sapa olmasından korktuğun yoldan geri dön. Çünkü isabetini kestiremediğin için baştan geri dönmek, yola çıkıp korkunç musibetlere uğramaktan hayırlıdır. İyi şeylerle emret ve hayırlı işlerde ehil ol. Kötülere ve kötü şeylere meydan verme. Onlara elinle, dilinle mani ol. Nerede olursan ol, hakkı bulmaya çalış. Zor da olsa haktan ayrılma. Bütün işlerinde nefsini kollayıp baskı altında tut ki onu yola getirip emniyet içinde olasın. Oğlum, kendini seninle başkalar arasında ölçü kabul et ve kendin için istediklerini başkaları için de iste. Kendin için arzu etmediğin şeyi başkaları için de isteme. Kimseye haksızlık etme. Bilmiş ol ki kendini büyük görmek sevabın zıddıdır. Gurur aklın afetidir. Talep ve arzularında mütevazı ol. Kazançta kanaati bırakma. Seni hoşuna gidecek şeylere eriştirecek olsa da kendini küçük düşürüp alçaltma. Çünkü feda ettiğin şeye bedel olarak hiçbir karşılık kazanamazsın. Hırs ve tamah bineği seni koşturmasın. Çünkü bunlar insanı felakete sürükler. Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir. Buna mukabil, sükut ederek kaybettiğin şeyi tekrar elde etmen, söyleyerek kaybettiğin şeyi elde etmenden daha kolaydır. Çok konuşan dostlarını gücendirir. Kaptaki şeyi korumak, kapağını kapatmakla mümkündür. Ümitsizliğin acılığı, halka yüz suyu dökmekten daha hayırlıdır. İffeti muhafaza ederek çalışmak, iffetsiz zengin olmaktan daha iyidir. İnsanın sırrını yine en iyi kendisi muhafaza eder. Oğlum, hayırlı kimselerle birlikte ol ki onlardan olasın. Hayırsız kimselerden uzak dur ki hayırsızlardan olmayasın. Haram ne kötü yiyecektir. Zayıflara zulüm en çirkin zulümdür. Ümide gönül bağlamaktan sakın. Çünkü o akılsızların sermayesidir. Düşmanına bile iyilikle muamele et. Çünkü bu davranış iki zaferin birisidir. Bir kardeşinle ilişkini kesmek istersen, geri dönülecek bir yol, girilecek bir kapı bırak. Bir gün olur, tekrar ilişki kurmak zorunda kalırsın. Senin hakkında iyi zan besleyen kimselerin olumlu kanaatlerini hal ve hareketlerinle doğrula. Aranızdaki yakınlığa ve iyi niyete güvenerek kardeşinin hakkını zayi etme. Çünkü hakkını zayi ettiğin kişi
hiçbir zaman senin kardeşin olmaz. Oğlum, unutma ki rızık ikidir. Birini sen ararsın, biri de seni arar. Eğer sen ona gitmezsen, o sana gelir. Dünyada sana ait vazife, gideceğin yeri düşünerek işlerini düzenlemendir. Elinden gidene üzülüyorsan, eline geçmeyen şeylere de üzül. Olmayanları olanlarla anla. Çünkü işler birbirine benzer. Musibeti gördükten sonra ibret alanlardan olma. Çünkü insan öğütle, hayvan dayakla terbiye olur. Hiçbir zaman Allah korkusu kalbinizden çıkmasın. Allah'a itaat edin. İbadetlerinize dikkat edin. İbadetlerinizi huzur ve huşu üzerine yapın. Bu hal devam ederse mümin ve Müslüman olarak ölürsünüz. Kur'an'a sağlam bir şekilde sarılın. İlimde ve amelde birbirinizden ayrılmayın. Peygamber Efendimiz'den işitmiştim. Buyurdular ki, iki mümin arasında dargınlık meydana gelirse, derhal aralarını bulun, birleştirin. Aralarında hiçbir ayrılık kalmasın. Sizin bu ıslah edici tavrınız, hayatınız boyunca kıldığınız birçok namazdan ve tuttuğunuz birçok oruçtan daha üstündür. Akrabalarınıza hürmet ve iltifat ediniz. Ziyaretlerinizi ihmal etmeyiniz. Dünyaya meyil göstermeyiniz. Dünyaya ait bir şey elinizden çıkarsa mahzun olup kederlenmeyiniz. Doğru söyleyin. Yetime şefkat gösterin. Zalimlere daima karşı çıkın. Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiyle amel edin. Komşunuzu incitmeyin, hakkını koruyun. Resulullah'ın bana vasiyeti budur. Kur'an hakkında Allah'tan korkun. Hayırlı işlerde, salih amelde birbirinizle yarışın. Namaz kılın, zira namaz dinin direğidir. Din namazla ayakta durmaktadır. Mümkün oldukça mescide devam edin. Ramazan ayında oruç tutun. Zira oruç, cehennemden kurtulmak için bir kalkandır. Allah yolunda yapılan savaşa canınızla, malınızla katılın. Fakirin hakkı olan zekatı verin. Zira zekat, Allah'ın gazabını rahmete dönüştürür. Evlad-ı Resul'e hürmet edin. Zira müminler, Ehl-i Beyt'e hürmet ve saygı göstermekle sorumludur. Fakirlere ve miskinlere yardımcı olun, onlarla birlikte yiyin, için, giyinin. Oğlum, benden dört şeyi öğren. Onları işlediğinde sana zarar vermeyecek şu dört şeyi aklında tut. Zenginliğin en üstünü akıldır. Yoksulluğun en büyüğü ise ahmaklık. Korkulacak şeylerin en korkuncu kendini beğenmektir. Beğenilecek şeylerin en güzeli ise güzel huydur. Oğlum, ahmakla dost olmaktan sakın. Çünkü sana fayda vermek isterken zararı dokunur. Cimriyle dost olmaktan sakın. Ona en fazla muhtaç olduğunda yardımına koşmaz, yerinde oturur. Kötülük sahibiyle dost olma. O pek az bir menfaat karşılığında seni satar. Yalancıyla dost olmaktan sakın, çünkü yalancı seraba benzer. Uzağa yakın gösterir sana, yakını uzaklaştırır senden. Allah'ı devamlı zikrediniz. Çünkü zikirlerin en güzeli Allah'ı zikretmektir. Peygamberimizin yolundan gidiniz. Çünkü O yolların en doğrusu ve faydalısıdır. Onun sünnetlerine uyun. Çünkü onun sünnetleri yolların en şereflisidir. Allah'ın kitabını öğreniniz. Çünkü Allah'ın kitabı
sözlerin en değerlisidir.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
1: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
3: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
5: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
6: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
7: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net
8: En güzel

0: en güzel ezgi ve marşlar burada.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM 103.2.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: yükseltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

yığınlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahadde sen de bile Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: düşünen insanlar için.
1: Fucuru tercih etmeyin. Allah'ın size vermiş olduğu izzetinize sahip çıkın. İşgal edilen topraklarınızı işgalden kurtarmaya gayret edin. Ama önce bir ümmet olarak, İslam milleti olarak bir araya gelin. Güç birliği yapın. Hep beraber Allah'ın ipi olan Kur'an'a sımsıkı sarılın. Ve kesinlikle Allah'tan başka kanun koyucu, hüküm koyucu bir makam, bir mevki, bir Rab, bir ilah kabul etmeyin. İslam'dan başka hayat düzeni, Kur'an'dan başka hayat düsturu, ve Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka önder kabul etmeyin. Müminlere verilen emir bu. Onun için fucuru tercih etmeyin. Siz aciz mi bırakılıyorsunuz? Hayır, kesinlikle aciz değilsiniz. Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer gerçekten inanıyorsanız, iman ediyorsanız en üstün olan sizsiniz diyor ayet-i kerimede Rabbimiz. Kesinlikle öyle bir acizlik söz konusu değil. Hasbinallah ve ni'mel vekil diyen, Allah'ı kendisine vekil kılmış, Allah'a tevekkül etmiş olan bir mümin, bir muvahhid şahsiyet aciz olur mu?
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kösel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87. Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
1: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir AIDS sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.

0: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
1: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 1515.
0: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
2: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
3: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır.

0: zararlı davranışlar yasaklar. Faydalı davranışlar ve emirler bölümünde de değindiğimiz gibi emri bil maruf, nehyanil münker, yani iyilikleri sunmak, kötülüklerden sakındırmak her Müslümanın görevidir. İnsanları her türlü kötülüklerden korumak toplumun huzur ve mutluluğu için gerekmektedir. Esasında İslam'ın emrettiği ve yasakladığı şeylerde büyük hikmetler vardır. Bir an düşünün. Eğer İslam adam öldürmeyi, haksızlık yapmayı, yalan söylemeyi, iftira etmeyi ve benzeri fiilleri yasaklamamış olsaydı insanlığın durumu ne olurdu? Bunları düşünmek bile insanı ürkütmeye yeterlidir. Helal ve haram sınırlarını belirlemeyi Cenab-ı Allah değil de bir insan yapsaydı toplumun durumu nasıl olurdu? Zina etmek, kumar oynamak, dolandırıcılık yapmak, haksız kazanç elde etmek gibi kötü davranışların meşru gösterilmesi bir insanın iki dudağı arasından çıkacak bir kelimeye bağlanabilir mi? Elbette bağlanamaz. Eğer böyle olsaydı toplumda bir ahenkten, adaletten, eşitlikten, huzur ve barıştan söz edilemezdi. Zaten toplumların içinde bulundukları huzursuzluk ve güvensizliğin kaynağında Allah'ın emirlerine karşı gelmek vardır. O halde İslam'ın emirleri ve yasakları üzerinde düşünmek ve ona göre yaşamak zorunluluğu mevcuttur. Emirleriyle de yasaklarıyla da insan mutluluğunu hedef alan İslam'ı hakkıyla öğrenmemiz hem bu dünya saadetimiz hem de ahiret mutluluğumuz için gereklidir. İslam'ın yasakladığı zararlı temel davranışlardan birisi adam öldürmektir. Öldürme, insanoğlunun başvurduğu en haksız ve kötü davranışların başında gelmektedir. İnsana hayat veren Allah olduğu için canını alan da yine odur. Hiçbir insanın başkasının canını almaya hakkı yoktur. Bir insanın canına kastederek onu öldürmek şiddetle kınanmış ve bir insanın canına kıyarak öldürenin bütün insanlığı öldürmüş, bir canı da kurtaranın bütün insanlığı kurtarmış gibi olduğu belirtilmiştir. Maide, İsra ve Nisa surelerinde konuyla ilgili olarak kim bir cana kıymamış ya da yeryüzünde bozgunculuk yapmamış olan bir canı öldürürse sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de onun hayatını kurtarmak suretiyle yaşatırsa bütün insanları yaşatmış gibi olur. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyiniz. Her kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası içinde sürekli kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır buyurulmaktadır. İslam her ne surette olursa olsun haksız yere insanın ölümünü haram saymıştır. Savaş durumunda öldürme dışında bütün öldürmeler hususunda İslam'ın bir takım müeyyideleri, yani yaptırımları vardır. Hatayla veya haksız bir şekilde insanın öldürülmesi durumunda maddi ve manevi cezalar vardır. Bunlar da Kur'an-ı Kerim'de Nisa, Bakara ve Ali İmran surelerinde ortaya konmuştur. Yine İslam'ın yasakladığı zararlı temel davranışlardan birisi de hırsızlık yapmaktır. Hırsızlık, çalışan bir kimsenin emek vererek kazandığı bir malı haksız bir şekilde çalmak, o mala el koymak demektir. Bu çok çirkin bir davranıştır. İslam, insanların helal kazanmalarını çocuklarına, aile halkına yedirirken helal lokma götürmelerini öğütlemektedir. Hiçbir şekilde adalet ölçülerine sığmayan, haksızlık, haksızlık ederek bir başkasının malını gasp etmek hoş görülemez. Bu çirkin davranış toplumda huzur ve adaletin bozulmasına büyük ölçüde etki eder. Bu bakımdan Yüce Allah hırsızlık suçunu şiddetli bir şekilde cezalandırmıştır. Nitekim İslam düşmanlarının el kesme cezasını öne sürerek İslam'ı şiddeti esas alan uygulamalar içerdiğini öne sürenler yanlış düşünmektedirler. Her şeyden önce İslam, hırsızlık yapmayı gerektirecek ortamı ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Bu konuda Seyyid Kutup şunları söylemektedir. İslam toplumu, İslam yurdunda yaşayan normal insanların farklı inançlara göre her ferdini hırsızlık illetini uzak tutacak şekilde tedbirleri alır. Onlara yaşama ve koruma güvenliğini, eğitim ve doğru yapma güvenliğini ve adaletin eşit dağıtımı güvencesini sağlar. Her türlü özel mülkiyetin helal yoldan kazanılmasını sağlar ve bunun topluma zarar veren değil, yarar sağlayan toplumsal bir hak olduğunu belirtir. Tüm bunlar sayesinde bütün normal insanlar hırsızlık illetinden kurtarılır. Bu durumda İslam, hırsızlık ve özellikle mülkiyetle toplum güvenliğine saldıranlara şiddetli bir ceza vermek hakkına sahiptir. Tüm bunların yanı sıra şüphe halinde haddi kaldırmakta ve kuvvetli delil olmadıkça sanığı cezalandırmadığı gibi ona tam bir güvenlik de sağlamaktadır İslam. İslam'ın hırsızlık konusunda getirmiş olduğu yaptırımı kısaca gördük. Şimdi şöyle bir soru akla gelebilir. Günümüz toplumlarında hırsızlık suçu işleyene bir takım müeyyideler uygulanmaktadır. Peki neden hırsızlık suçu azalmamaktadır? Bu soruya cevap ararken İslam hukukunun bu konudaki görüşlerine müracaat edilmelidir. Hırsızlığın önüne geçilebilmesi için hırsızlık yapmayı gerektiren nedenleri ortadan kaldırmak ve hırsızlığın dini, ahlaki ve toplumsal yönden zararlarını bilmek gerekmektedir. Günümüz toplumlarındaysa hırsızlığı ortadan kaldıracak nedenler geçerli değildir. Gelir dağılımındaki adaletsizlik, haksız kazanç elde etmek, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınamayışı, zekat gibi sosyal adaleti sağlayıcı kurumların bulunmayışı, insanların reklamlarla, kitle iletişim araçlarıyla çılgınca tüketime özendirilmesi gibi etkenler hırsızlığa zemin hazırlamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun hırsızlık yapmak uygun bir davranış değildir. İslam'ın her konuda olduğu gibi bu konuda da getirmiş olduğu evrensel düzenlemeler insan mutluluğu ve güvenini esas alan düzenlemelerdir. İslam'ın yasakladığı zararlı temel davranışlardan bir diğeri de fesat çıkarmaktır. Fert ve toplum hayatında en büyük kötülüklerin başında fitne ve fesat gelir. Bu öyle bir kötülüktür ki adam öldürmekten daha kötü olarak belirtilmiştir. Yüce Mevlamız Bakara suresinde konuyla ilgili olarak fitne çıkarmak adam öldürmekten daha kötüdür buyurmaktadır. Fesat, toplumu oluşturan fertlerin iç dünyalarının kokuşmuşluğunun tezahürü olan varlık aleminde iyi, doğru ve yararlı olanı engellemek için ortaya konulan eylemdir. Fesat, tarih boyunca mazlum kitlelerin haklarını gasp eden müstekbirlerin yeryüzündeki yegane rolleridir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'in Neml suresinde de ki, hükümdarlar bir ülkeye girdiler mi orayı bozarlar. Halkının şereflilerini zelil ve perişan ederler. Evet, böyle yaparlar buyurulur. Günümüzde ise gücü elinde bulunduran ve gelişmiş ülkeler adını taşıyan müstekbirlerin mazlum ve mahrum dünya halklarına karşı yürüttükleri ekonomik, askeri, siyasi ve kültürel baskı ve sömürü şeklinde tezahür eden ve dünya barışını sürekli tehdit eden unsur da fesattan başka bir şey değildir. İnsanlık için son derece tehlikeli bir hastalık olan fesadın yeryüzünden kaldırılması için gönderilen peygamberler, getirdikleri yüce değerler sistemiyle fertlerin iç dünyalarını iman ve takva ile temizleyip fesadı salaha, doğruya, iyiye, yararlı olana dönüştürerek fert ve toplum hayatında en büyük olumlu değişimi gerçekleştirmişlerdir. Çünkü fertlerin iç dünyalarında kökleşmiş ve kronik bir hal almış fesat hastalığının yegane ilacı vahiy kaynaklı tedavilerdir. Bu tedavinin ana esprisi ise Allah'a ve ölümden sonraki hesap gününe samimi bir inancı yaşamaktır. Günümüzde insanların birçoğu Kur'an ayetlerinin bir kısmını yerine getirirken bir bölümünü göz ardı etmeyi büyük bir yanılgıyla yeterli görebilmektedirler. Çoğu zaman da iman etmedikleri halde yerine getirdikleri bu ibadetleri içinde bulundukları toplumsal değer yargıları nedeniyle yapmaktadırlar. Örneğin bir kimse toplum baskısıyla zina ve hırsızlık gibi Kur'an'da da yasaklanan eylemleri yapmıyor olabilir. Ancak bu kişi hiçbir sakınca görmeden başkaları hakkında dedikodu yapıyor, müminlere iftira atabiliyor ya da yapmayacağı bir şeyi söylüyor olabilir. Bu durumda söz konusu kimsenin Kur'an'da anlatılan İslam ahlakını tam olarak yaşadığı söylenemez. Çünkü içinde bulunduğu inanış şekli aslında toplumun çeşitli örf ve adetlerinden derlenmiş, arasına biraz da İslami motifler katılmış bir gelenekler dini olabilir. Bu insanların düştükleri en büyük hata, Allah'ın Kur'an'da bildirdiği hükümlerden birkaçını yerine getiriyor olmalarından dolayı kendilerini yeterli görmelidir. Genellikle yanlış inanışa sahip olabileceklerine ihtimal dahi vermedikleri için Kur'an ahlakını uygulama konusunda kendilerinden son derece emindirler. Elbette ki Allah katında Rabbimizin rızası hedeflenerek yapılan her bir ibadetin karşılığı vardır. Ancak göz ardı edilerek bir kenara bırakılanların da büyük sorumluluğu olabilir. Namazını kılan, orucunu tutan bir kimse, eğer tüm bunları samimiyetle yapıyorsa Allah'ın izniyle ahirette yaptıklarının karşılığını alacaktır. Ama Kur'an'daki diğer hükümleri bile bile önemsemiyor ve yerine getirmiyorsa o bu durumda yaptığı ibadetlerin de boşa gitme ihtimali olabilir. Sonsuz merhamet sahibi olan Allah tüm müminleri Kur'an ayetleriyle bu tehlikeye karşı uyarmış ve atalarından kalan geleneklerle şekillenen ve cahilce yorumlara dayanan bu çarpık anlayışı terk etmeye davet etmiştir. Nitekim böyle bir düşünceye sahip insanlar genellikle Allah'ın hükümleri arasında kendilerince bir önem ve öncelik sıralaması yapmışlardır. Hatta kimi hükümleri de tamamen hayatlarından çıkararak bir kenara bırakmışlardır. Birçok toplumda yaygın olan bu çarpık din anlayışı yüzyılların birikimi olan bir gelenekler dizisi şeklinde nesilden nesile aktarılarak günümüze dek ulaşmıştır. Bu yaygın dine göre öncelikli görülen hükümler ihmal edilince vicdani bir rahatsızlık duyulabilir. Ancak Kur'an'da yer almasına rağmen aynı derecede titizlik gösterilmeyen emir ve yasaklar ihmal edilince kişi hiçbir rahatsızlık hissetmez. Kur'an'da farz olduğu açıkça bildirilen birçok konu yaparsan sevaptır, yapmazsan da bir şey olmaz şeklinde çarpık bir anlayışla değerlendirilir. Sakınılması gereken yasaklarsa Allah affeder gibi bir düşünceyle rahatlıkla göz ardı edilebilir. Oysa Kur'an ayetlerinde böyle bir ölçüden bahsedilmemektedir. Namaz, oruç gibi ibadetler nasıl Allah'ın kesin emirleri ise, Kur'an'da bildirilen diğer emir ve yasaklar da aynı şekilde tüm müminlerin uygulamaları gereken kesin hükümlerdir. İnsanların ibadetlerini bilerek göz ardı etmelerinin dışında diğer önemli konu da bu ibadetleri unutmalarıdır. Ancak müminlerin en önemli görevi, gündelik yaşamın karmaşası içinde kendini olayların akışına kaptırarak gerçek amacını unutmamak ve Allah'a kul olmanın verdiği bilinçle Allah'ın Kur'an'da bildirdiği emir ve tavsiyeleri harfiyen yerine getirmektir. İnsan, ulaştığı imani yakınlığı artırmak için sürekli gayret göstermediği takdirde mevcut durumunu da koruyamayabilir. Allah rızası için birçok güçlükleri aşmış, zorlu imtihanlarla karşılaşmış bir kimse bile tefekkürünü, imandan kaynaklanan şevkini, heyecanını canlı tutmalı, gerçek amacını hatırdan çıkarmamalıdır. Aksi takdirde kişinin vicdanı duyarsız hale gelebilir ve dolayısıyla içine sürüklendiği durumun şuuruna varamayıp öğüt alamaz bir duruma gelebilir. Ahireti unutup bu geçici dünyaya yönelebilir. Dünyanın geçici süsleri ona Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda Kur'an ahlakına göre yaşamaktan daha cazip gelmeye başlayabilir. Rabbim cümlemizi böyle durumlara düşmekten korusun inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Cesaret ve büyük bir dayanma gücüne sahip ol. Cesaretin en faziletli olanı da hakkı haykırmak, sır saklamak, hatasını itiraf etmek, insanların hakkını vermekte insaflı olmak ve hiddet anında nefsine hakim olmaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gazze'li Müslümanlar temel ihtiyaçları olan suya ulaşmakta büyük zorluklar yaşıyorlar. Umut Ol İnsani Yardım Derneği olarak desteklerinizle kardeşlerimize tankerlerle temiz su ulaştırıyoruz. 5 donluk bir tanker su destek bedeli 1000 liradır. Desteklerinizle gerçekleştirilen tanker su dağıtım videolarını sizlere gönderiyoruz. Umut Ol İnsani Yardım Derneği. Gazze'ye Umut Ol. 0212 523 03 30 umutol.org.
4: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
8: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
2: Reklamlar.

0: Özel FM.
1: Çocuk eğitimi. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Erkam.
2: Selamünaleyküm. Selam dinleyiciler. Anne baba kavgalarından bahsediyorduk. Ondan önce modern hayattaki problemlerden bahsetmiştik. Bugün biraz iki konunun birbirinin içine girdiği bir program olacak. Anne baba kavgaları ve bunun modern hayattaki manevi problemlerin sebepleri üzerine konuşacağız. Kaynağımızı verelim baştan. Doktor Wilhelm Stekel yazmış Bir Anneye Mektuplar. Kitabın adı bu. Bir Anneye Mektuplar. Yazarı Doktor Wilhelm Stekel. Bir Anneye Mektuplar. Kitabın adı bu. Ali Çankırılı tercüme etmiş. Tercüme Ali Çankırılı. Ki bu kitapçılarda bulunabilir bu kitap. Soruyor dinleyicilerimiz. Aşağı yukarı bütün kitapçılar, yani çoğu kitapçıda bulunur. Geçen programda şöyle bitirmiştik. Demişti ki Wilhelm Stekel, modern eğitimciler, sanayi patronları ve feminist dergiler ne derse desin ve ne yazarsa yazsınlar, ben tecrübelerime dayanarak anne ile babanın rollerinin karıştırılmasına karşıyım. Evlilik karşılıklı iş bölümüne dayanan bir müessesedir. Ne baba annenin ne de anne babanın rollerini tam manasıyla yürütebilir. Evet, feminist dergiler, efendim sanayi patronları kadını da erkekleştirmek garip şeydir. Erkeği kadınlaştırmak, yani bir orta cinsiyet, ortak cinsiyete doğru götürmeye çalışıyorlar. Hatta ara ara artık temennilerini mi söylüyorlar? Erkek kadınsılaşsın, kadın erkeksileşsin filan istiyorlar. Bunlarda tabi insanın saadeti yoktur. İnsanın saadeti fıtratına uygun çalışmaktadır. Fıtratına uygun davranmaktadır. Ve şöyle biraz fıtrata yönelen psikologlar, eğitimciler de ki Wilhelm Stekel birçok alanda bakıyorsunuz işte sünnete de uygun şeyleri bulmuş ki sünnette bu mesele çok önemlidir. Erkeğin erkeksi davranması, çocukluktan itibaren kız çocuğun kadınsı olarak yetiştirilmesi, yani cinsiyetine uygun davranma o kadar önemli tutulur ki İslam'da, birçok defa fıtratı yakaladığını fark ediyorsunuz Wilhelm Stekel'in, ki ara ara tenkit ettiğim noktalarını söylüyorum zaten. Burası önemli. Erkek ve kadının rolleri ayrı olmalı. Gene bu erkek ve kadının rolünün ayrı olmasıyla bitmiyor bu. Tabii birçok yerde kavga böyle çıkar. İşte kadınlar mesela erkeklere kadın işleri yaptırmaya kalkışırlar. İşte erkekler efendim mesela erkek hanımından geçime katkı pek beklememeli. Yani daha lüks eşyalar alalım, işte kadın da çalışsın. Böyle hani çalışan hanımların kocalarına özeniyor bazen erkekler, iki maaş olunca daha rahat ediliyor falan gibi. Aslında geçim temin etmek erkeğin üzerine vazifedir. Ve biraz böyle hani bir hakiki ihtiyaçlar vardır, bir de görenek belasını, hele böyle sanayi patronlarının efendim reklam bombardımanı altında ihtiyaç zannedilen şeyler vardır ki Bediüzzaman öyle diyor Said Nursi Hazretleri. Eskiden diyor ihtiyaç diyor dört iken diyor zarur ihtiyaç, şimdi diyor görenek belasına yüze çıktı diyor. Şimdi birçok şey zaruri ihtiyaç zannediliyor. Efendim kadın da iş hayatına gidiyor. Ondan sonra eve gelince erkek bekliyor ki kadın işte bir de evde bekliyor. Geleneklerden alıştığı kadın işlerini görsün. Bakıyorsun mesele çıkıyor. Kadın yoruluyor, asabı bozuluyor vesaire. Biraz daha aslında hani hakikaten geçinme problemi varsa kadın uygun şartlar altında çalışabilir, uygun şartlar içinde çalışabilir. Kadının çalışması haram değildir. Sahabe hayatında da kadının çalıştığı, evin bir kısım işlerini gördüğü olmuştur. Kadın çalışabilir ancak uygun şartlar içinde olmak kaydıyla. Ama geçim asıl olarak erkeğin üzerine vazifedir. Hani o ayeti kerimede de görmüştük. erkekler mallarından infak ederler. Yani ev reisliğini Allah Teala vermiş ama vazife de yüklenmiş. Yani sırf yetki yok öyle, vazife de yüklenmiş. İnfak edecek, yani hanımının geçimini temin edecek erkek, gücü ölçüsünde tabii ki. Tabi kadın efendim dayatı şunu şunu şunu da isterim. Yani erkeğin gücünün üstüne çıkınca o da der ki ne yapayım, milletin hanımları da çalışıyor, alıyorlar o dediğin şeyleri. Buraya da götürmek hoş değil. Yani hanımlar da biraz daha efendim kanaatkar davranırsa belki hanımların çalışmaları da gerekmeyecektir. Erkeğin kendi rolünü, hanımın kendi rolünü yapması daha iyidir, daha doğrudur. Hele böyle kadının zorba olduğu, efendim kadının ev reisliğine soyunduğu, erkeği baskı altına alabildiği evlerde hem erkek çocuklar hem kız çocuklar cinsiyetine uygun doğru fıtrat geliştiremezler. Evet, tabii bu ev işleri de, gerçi Peygamber aleyhissalatü vesselam efendim kendi ayakkabısını diktiği, yani bir kısım kendi işlerini gördüğü de vahkidir Peygamber aleyhissalatü vesselamın. Ama tabi onlar o dönem için ne sayılırdı? Çünkü Hazreti Ayşe'ye soruyorlar ne yapardı diye. Sizin diyor evlerinize yaptığınızı o da yapardı. Yani o da, o zaman erkekler yapıyor demek ki bunu. Mesela koyun sağma erkekler de sağarmış o zaman. Ayakkabı, kendi ayakkabısını tamir etme bugün de zaten erkek işi gibi görünüyor. Yani erkeklerin evlerinde yaptığı işleri o da yaparmış. Ama Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'ya, Hazreti Ali'ye evin dış işlerini, Hazreti Fatıma'ya evin iç işlerini veriyor Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Demek ki erkek ve kadın rolü ayrılmalı evde ki çocuklar da doğru cinsiyet normları kazansınlar için. Yetki, otorite, yönetim de bir yoluna koyulmalı. Erkek yöneticilik hakkını almalı ama yöneticilik vazifelerini de yüklenmeli. Yani hakkı isterim, vazifeye yüklenmem olmaz. Sorumluluğu da, vazifeyi de yüklenecek. Ondan sonra hakkı kullanacak. Erkek yöneticilik hakkını da kullanmalı. Fıtri olanı budur. Ama vazifelerini de yerine getirmeli. Evet, bunların tabii rolleri belli olduğu gibi büyük anne Wilhelm Stekel'den devam ediyoruz Bir Anneye Mektuplar adlı kitaptan. Büyük anne, büyük baba, anne, baba, abla, ağabey, küçük kardeşler de bir statü ve hiyerarşik sıraya tabi olmalıdır. Bu sıralamaya amca, dayı, teyze, hala ve diğer yakın akrabalar da girer. Kanunlarla açıkça belirtilmese de gelenek ve ahlak kuralları bunun sınırlarını çizmiştir. Bu sınırlar zor ve baskıyla değil, sevgi, saygı ve arzuyla korunduğu nispette aile müessesesi ayakta durabilir. Büyük şair ve düşünür Goethe'nin dediği gibi itaat etmesini bilmeyen yönetmesini de bilmez. Hürriyetin gerçek anlamını bilmeyen filozofların tarif ettiği serbestliğin başıbozuk, serkeş ve anarşist nesiller yetiştirmekten başka bir işe yaramadığını acı tecrübeler sonunda ancak anlayabildik. Hayır sevgili kardeşim, hürriyet dine, geleneklere, ahlak kurallarına baş kaldırmak değildir. Böyle hürriyet sorumluluktan kaçan, otoriteye baş kaldıran egoist ve tembel nesiller türetiyor. Evet, bu hiyerarşi önemli ki bu sebeple hani meskenden bahsederken demişti ki böyle oturmuş mahallelerde, oturmuş yerlerde oturan insanlar şahsiyetini daha iyi geliştirir. Yani bir delikanlı ya da insanların şöyle konu komşu ile de bir hiyerarşi olmalı. Yani insan komşu, yaşlı bir amcaya, yaşlı bir teyzeye hürmet etmeli, saygı göstermeli. Onun sözünün bir geçerliliği olmalı. Böyle mahallenin, önceden mahallenin büyükleri olurmuş. Ve çocuklar, gençler, hatta işte yetişkin erkek ama kendinden daha büyük insanlara hürmet ediyorlar. Onlar da böyle akıllı, tecrübeli insanların kanun zoruyla değil ama böyle geleneklere göre, ahlak kuralları içinde bakıyorsun bir itibarı oluyor. Bir kısım yanlışlara müdahale edebiliyor. Bunlar olmalı. Kişinin ailede de bu şekilde, yani çocuklar üzerinde. Şimdi bir gün trende gidiyoruz, bir gençler kapıyı açmışlar filan. Dışarı bir zamanlar açılırdı tren kapıları, şimdi o zaman açılıyordu da. Açıyorlar efendim dalga geçene falan. Bak bir yaşlı adam dedi ki oğlum dedi, işte bir kızdı yani, düşermişsiniz diye. Biri döndü, ne diyorsun sen moruk filan gibi. Yaşlı bir adam. O kadar terbiyesizlik yapıyor ki. Şimdi ne zannediyor kendini? Diyor ki herhalde ben böyle bu yaşlı adama moruk falan deyince ben çok şahsiyetli bir adam olacağım zannediyor. Halbuki serseri terbiyesiz olursun böyle. Yani insan yaşına bir hürmet etmeli başkasını. Ki bakın böyle yeni yeni böyle bir nesil yetişiyor. Hiçbir şey tanımıyor. Yani hiçbir böyle norm tanımayan ki bu bir milletin ölümüdür bu. Artık o millet ölmüştür o şekilde gelince. Bitmiştir artık o millet. Evet, bir hiyerarşi olmalı toplum içinde. Bu geleneklerle aslında çizilir. Bu ahlak kurallarıyla çizilir. Efendim kanuna aslında az iş düşmelidir. Ama gelenekler ve ahlak kuralları yok edilirse o memlekette milletin yarısı polis, yarısı efendim hırsız olur. Ya da eşkıya olur ya da suçlu olur. Diyorlar ki Amerika öyle. Milletin bir müddet sonra yarısı polis, yarısı işte eşkıya olacak diyorlar. Çünkü gittikçe millet bu hale gidiyor. Yani Türkiye'nin de şu anda bakınız mahkemelerde o kadar çok dava var ki. Yani işler artık böyle helal haram kurallar, ahlak kuralları içinde yürümüyor. Adam iki tane komşu, böyle birkaç defa oldu böyle arsa meselemiz. Ya bir karış daha almak, yani ya haktır, hukuktur. Şimdi hadis-i şerifte buyurulmuş ki Sa'd bin Ebi Vakkas'a olacak radıyallahu anh. Bir kadın demiş ki sen demiş benim arazime geçtin. Bu demiş ki sen ne diyorsun ya? Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki bir kimse bir kimsenin haksız bir karış yerine geçse kıyamet günü o yer o kişinin boynuna geçirilir, o şekilde gelir. Hatta bir ayet-i kerimede öyle buyuruluyor ya ve men yağlul, bismillahirrahmanirrahim, ve men yağlul ye'ti bima galle yevmel kıyame. Kim ki gulul yaparsa kıyamet günü onunla birlikte gelir. Gulul nedir? Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Kişi ganimet malından çalsa mesela kıyamet günü boynunda gelir. Hatta bir savaştan sonra böyle diyor. Bak diyor haksız diyor bir inek mesela bir deve bir koyun bir şey diyor haksız yürütürsünüz. Boynunuzda diyor böğüre böğüre meliye meliye gelirsiniz. Derim ki bugün gelmeyin. Yani bugün bir şey yapamam. Ben size söylemiştim. Bir memurun efendim hediye alması. Devlet memurunun vazifesini yapıyor. Vatandaştan hediye alıyor. Bu da gulüldür. Devlet memurunun hediye alma hakkı yoktur vatandaşta. Birisi öyle vergi memurluğuna çıkıyor ondan sonra gelip diyor ki bunlar diyor şey işte zekatlar bu da diyor bana verilen hediye. Peygamber aleyhissalatü vesselam topluyor insanları çıkıyor. Diyor ki bu diyor anasının evinde otursa verirler miydi diyor o hediyeyi ona. Devlet memurunun hediye alma yetkisi yoktur. Hiç hediye alamaz. Ama efendim devlet memurunun arkadaşı olmaz mı? Olur arkadaşıyla hediyeleşir ama memurluk sebebiyle kimseden hediye alamaz. Hediye de alamaz. Yani rüşvet zaten şimdi hediye oldu. Hediye de alamaz. Rüşvet zaten alamaz. Ama şimdi diyorlar ki hediye verin. Ne hediyesi? Rüşvet verin. İşin olmasa verir miydin sen onu o hediyeyi? Efendim bakıyorsun böyle devletlilere yok ucuzundan ya bedavadan daireler, şunlar bunlar ne filmler dönüyor. Şimdi bakıyorsun böyle iki kişi bir karış daha bir ara öyle bir arsa meselesi oldu. İşte birkaç kişinin şeyi şimdi belli bir arsa var. Lan yok yani ya sağdan ya soldan bir yerden çarpıldı bu. Lan niye böyle arkadaş falan diyorsun konu komşuya. Herkes şimdi bakıyorsun ki yani öyle bir mesele vardı ben de orada bulunuyorum. Ortada bir arsa var çevresinde bir arsa sahipleri var. Şimdi ya bir karış daha aşağı alacak biraz bir şey yapacak. Ya bu ne biçim iş ya. Yani işte bir karış daha aldın ahirette geçecek o boynuna ya. Tabi bu ahlak efendim hukuk ahlak kuralları helal haram duygusu kaybolunca ondan sonra düşüyor mahkemeye. Ondan sonra aylarca mahkemelere bakıyorsun bir sürü dosya yığılmış. Hak hukuk helal haram kalmamış ki ödenmeyen çekler ödenmeyen borçlar büyük efendim dava meselesi. İnsanların birbirine karşı işte dövme yaralama şu bu birçok dava meselesi. Halbuki o da hak öbürü de hak. Allah korkusunu kaldırdın mı artık bakıyorsun serserilik, anarşistliğe gidiyor iş. Evet, aile içinde de yani önce bir helal haram olmalı, ahlak kuralları. İşte diyorlar ki şimdi gelenekleri yıkmak, tabulara karşı çıkmak, bilmem nelere karşı çıkmak marifet zannediliyor. Bu anarşistliktir ya, insanı insanlıktan çıkartırsın, ne kalacak geriye? Ahlak kuralları, gelenekler, tabii ki gelenekler, ahlak kurallarını körlemesine taklit de makbul sayılmamıştır. gelenekleri, ahlak kurallarını Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine vuracaksın. Yanlış olanları ayıklayacaksın. Doğru olanlar kalacak ya da umumi dinin mantığı içinde makul görünenleri, makul görünen örfün de bir yeri vardır. Onları da bırakacaksın. Geleneklere körlemesine bağlı kalınmaz ama hiç gelenek bırakmazsan, şimdi ki biraz sonra inşallah geleceğiz, bazen böyle anne baba öyle dengesiz olur ki, ya da gelenekler bir yerde bir şeyi de ifade eder. Şimdi bir olay olacak, işte bir alışverişe, bir ilişkiye efendim, yani diyelim ki komşuluk ediyorsun, alışveriş ediyorsun, yolculuk ediyorsun, efendim bir ticaret ediyorsun, işte nişan düğün bir şey olacak. Bunun içinde bir gelenek olmalı ki ben böyle davranacağım, karşılığında normalde beklenen şöyle davranıştır olsun. Hiçbir ölçüsü olmazsa davranışları nasıl görür işler? Gelenekler makul olan, doğru olan, meşru olan örfünde bir kıymeti vardır. Evet, demek ki bunlar ortadan kaldırınca anarşi olur ve o bir millet bir müddet sonra da artık kuvvetlinin zayıfı yediği, İnsanların birbirini yediği bir yer olur. Ondan sonra da o millet de helak olur, gider. Anarşi tabi evin içinde de olmamalı ki bu feminist fikir akımları evin içinde bu anarşiyi başlatıyor. Yani kadın hiçbir şeyini dinlemezse eğer şahsiyetli olacağını vehmettiriyorlar feministler. Her dakika bakıyorsun, yani böyle işte her dakika çekişiyor, cedelleşiyor her dakika. Hakimiyet kurmaya çalışıyor. Ya da erkek diyelim, kadının hiçbir hukukunu tanımıyor. Burada anarşi çıkıyor. Eğer çocuklarımızın, devam ediyorum Wilhelm Stekel'den, eğer çocuklarımızın bizi sevmelerini, saymalarını ve itaat etmelerini istiyorsak, geleneklerimize, dinimize, ahlak kurallarımıza önce biz sahip çıkmalıyız. Unutmayalım ki çocuklarımız bizi taklit ederek büyürler. O halde onlara karşı dürüst ve adil olmalıyız. Yalancı maskeler taşımaktan vazgeçelim. Kızıyorsak kızdığımızı, takdir ediyorsak iltifatımızı, seviyorsak sevdiğimizi gösterelim. Kocanızla ayrı bir odada münakaşa edip birbirinizi üzdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi yalancı maskeler takıp dışarıya zorla tebessüm ederek çıktığınız zaman çocuğunuzun buna inanacağını mı zannediyorsunuz? Hayır, çocukların henüz bozulmamış saf ruhu böyle yalancı maskelere aldanmaz. Siz ne kadar saklarsanız saklayın, onlar gerçek duygularınızı gözlerinizden okurlar. Öyleyse oğlunuzun kocanızla yaptığınız küçük münakaşaya şahit olmasına fazla üzülmeyiniz. O anneyle babanın bazen münakaşa edebileceğini öğrenmiş oluyor. Gene karşılıklı anlayış ve fedakarlık sonunda anlaşmaya vardığınızı, haksız olanın diğerinden özür dilemesi gerektiğini görerek öğrenmiş bulunuyor. Bence çocuğun anne babaya karşı saygısını yitirmesine sebep olan daha ciddi meseleler vardır. Asıl bunların üzerinde durmamız gerekiyor. Şimdi burada gene bir mühim nokta var. Şimdi çekişme oldu erkek kadın, yani karı koca arasında bir çekişme oldu. Sonra biri haklı biri haksız idi. Bazen diyelim ki işin tam ne olduğunu bilmeden kavga gürültü oldu. Sonra yapılması gereken şey, şimdi kavga ila nihaya sürüp gitmez. Bir yerden sonra barışa dönecek. Tabii insan işi iyice anlayıp dinlemeden kavga gürültü etmemeli. Kavga gürültü edildi. Ondan sonra barış yapılırken diyelim ki bir taraf kabahatli, suçlu ya da haksız bir taraf, yanlış bir tarafta. Yanlış davranan taraf özür dilemeli. Erkek hatalıysa erkek özür dilemeli. Yani demeli ki tamam bende idi herhalde yanlış. Tamam ben, ya da aşırı gittim. Mesela hani ufak bir meseledir, büyük bir tepki göstermişsindir. Şimdi adalet her şeyi yerli yerine koymaktır. Mesela zina eden, diyelim ki bir bekar, erkek ya da kız zina etmiş, buna 100 celde emrolunmuştur ayet-i kerimede. 101 vurmaya hakkın yoktur. 99 vurmaya da hakkın yoktur. Adalet 100 celdedir. Niye? Çünkü onun hakkı odur. Yani bir kişi efendim bir ağır bir söz ya da sert bir söz söylemenin kâfi olduğu yerde bir tokat atarsın, bu zulümdür. Haddi aşmışsındır. Yani cezalarda da bir ölçü vardır. İltifatta bir ölçü vardır. Mesela bir adam güzel bir şey yaptı. takdir etmen gerekir. Takdirde aşırı git, bu da olmaz. Bu da yerini bulmamış olur. Adalet her şeyi yeri kadar, hakkı kadar yapmaktır. Yani diyelim ki bir eşya alacaksın, bu kaç para eder? Şu kadar eder. Fahiş fiyatla alırsan ya da çok ucuz bir fiyata alırsan bu da olmaz. Hukuku, her şeyin bir hakkı vardır. Hatta kar oranının da böyle bir makullüğü vardır. Yani işin içinde böyle fahiş fiyat olmamalı. Bir makul bir kar, yani bir ticaretçi bir kar edecek, bunun da bir makul ölçüsü vardır. Demek ki adalet her şeyi yerli yerine koymaktır. Birine efendim ya bir yanlış yaptı, öfkelendin, öfken de kabahatle ölçülü, uyumlu olmalıdır. Efendim bir iş yapıldı, takdir edildi, bu da ölçülü olmalı. Eğer erkek mesela haddinden fazla şiddet gösterdi, yani fazla bağırdı, çağırdı filan, bu sebeple de özür dilemeli. Yani ya bu kadar da gerekmezdi işte filan gibi diyebilmeli. Kadında bir hata var, kadın özür dileyebilmeli ve çocuk görecek ki zaten işte hani münafık özelliği muhasama anında haddi aşmaktı ya, haddi aşmamalı zaten muhasama anında. Haddi aşmışsa da sonra ya ben tamam, yani bir an şimdi insanız, insanın ölçüsünü kaçırır, böyle hep ölçülü gitmez ki insanlar. Ya ölçümü kaçırdım, yani özür dilerim filan dediğini görmeli çocuk. Çocuk anne de baba da bir şey görecek. Anne baba haksız olduğu halde inat etmiyor. Yani hem haksız, haksızlığı aşikar meydanda, hala

Bunları görmeli çocuk, anne de baba da. Kavganın da efendim, çekişmenin de, anlaşmazlığın da hukukunu anne babadan öğrenmesi lazım. Evet, demek ki anne baba kavga etmenin de hukukunu bilecek. Tabi bu kavgayı her zaman anne baba çocuktan gizlemeye çalışmaz. Bazen de çocuğa yansıtır bu kavgayı. Şimdi gene Wilhelm Stekel'den alıntı yapacağız. Eş seçimine bir giriş yapacağız. Sonra kavgayı çocuklara yansıtma konusuna geçeceğiz. Gene kitap Bir Anneye Mektuplar, yazar Wilhelm Stekel, çeviren Ali Çankırılı. Demişti ki Wilhelm Stekel, bence çocuğun anne babaya karşı saygısını yitirmesine sebep olan daha ciddi meseleler vardır. Asıl bunların üzerinde durmamız gerekiyor. Birbirini tanımadan evlenen ve sonunda anlaşamayan çiftler, çocukların hatırı için evliliği sürdürmeye çalışırlar. Birbirini iyi tanımanın yolu, bazı eğitimcilerin ileri sürdüğü gibi, evlilik öncesi kız erkek arkadaşlığı değildir. Çünkü evlilik öncesinde kız da delikanlı da hayatı toz pembe görürler, birbirlerine sadakat yemini eder, birbirlerine delice sevdiklerini söylerler, evliliğe hazır olup olmadıklarını, aile sorumluluğunu taşıyıp taşıyamayacaklarını, her şeyden önemlisi birbirlerine uygun olup olmadıklarını pek düşünmezler. Şimdi bu modern çağın şeytanları kız erkek arkadaşlığını tavsiye ediyor. Diyor ki işte tanış, yani konuş, gez, efendim bir flört et, bir bak bakalım uygun mu filan diye. Sonra bakıyorsun böyle kurulan evliliklere yürümüyor. Evet, böyle durumlarda tırnaklarını çekiyor erkek de kız da ve umumiyetle zaten böyle işler, yani işte gençlerin flörtünde güzel mi yakışıklı mı ona bakıyor insanlar, gönlünü eğlendiriyor. Aile büyüklerinin, devam ediyoruz Wilhelm Stekel'den, aile büyüklerinin fikri ve onayı alınmadan yapılan evlilikler bir şans oyunudur. Halbuki evlilik şansa bırakılmayacak kadar ciddi ve hayati bir olaydır. Çok yerinde söylenmiş bir atasözü vardır. Derler ki işiyle eşini seven adam mutludur. Ne kadar doğru. Çok az insan bu sözlerin değerini takdir edebilir. Bir erkeğin yarı ömrü işiyle, yarı ömrü de eşiyle beraber geçtiği halde bu iki şeyi seçerken gereken hassasiyeti gösteremiyor. Yine atalarımız eş seçiminde soya çekimi ifade eden çok güzel bir tespitte bulunmuşlardır. Kenarına bak bezini al, anasına bak kızını al. Şimdi bu bizim sözümüz, Wilhelm Stekel'in ataları da söylüyor mu, Ali Çankırılı mı adapte etmiş tam bilemedim. Belki onlarda da vardır, çünkü birçok millette birbirine benzer atasözleri vardır. Bunlar insanlığın tecrübesiyle, yüzlerce binlerce yıllık tecrübesiyle ortaya çıkan sözlerdir bunlar. Bazen diyor ki işte bir şey söylüyor, diyor ki Çin atasözü, bakıyorsun ya makul, mesela gülümsemesini bilmeyen dükkan açmamalıdır. Çin atasözü bu. Makul yani, Çinli bilmeyin, doğru. Evet, demek ki bu kenarına bak bezini al, anasına bak kızını al. Belki Amerikalılarda da vardır bu. Kitapta geçiyor, ya tercüme ederken adapte etti ya da Amerikalılarda da var. Olabilir yani, çünkü işte hep herkes evlilik yaptığına göre insanlar kızların annelerine ne kadar çok benzediğini birçok huyuyla görmüştür insanlar. Gerçi bazen annesinden daha böyle farklı huyu geliştiriyor ama birçok defa birçok huyu benziyor kızların annelerine. Belki bazı işte kötü huylarını belki almış olmayabilirler ya da iyi huyunu bazen almamış olabilir. Bir de bir insan mutlak iyi mutlak kötü değildir. İnsanda diyelim ki 100 tane huyu vardır. Herkesin, kiminin 50 iyi 50 kötüdür, kiminin 20 iyi 80 kötüdür, kiminin 80 iyi 20 kötüdür. Herkese bir iyi huy kötü huy vardır. Demek ki ve anneden illaki çok fazla huy alır kızlar. Birçok defa çok fazla alır. Böyle annesine ya da anneden, mesela babadan almıştır birçok güzel huyunu. Ama insanlar anneden babadan çokça huy alır. Eş seçerken en güzel referans ailedir. Eğer beğendiğiniz kız birbirini seven, sayan, dürüst, namuslu, çalışkan bir anne babanın çocuğu ise referansınız iyi demektir. Dediğim gibi aile büyüklerinin onayı alınmadan sırf zenginliği ve fiziki güzelliği için eş seçen genç kızlar ve delikanlılar saadetlerini şansa bırakmış olurlar. Şimdi bu konuda zaten erkekler kendi başına evlenebilir ama istişare etmelidir. Daha doğrusu kendi başına evlenir erkekler ama istişare etmelidir aklı başında

0: insanlarla. Kızların evliliğinde ise ki Şafii de illaki gereklidir. Annen babanın oluru, hatta aile büyüğü, yani sadece annenin oluru yetmez, babanın oluru gereklidir. Şafii de illaki olmalıdır. Hanefi de vaciptir. Olmazsa nikah olur ama Şafii de gereklidir de. Yani olacak, babanın oluru ancak olması lazım. Babanın oluru olmalı kızların evliliğinde. Ancak baba tek başına karar vermemeli. Gene hadis-i şerifte, kütüb-i sitte'de geçiyor hadis-i şerif. Kızları hususunda anneleriyle istişare edin deniyor. Yani bir kızın evliliğinde babası annesiyle istişare de etmeli. Babanın ve kızın beraber oluru olmalı. Karşı cinsin güzelliği hiç mi önemli değildir? Hayır, hiç önemli değil değil. Çünkü görmeyi tavsiye ediyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Görmeli kişi, yani fiziki güzelliğini de beğense daha iyi olur evlilik. Ya da işte hiç istemediği bir simada biriyle evlenmemeli kişi tabii ki. İlla ki yani onun için görmeli deniyor. Hiç hoşlanmadığı bir tip. Onunla evlenirse hukukunu yerine getiremez. Bu sebeple babanın, annenin ve kızın beraberce oluru olursa, ya da anneyle istişare edilmeli, babanın ve kızın beraber oluru olursa daha doğru olur bu. Daha doğrusu böyle olması gereklidir. Hatta Şafii'nin görüşü kuvvetli de görünüyor bana. Yani babanın oluru olmalı. Hatta bu üniversitelerde böyle kendi kendine geliyor delikanlı genç kız, burada nikah kıyıyor. Ondan sonra mektep biterken ayrılıp gidiyorlar. Kız geliyor buraya, üniversite okuyacak. Bakıyorsun dul bir kadın olarak gitti geri. Böyle durumlara düşmemeli. Ebeveynin babanın oluru olmalı. Hatta İmam Malik mesela bu işi ilanı önemser. Yani kişi evlenirken bu insanları kötü zanna düşürmeyecek kadar hem ilan edilmeli. Babanın, ebeveynin oluru olmalı. Böyle aşikare, dürüst olmalı evlilikler. Çocukların, devam ediyoruz Wilhelm Stegel'den. Çocukların hatırı için evliliği sürdüren uyumsuz eşler, çocukları kendi tarafına çekmek ve onların sevgisini kazanmak için adeta birbiriyle yarışırlar. Her fırsatta çocukların önünde birbirinin hatalarını sayar, birbirini suçlarlar. Şimdi bu da işin ikinci boyutu. Hani anne baba çocuğun önünde kavga etmeli mi etmemeli mi, ondan konuşuyorduk. Kimi anne baba da var ki ya çocuğun psikolojisi bozulur bozulmaz böyle bir şey düşünmüyor. Diyor ki çocuğu kendi tarafıma çekeyim. Kavga ettiği gibi. İşte bu çok kötü bir şeydir. Demek ki bazen çocuğu kendi tarafına çekip kendini sevdirmek için birbiriyle yarışıyor anne baba ve öbürünün hatalarını sahip döküyor, öbürünü suçluyor. Bu yetmiyormuş gibi, babalar çocukların yanında böyle yaptıkları gibi, bu yetmiyormuş gibi birbirlerini arkadan çekiştirirler. Baba gittikten sonra anne çocukları başına toplar. Babanızın bana yaptıklarını gördünüz değil mi? Başka bir kadın olsa bir gün onun kahrını çekmez. Ben sizin güzel hatırınız için bu adama katlanıyorum der. Eğer baba da çocuk terbiyesinden habersiz biri ise o da kadından aşağı kalmaz, hem de çocukların gözü önünde hanımına bağırır. Bu çocuklar olmasaydı ben sana yapacağımı bilirdim. Evet, onlar istedikleri kadar çocukları kendi taraflarına çekmeye çalışsınlar, emekleri boşa gidecektir. Hiçbir çocuk birbirini sevmeyen anne babaya saygı duymaz. Böyle eşlerin çocukları taviz koparabilmek ve diledikleri gibi hareket edebilmek için iki yüzlü davranırlar. Babanın yanında babayı, annenin yanında anneyi sevdiğini ve ona hak verdiğini söylerler. Şimdi bazen hatta anne baba diyor ki hangimiz haklıyız sen söyle çocuğa. Şimdi çocuk bakıyor ya kimi haklı desem filan. Bir şey söylememesini de kabul etmezler. İşte baba dese anne düşmanlığa başlar. Efendim anne dese baba düşmanlığa başlar çocuğa. Bir de bazen böyle çocuğu da hakem seçerlerse bu artık böyle zulmün de zulmüdür. Anne baba bu şekilde yapmamalı kavgayı, gürültüyü. Evet, akıllı anne çocuklarının yanında kocasına saygı duyan, o yokken babalarının güzel huylarını söyleyerek çocukların gözünde yücelten kadındır. Böyle bir anneye çocuklar da saygı duyarlar. Eğitim ve terbiye kurallarında aynı değerleri paylaşan anne babanın çocukları doğru ve yanlış sınırlarını bilir, bu sınırları zorlamazlar. Zorladıkları zaman hem annenin hem de babanın sevgisini, güvenini kaybedeceklerini bilirler. Anne baba birbirine karşı anlayışlı, saygılı ve sevgi dolu oldukça çocuklar bundan son derece mutluluk duyarlar, geleceğe ait güven duyguları kuvvetlenir, aile saadetine renk ve neşe katarlar, anne babanın sevincine ortak oldukları gibi acılarını da paylaşırlar. Evet, şimdi burada bir mühim nokta geldi. Çocukların anne babanın değerlerini tanıması. Anne babanın değerlerini tanıması diyorum. Anne babanın değerlerinin birbirine uygun olması. Şimdi gene Wilhelm Stekel bir önceki mektubunun sonunda şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki, gene diyor, terbiye ve eğitim prensiplerinde görüş birliği içinde olmayan anne babaların elinde yetişen çocuklar da doğruyu yanlışı birbirinden ayıramazlar. Çocuk bir yanlış yaptığı zaman baba kızıyor. Ama anne onu korumaya çalışıyorsa çocuk koruyana sığınmayı tercih edecektir. Bu durumda doğruyla yanlış karışacak, çocuk aklına eseni yapacaktır. Nasılsa onu cezadan kurtaran biri vardır. Büyük anne ve büyük babaların müdahalede bulunduğu ve çocuklara karşı koruyuculuk rolü oynadıkları ailelerde anne baba zor durumda kalır, diyor Wilhelm Stekel. Şimdi burada önemli bir nokta var. Anne babanın görüş birliğinde olması. Gene bir noktayı gene verelim, sonra buranın üzerine konuşalım. Şimdi baba eve geliş, yani anne babanın birlikte geçinmeleri, güzel geçinmeleri önemli. Diyor ki gene Wilhelm Stekel, bir önceki mektupta nakletmiştik. Çocuklar hani o evde durup dururken ağlamasından bahsetmişti. Yani ağlamak istiyorsa bırakın ağlasın, bu deşarj olmadır. Ağlamayı da unutursa bu sefer katı yürekli, ağlamayı unutan insanlar katı yürekli, duyguları körelmiş, etrafına karşı kayıtsız, soğuk kimselerdir. Bunlar ne kimseyi sever ne de kimse tarafından sevilirler. Bu tiplerin aile reisi olduğu evler mutluluktan uzak evlerdir. Adam işten yorgun gelmiştir, homurdanarak eve girer, yemeği beğenmez, karısını azarlar, etrafa emirler yağdırır. Çocuklar babalarının eve döndüğüne sevinecekleri yerde üzülürler. Bir ailede eğer babanın işten eve dönüşü sevinçle karşılanıyorsa o aile mutlu demektir. Aksi halde o ailenin mutluluğundan şüphe etmelidir. Babanın gündüz tehdit vasıtası yapıldığı evlerde yetişen çocuklar da babayı fazla sevmezler. Çocuklarına kendisini saydırmasını bilmeyen, onlara söz geçiremeyen, eğitimden habersiz anneler, akşam babanız gelsin siz görürsünüz, yaptıklarınızı bir bir anlatacağım, cezanızı o versin derler. Şimdi bu noktadan itibaren bir konuya gireceğiz. Anne baba demek ki bir görüş birliği içinde olmalı. Şimdi modern hayat bazı sebeplerle insanları probleme sürüklüyor. Bir tanesi şu: modern hayatta geçim zor. Hani programın başında iki tarafın da evliliğinden bahsederken söylemiştik. İhtiyaçlar çoğalmış görenek belasına. Şu da ihtiyaç, bu da ihtiyaç, o da zaruri ihtiyaç. Efendim bir tane elbiseyi ne zamandır giyiniyorum baba diyor çocuk. Yeni bir şey diyor alayım, artık arkadaşlarım uzaktan görünce tanıyor beni diyor. Yeni bir şey alayım filan. Yeni bir şey al, eşyayı yenileyelim, perdeyi yenileyelim, halıyı yenileyelim filanlara gittik mesela. Yeni koltuklar almışlar, biz kaç senedir aynı koltuklar filan. Şimdi böyle görenek belasına ya da yeni bir şey çıkmış, onu filancalar almış, biz de alalım. İhtiyaç çoğalıyor. İhtiyaç çoğalınca modern hayatta çok çalışması gerekiyor babaların. Bazen bakıyorsun babalar ek iş yapıyor geçinebilmek için. Evine uğrayamıyor. Evine uğrayamıyor ki çocuklarıyla ilgilensin. İkincisi, modern hayatta gene her şey paradır. Efendim su paradır, yiyecek diyorum, yakacak paradır. Mesela köylerde su para değildi, şimdi gerçi oralarda da su da para. Elektrik paradır, işe gitme mesela yola bayağı bir para veriyor insan. Yakacak paradır filan. İşte köyde bedava olan yumurta, süt filan gibi şeyler şehirde paradır. Asli ve asli olmayan ihtiyaçlar var. Tabi çadırda nihayet çok uzun boylu yaşayamaz insan, ama o kadar da lüks gerekmez yani. Hayatın o kadar lüks olması da gerekmez. Şimdi görenek belasına ihtiyaç artmış ve erkeklerin çok çalışması gerekiyor. Bazen erkeğin çalışması da kafi bulunmuyor. Bu sefer bakıyorsun anne de çalışıyor. Göreneklere uygun olarak işte eşyalar edinebilmek için. Halbuki insan biraz kanaatkar olmalı ve erkek de kadın da, daha doğrusu kadın çalışmamalı. Erkekler de akşam olunca dünya işini bırakmasıdır sünnet olan. Peygamber aleyhissalatü vesselam deniyor ki akşam olunca dünya işlerini bırakırdı. Evde de vaktini üçe ayırırdı. Rabbine üçte birini, Rabbine üçte birini, kendine üçte birini, ehline. Yani kendine de bir vakit ayıracaksın. Rabbine vakit ayıracaksın, ibadet edeceksin, Kur'an okuyacaksın, ilim öğreneceksin. Ehline vakit ayıracaksın, çoluk çocuğunla oynayacaksın, konuşacaksın. Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabıyla oturunca deniyor ki onların duygularına katılırdı. Onların hayret ettiğine o da hayret ederdi. Onların ilgilendiğiyle, yani onların işte bir şey konuşuyorlar, hayret ediyorlar, o da hayret ediyor, duygularına katılıyor. Kişi çoluğunun çocuğunun duygularına da katılmalı. Yani kişi işte çocuğuyla oynuyor filan. Ben kocaman adamım, şimdi çocukla mı oynayayım? Çocuğun ama babasın da, oynayacaksın. Hanımıyla efendim böyle latife etmeli. Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle latife ediyor hanımlarıyla, oturuyor. Yani kişi hatta yorulunca diyor ki benimle konuş ya Hümeyra, diyor Hazreti Ayşe'ye. Hümeyra kırmızıcık demek ya da pembecik demek. O benimle konuş diyor. Şimdi kişi böyle gönlünü de rahatlatmak için hanımıyla, çocuğuyla şöyle biraz konuşmalı, efendim latife etmeli, çocuğuyla oynamalı. Efendim gene Cabir radıyallahu anh mesela dul bir hanımla evleniyor, diyor ki Bakire ile evlenseydi diyor, mülaebe ederdiniz, oynaşırdınız diyor yani. Bir yönü bu. Sonra anneler çocuklarına bir ölçüde vakit ayırmalı. İşte şimdi sosyete anneler gezmelere, konkenlere, şunlara bunlara gidiyorlar. Anadolu kadınları da danteldi, örgüydü, örtüydü, şuydu buydu, çocuğuna çok fazla vakit ayıramıyor. Halbuki anne çocuğuna vakit ayırmalı. Hatta genç kızlar işte çeyiz serilir idi. Şimdi bilmiyorum son dönemde var mı böyle şey. Bakıyorlar ne kadar danteli var. Başörtüsü danteli, şu danteli, bu danteli. Havlunun da etrafına dantel yapıyorlar. Efendim masa örtüsü danteli. Her taraf dantel. Bir şey belleniyor. Bunlar yani gereksiz şeylerden. Tabi dantel yapma işte sahabe zamanında da var ama anne çocuğuna vakit ayırmalı. Yemek konusunda konuşmuştuk. Yemeğin tek çeşit olmasıdır. Doğru olanı tek çeşit olmasıdır. Böyle 3-4-5 çeşit yemek, efendim her biri için ayrı ayrı tabaklar falan. Hem yemek yapma çok vaktini alır, bulaşıcı olur, şu çok olur, bu çok olur. Çocuğa vakit kalmaz. Yemek konusunda da daha zahidane yaşayabilmeli kişi. Peki artan vakit ne olacak? Artan vakit çocuklarla, efendim çocuğa vakit ayırmalı kişi. İşte hanımına, kocasına, ailesine konuşmaya, sohbet etmeye vakit ayırmalı. Gene işte gün filan yapıyor hanımlar. Bu gün ya da birbirine oturmaya, misafirliğe gittiği zaman da kendini zora koşmamalı. Bakın bu bir önemli. Yani eşiniz, dostunuz, arkadaşınız oturmaya geliyor. Siz davet ettiğiniz zaman tamam elinizden geleni yapın ama böyle görüşmelerde, oturmalarda filan işi böyle sınırlamak lazım. Mesela hani ders filan yapın gibi de tavsiye etmiştik, onda da sınırlamak lazım. Çay ve işte yanında bisküvi ya da tek çeşit bir şey. İşi sınırlamak lazım, vakit artırabilmeli insanlar. Şimdi insanlar çoluğuna çocuğuna vakit ayırırsa çocuklar daha sıhhatli olur ruhen. Daha mühim gelmek istediğim bir konu vardı. Anne baba çocuk eğitimi konusunda aynı fikirde olmalı. Şimdi değişik geleneklerden gelmiş olma günümüzde problem. Mesela Anadolu'da yaşayan insanlar için diyelim ki bir köyde, o köyde annenin babanın çocuğun hakkı hukuku her bir şey bellidir, aşağı yukarı oturmuştur. İnsanlar orada konuşulan şeyler de bellidir. Gerçi şimdi televizyon girdi, artık hiçbir yerde konuşulan şey belli değil. Önceden böyle durumda gelenekler herkese bir yer vermiştir, hiyerarşi bellidir. Onun içinde sıhhatli olarak yaşar idi insanlar. Şimdi insanlar kimlik problemine düşüyorlar. Doğru davranış nedir? Artık o kadar emin olamıyorlar. Ya da birbiriyle çatışan şeyler alıyorlar. Şu doğru, yok böyle davranmak doğruymuş gibi. Ve insanların ki kişilerin kendi şahsında, ailede, konu komşuyla, akraba çevresiyle bir bütünlüğe ulaşabilmesi lazım ki çocuk sıhhatli yetişebilsin. Yani anne baba şimdi dedi ki çocuk terbiyesi hususunda bir görüşte olmalı. Ama anne babanın görüşü böyle çok fazla çakışmamalı, çok fazla zıt olmamalı. Anne babayı bırak ebeveyn, yani büyük anne büyük babayla da çok fazla zıtlık olmaması lazım. Konu komşuyla çok zıt olmamalı. Ve kişi kendi içinde bir bütünlüğe erebilmiş olmalı. Ki o ailede o anne babadan terbiye gören çocuk sıhhatli olabilsin. Selamun aleyküm.
1: Çocuk eğitimi. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Erkam.

0: Dünyanın suyu yerle gök arasında dolaşır durur. Buna su döngüsü denir. Su deniz olur, akarsu olur, buharlaşıp havaya karışır, bulut olur. Sonra kar, yağmur, dolu olur, yeryüzüne geri döner. Denizlere, okyanuslara katılır, akarsularla akar, göllerde durulur, yeraltı kaynaklarında birikir. Ve suyun bu halden hale, şekilden şekle girip, yerden göğe, gökten yere dolaşıp durması devam eder. Dünyanın suyu yaratıldığı günden beri hiç yerinde durmaz. Kur'an su döngüsüne de dikkatimizi çeker ve bu harikulade işlerden ibret almamızı ister. Rüzgarı rahmetinin önünde müjdeci gönderen de yine O'dur. Böylece biz gökten tertemiz bir su indirdik. Ta ki ölmüş bir beldeyi onunla canlandıralım, yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara ondan içirelim. Doğrusu öğüt alsınlar diye biz onu aralarında çeşitli şekillerde çevirip durmaktayız. Furkan Suresi 48 ve 50. ayetler arası. Bu hayret edilecek su döngüsünün en hayret edilecek yanı, gökyüzüne çıkan suyla yeryüzüne inen su miktarının değişmez bir ölçüsü olmasıdır. Bilim adamlarının yaptıkları hesaplamalara göre her saniye yerden göğe doğru yaklaşık 16 milyon ton su buharlaşıp çıkar. Ve aynı süre içinde bir o kadar su, kar, yağmur ya da dolu olarak yeryüzüne iner. İnen suyun da çıkan suyun da ölçüsü bellidir. Bu oran hiç değişmez. Güzel dünyamızın en hassas dengelerinden biri olan su döngüsüne dikkatimizi çeken Kur'an, bu döngüdeki bu değişmez ölçüye de iki farklı ayetinin nurdan parmaklarıyla işaret etmektedir. Biz gökten bir ölçüyle su indirdik ve onu yeryüzünde yerleştirdik. Onu gidermeye de bizim gücümüz elbette yeter. Mü'minun 18. ayet. Gökten bir ölçüye göre su indiren de odur ki ölü bir beldeye biz o suyla hayat verdik. Siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız. Zuhruf 11. ayet.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga

0: www.np.com. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
2: Kebap, beyran, yuvalama çorbası, künefe ve Antep mutfağının daha pek çok muhteşem lezzetini beğenilerinize sunuyoruz. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
5: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
3: Özel FM www.ozelfm.net ozelfm.net

0: her zaman gerçekleri görmenizi, gerçekleri bakmanızı, gerçekleri duymanızı, gerçekleri anlatan kitapları, dergileri okumanızı, gerçekleri anlatan ne varsa onları bakmanızı, onları dinlemenizi ve gerçek mutluluğu kendi içinizde, aile hayatınızda gerçek mutluluğu yakalamanızı ister saygı, sevgi ve hürmetlerimle.
1: Gerçekler ve Biz programıyla Ramazan Boyacıoğlu her cumartesi saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbn Abdullah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Otobüsün yolcuları kendi güvenliklerine sahip çıkmazlarsa o yolculuğun son durağı kabristan olur.
0: Özel efendim. 103.2.

0: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
1: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
3: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
4: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
5: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

0: Yatırımcu.com. İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz

Yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013

Özel FM. Gerçekler ve biz. Hazırlayan ve sunan Ramazan Boyacıoğlu.

Selamün aleyküm. Ben psikolog Ramazan Boyacıoğlu. Bu hafta yine Gerçekler ve Biz programında beraberiz. Bu hafta sizlere yardımcı olmayı düşündüğüm konuların başında çocuklarda ahlak gelişimi geliyor. Ahlak gelişimden kastımız nedir? Ahlaktan tarifimiz nedir? Öncelikle o ahlak olarak ne söylemek istiyorum? Ve ahlak gelişimi kişiliğin ne kadarını etkiliyor? Yani kişilikten ne kadar bir parçadır? Onlar üzerinde duralım. Çocukta kişilik gelişmesinin en önemli yanlarından biri ahlak gelişimidir. Ahlak ve vicdan birbirine benzer kavramlardır. Ve genel olarak çocuğun kendisini kontrol edebilme anlamını taşır. Kişinin davranışlarını kendi kendine kontrol edebilmesine, yani denetleyebilmesine iç denetim adı verilir. Elbette kişi toplumun kurallarına uyarak toplum içinde, bir grup içinde, insanların yanında kendi kendini denetleyebilir. Kendini toplumun kurallarına göre denetleyemeyen kişi dış denetime bağımlıdır. Böyle bir kişinin kurallara uyması için bir başkasının onu zorlaması gerekir. Bir kişi var ve yapması gereken kurallar var. Eğer bir insan, bir çocuk, bir büyük, bu fark etmiyor, herhangi bir insan bu kuralları hiç kimse yok iken dahi uyabiliyorsa, yapabiliyorsa bu kişide iç denetim gelişmiş demektir. Yoksa bu kişi dışa bağımlıdır, dış denetime bağımlıdır. Bu kavramları bir örnekle açıklamaya çalışayım. Bir çocuk annesinin yanında kardeşine iyi davranır. Annesi dışarı çıkınca onun canını acıtır. Demek ki bu çocukta henüz küçüklere sevgi, küçüklere iyi davranmak kuralı gelişmemiştir bu çocuğumuzda. Bu çocuk bu kuralı hala benimseyememiştir. Anlatılmıştır, söylenmiştir, kardeşlere iyi bakılmalıdır, kardeşler sevilmelidir, kardeşler korunmalıdır diye anlatılmıştır. Çok anlatılmıştır ama bu çocuk hala bu kuralı benimseyememiştir. Küçüklere iyi davranılması gerektiğini, hoşgörülü davranması gerektiğini hala beyninde, kalbinde, ruhunda kavrayamamıştır, benimseyememiştir. Burada anne arkadaşlarımız diyorlar ki hani çok konuşuyoruz diyorlar. Bazen babalar da çok konuşuyorlar hani çocuklarıyla. Çok konuşuluyor, çocuğa çok şeyler anlatılıyor ama önemli olan çok şeylerin anlatılması değil. Önemli olan çocuğunuz sizin anlattıklarınızı kavrayabiliyor mu? Sizin anlattığınız bilgileri kavrayabiliyor mu? Güzel bir söz var. Ne kadar konuşursan konuş, anlattıkların karşındakinin anlayabildiği kadardır. Şimdi çocuğunuzun kapasitesi var mı? Var olabilir. Ama sizin de anlatma yönteminiz, verdiğiniz örnek önemli. Yani sizin anlattığınızı çocuğunuzun anlayabilmesi için örneklere dikkat etmek gerekiyor. Evet, bir tane çocuğumuz annesinin yanında kardeşine iyi davranıyorsa ama annesi dışarı çıktıktan sonra onun canını acıtıyorsa, hani kaşla göz arasında onu çimdiriyorsa, ona zarar veriyorsa, tabii konu kıskançlık olur, başka bir şey olur. O ayrı bir konu yine. Hani sebep ne, her ne olursa olsun kardeşinin canını acıtıyorsa bu çocuğumuz hala küçüklere iyi davranılmalıdır. Küçüklere hoşgörülü yaklaşılmalıdır. Küçüklere sevilmelidir mantığıyla hareket edemiyor demektir. Ve bu kuralı hala benimseyememiş demektir. Başka bir çocuğumuz annesinin yanındayken de, yalnızken de küçük kardeşine iyi davranıyor. Bu çocuğumuz ne yapıyor? Bu kuralı benimsemiş. Yani küçüklere iyi davranılır, küçüklere hoşgörülü davranılır kuralını benimsemiş. Ve iç denetimi gelişmiştir. Bu çocuğumuzun başında bir annesinin olmasına gerek yok, babasının olmasına gerek yok. Herhangi başka konularda da olmasına gerek yok. İç denetimi gelişmiş bir çocuktur bu çocuğumuz. Ben burada
hani sadece kardeşine iyi davranmayla ilgili örnek verdim ama siz bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Çoğaltın, siz kendinize göre örnekleri çoğaltın. Diyelim ki yavrunuza namazı sevdirmek istiyorsunuz, alıştırmak istiyorsunuz. Sizin yanınızda kılıyor ama siz yokken kılmıyorsa demek ki bu çocuğumuz hala namazın önemini kavrayamamış demektir. Ya da başka konularda, ders çalışma konusunda olsun. Eğer yine ders çalışmada çocuğunuza zamanında verememiş iseniz, kendisinin niçin ders çalışması gerektiğini, başarılı olması gerektiğini anlatamamışsanız ya da anlattınız ama o anlayamamışsa, bu çocuğumuzu da iç denetim geliştirememiş demektir. Yani büyüklerin yanında ders çalışıyor, büyüklerin emri vakisiyle ders çalışıyor, büyüklerin korkusuyla ders çalışıyor ama kendi başına geldiğinde kitaplar bir tarafta, defterler diğer tarafta, çocuğumuz televizyonun karşısında, bilgisayarın karşısında olursa bu çocuğumuz da ders çalışma konusunda olsun iç denetim geliştirememiştir. Evet, eğer bir çocuğumuz iç denetim geliştirirse annesinin ona ihtiyacı artık yoktur, babasına ihtiyacı yoktur. Bu çocuğumuz kendi başına namazını da kılar, kendi başına dersini de çalışır, kendi başına kardeşine iyi davranır, kendi başına sofrayı kendisi kaldırır.

yoktur. Babasına ihtiyacı yoktur. Bu çocuğumuz kendi başına namazını da kılar, kendi başına dersini de çalışır, kendi başına kardeşine iyi davranır, kendi başına sofrayı kendisi kaldırır. Evimiz güzel olsun, evimiz düzenli olsun diye bir baba çocuğunu söylese, o çocuk bu kuralı benimser. Bu davranışı benimser. İki örnek vereyim. Şimdi yer dağınık diyelim, hani yeriniz dağınık, evde salon dağınık diyelim. Siz anne olarak çocuğunuza diyorsunuz ki eşyalarını topla. Şimdi çocuk da ne yapıyor? Eğer toplaması gerektiğini öğrenmemişse toplamaz, inatçılık yapar, anne de kızar, bu sefer çocuk da kızar, iş büyür. Ama onun yerine anne arkadaş şöyle söylese, işte evimizi düzenleyelim, eşyalarımızı yerine koyalım, İşte bak o zaman ne olur, Allah'ımız bizi sever, Allah temiz evleri sever, temiz insanları sever. Çünkü kainatta düzen vardır, Allah'ımız kainatı böyle yaratmıştır, her şeyde bir düzen vardır, evimizde düzenli olsun diye çocuğuna söylese ve çocuk da bunu benimsese, annesi olmasa bile, babası olmasa bile o çocuk eşyalarını kendisi toplayabilir. Evdeki dağınıklığı kendisi toparlayabilir. Evet, az önceki verdiğim örnekte doğru ve kurallara uygun davrandığı zaman bir çocuk bu davranışı kendisini doğru bulduğu ya da istediği için değil, cezalandırmamak için yapmaktadır. Kim? Kardeşini, canını acıtan kişi. Neydi örneğimiz? Bir kardeşi var. Çocuk kardeşine annesinin yanında iyi davranıyor ama annesi yokken iyi davranmıyor. Onun canını acıtıyor. İşte bu çocuk niçin kardeşine annesinin yanında iyi davranıyor? Sevdiği için mi kardeşini? Hayır. Kardeşine benimsediği için mi? Hayır. Niçin? İşte annesinden, babasından korktuğu için, cezalandırılmamak için yapmaktadır. Yani denetimi kendisinden değildir. Kendi kalbinden, kendi aklından, kendi ruhundan bu denetim gelmemektedir. Nereden geliyor? Dışarıdan geliyor. Dışarısı neresi? Evin içinde annesidir, babasıdır. Okulda öğretmendir. Okulda da öğretmendir. Öğretmenden korkusundan dersini çalışır. Oysa çocuklarımıza ödevlerini günü günü yapmaları gerektiği anlatılmış olsa zamanında, birinci sınıftayken, hani ta birinci sınıftayken ödevlerini günü günü yapması gerektiği anlatılmış olsa, iç denetim geliştirilmiş olsa, bu çocuk öğretmen korkusundan değil öğretmen sevgisinden olur ya da öğretmen sevgisi olmasa bile kendisi iç denetimini kazandırmıştır. Yani benim görevim ödevlerimi günü günü yapmak, benim görevim çalışkan olmak diye benimsediği zaman çocuk, bu çocuk hayatta başarılı olur, okulda da başarılı olur, hemen hemen Allah'ımızın izniyle her yerde başarılı olur. Dediğim gibi siz bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Ders çalışma olur, namaz kılma olur, insanlara yardım etmek olur, neyse, öğretmenlere saygılı olmak olur, arkadaşlarıyla iyi geçinmek olur. Hani bir çocuk arkadaşlarla iyi geçinmenin önemini kavramışsa, bu terbiye ona verilmişse, bu ahlak gelişimi ona verilmişse, bu çocuk ne yapar? Öğretmen olsa da olmasa da, öğretmen korkusu hiç olmadan ne yapar? Arkadaşlarıyla iyi geçinebilir. Evet, ikinci örneğimizde, yani annesi var iken kardeşini seven ama annesi yok iken de seven, yani annesi yok iken de seven kişi ne yapmıştır? İş denetim geliştirilmiştir, kuralları benimsemiştir, kendine mal etmiştir. Kendine mal etmek demek ne demek? Kuralları kendisine mal etmek. Yani bu kuralı artık benim kuralım, ben bu kuralla yaşıyorum diyerekten öz denetim olarak kendisini mal etmesi ve dış denetim olmaksızın doğru davranabilmesi beklenen durum budur. Yani çocuklarımızda böyle bir davranış görmek istiyorsak biz de çocuklarımızı bunu vermeliyiz. Ne zamana kadar? 6 yaşına kadar. Haydi haydi, ilkokula gittiği zaman, ilkokul 1. sınıfa gittiği zaman bunu vermeliyiz. İlkokul 1 bu yüzden çok önemli. Niçin çok önemli? İlk defa ödevler veriliyor çocuğumuza. Hayatta ilk defa ilkokul 1. sınıfta ödevler veriliyor. Anaokulunda da veriliyor ama
çocuğun bilinci, çocuğun algılaması, çocuğun zekası.

0: gelişimi olarak, sorumluluk alabilmesi olarak ilkokul bir artık daha ciddi oluyor. Daha böyle resmi bir yer oluyor. Öğretmen figürü oluyor. Orada çocuğumuz dediğim gibi ödevini günü gününü yapmasına teşvik edilmeli. Anne baba bu konuda yardımcı olunmalı. Birinci sınıf bu konuda önemli. Evet. Çocuğunuza ikinci sınıfta da bunu kazandırırsanız, zaten birinci sınıfta kazandırdınız, ikinci sınıfta devam ettirirseniz, üçüncü sınıfta, dördüncü sınıfta inşallah rahat edersiniz. Evet, ne diyordum? Mecbur olduğu için, cezalandırıldığı için çocuklarımız yapmamalı kuralları. Çocuklarımız bunları benimseyebilmeli, sevebilmeli, kendisi sevgiyle yapabilmeli. Neleri yapabilmeli? İşte olması gereken kuralları, yapması gereken kuralları, yapması gereken tutumları, yapması gereken davranışları severek yapmalı. Bir örnek yine, mesela arabanıza gidiyorsunuz diyelim ki, şimdi kemer takma olayı var. Şimdi size birisi dese ki, hani kardeşim işte kemer takmana gerek yok, işte burada polisler yoktur, hani bizi görmezler. Siz şöyle söylemelisiniz bence ve bu inanışta da olmalısınız bence. Hani ben polislerden korktuğum için değil, ben kendi canımı düşündüğüm için. Bu benim kendi güvenliğim olduğu için. Ben kendi canımdan kendim burada mesuliyet altında olduğum için, sorumlu olduğum için. Yani bu kural benim iyiliğim için olduğundan dolayı ben kemer takıyorum diye siz çocuğunuzun yanında söyleseniz, çocuğunuz bunu ölünceye kadar unutmaz. Ve her zaman kendisi de kemerini takabilir ve başka kurallarda da aynı şekilde çocuğunuz benimseyebilir. Evet, 3-4 yaşlarına kadar çocuklar bencildir. Şimdi burada hani çocuklarda ahlak gelişimi nasıl gelişir, o konuda üzerine durmak istiyorum. 3-4 yaşına kadar çocuklar bencildir, bunu bilmek gerekiyor. Şimdi anne arkadaşlar getiriyor ekseriyle çocuklarını, baba arkadaşlarımız çalıştıkları için, anaokullarında da baba arkadaşlarımız yine ekseriyle çalıştıkları için anne arkadaşlarımız daha çok muhatap oluyoruz. Çocuklarını getiriyorlar. Anaokullarında oluyor. 3-4 yaşlarında çocuklar oluyor. Getiriyorlar. Çocuğumuz diyorlar çok bencil diyorlar. Şimdi bu normal yani. Bu normal bir olay. Bunu bilmek gerekiyor. Yani çocuk 3-4 yaşında bencildir. Başkalarının hakkını gözetmez. Bakın gözetmez. Bunu bilmek gerekiyor. 3-4 yaşlarına kadar yine çocuk doğru ve yanlışı bilmez. Yani doğru nedir, yanlış nedir? Çocuk bunun ayrımında değildir. Onu doğru davranışa iten şey, az önce bahsettiğim gibi, örnekte söylediğim gibi, ceza korkusudur. Yani çocuğumuz cezadan korktuğu için yapmaz. Kardeşine vuran çocuk, annesinden azar işitince bir daha vurup azar işitmekten korkar. Yani tekrar vurursa azar işitmekten korkar. Bu yüzden ne yapıyor? Çocuk kardeşini vurmuyor. Kim? 3-4 yaşındaki çocuk neye göre yapıyor? İşte dış denetime göre yapıyor. Çünkü bu çocuk bencil bir çocuk. Ancak annesi etrafta yokken yine vurabilir. Bunu bilmek gerekiyor. Çünkü onu durduran güç dışarıda annesindedir. Babasındadır. Ya da anaokullarında öğretmenindedir güç. Yani öğretmen arkadaşlar da söylüyorlar, işte çocuklar işte şöyle şöyle yapıyor. İşte 3-4 yaşındaki çocuklara fazla gözümüzü ayırmamak gerekiyor. 3-4 yaşındaki çocukları bir araya koyduğumuzda fazla gözümüzü onlardan ayırmamak gerekiyor. Kaşla göz arasında birbirlerine vurabilirler. Çünkü hala bu çocuklar iç denetim geliştirmemiştir. Çünkü bu çocuklar bencil çocuklardır. Başkalarının haklarını bilmezler, gözetmezler. Doğru ve yanlışı bilmezler. Devamlı bir dış denetim gerekiyor. Devamlı bunları bakmak gerekiyor. Ve bu çocuklar kendi içinden gelen bir durma mecburiyeti de hissetmezler. Kardeşine vurmanın kötü bir şey olduğunu öğrenmemiştir. Onun tek öğrenmiş olduğu, kardeşine vurunca başına dert açılacağıdır. Hani kardeşini vurduğu zaman benim de başıma bir iş gelecek diye çocuk sadece bu kadar anlayabiliyor. Çocuğun ahlak anlayışından, adalet kavramında yani ahlak anlayışında, adalet kavramının gelişmesinde yardımcı olan üç önemli unsur vardır. Bunları size arz edeyim. Birincisi, çocuğun anne babasının davranışını, tutumunu ve adetlerini benimsemesi. Çocuklar anne babasının davranışlarını benimser, tutumlarını benimser, adetlerini benimser, yani taklit ederler. Bir konuda anne sinirliyse o da aynı konuda sinirli olur. Bir konuda anne sakinse o da aynı konuda sakin olur. Niçin? Çünkü örnek olarak aldığı kişi odur. İlk kişi odur. Bir yerde evin içinde olduğu için tek kişi odur. Çocuk her ne görürse onu taklit eder, benimser. Ahlak gelişiminde, hani adalet anlayışının gelişmesinde ikinci önemli unsur, çocuğun zekasının ahlak ve adalet kurallarını kavrayacak kadar gelişmiş olması gerekir. Çocuğun zekası da önemli. Az önce bahsettiğim gibi, şimdi 3 yaşındaki çocuk, 4 yaşındaki çocuk zeka olarak diyelim ki daha başkalarının hakları olduğunu biliyor mu? Bilmiyor. Şimdi bilmiyor. Anne arkadaşlar anlatmaya kalkıyor. Yavrum işte bak onun da hakkı var. İşte şudur, şudur, şudur, şudur, şudur. Bilhassa misafirliğe gittiğiniz zaman ya da başkaları sizi misafirliğe geldiği zaman. Oyuncak paylaşımında. İşte o ver oyuncağını o arkadaşına, işte ben sana alırım diyorsunuz. Çok konuşuyorsunuz. Çok konuşmanın da hani bir yerde hiç gereği yok. Ne kadar konuşursanız konuşun, çocuğunuz yerine göre bunu anlamayacaktır. Neden anlamayacaktır? Çünkü zekası şimdilik bunu anlamaya müsait değildir. Kelime yanlış anlaşılmasın. Yani burada çocuğunuz zeka özürlü demiyorum. Herhalde beni dinleyenler bunu iyi biliyordur. Çocukların zekaları da ne yapıyor? Yaşına göre gelişiyor. Şimdi 2 yaşındaki çocuğun zekası ile 6 yaşındaki çocuğun zekası aynı değil. Bunu herkes bilir. İşte nasıl ki zekası aynı değilse çocuğun ahlak gelişimi de, hani vicdan gelişimi de, adalet duygusunun gelişimi de yine nedir? Zekaya paralel olarak da artıyor. Zekası ne kadar artarsa anlaması da algılaması da o kadar güzel olacaktır, iyi olacaktır. Yoksa anlayamıyor demektir. Üçüncü olarak, hani ahlak ve adalet anlayışının gelişmesinde etki eden faktörler, unsurlar. Üçüncü olarak da anne babanın çocuk terbiyesi, yani disiplini konusundaki tutumları. Yani anne baba çocuklarını yetiştirirken nasıl yetiştiriyorlar? Yani çocuklarını terbiye ederken nasıl terbiye ediyorlar? Yani çocuklarına disiplin verirken nasıl bir disiplin uyguluyorlar? İşte kararlı mı oluyor anneler? Ya da kararsız mı oluyor anneler? Ya da anne aşırı mükemmeliyetçi mi? Ya da anne hiç mükemmeliyetçi değil de hani kim kime dumduma mı yaşıyor? Ya da anne bir şey önce hayır deyip sonra evet mi diyor? Şimdi bütün bunlar önemli. Baba yine bir şey önce hayır deyip sonra evet mi diyor? Bir baba ya da anne çocuğuna önce hayır dediği zaman, çocuğu bir şey istediğinde, önce hayır dediği zaman, çocuk ağladığında, inlediğinde sonra evet yaparsa, bunu evet derse, bu çocukta ahlak gelişimi nasıl olur? Bu çocuk size güvenir mi? Bir. İki, çocukta güven kavramı olur mu? Yani bu çocuk da kendisi yarınlarda yani 200'lü olmaz mı? 300'lü olmaz mı? Eğer çocuklarımızın terbiyesinde bir problem varsa, ahlak gelişiminde bir problem varsa ne yapmalıyız? Lütfen dönüp önce kendimize bakmalıyız. Çocuğumuz bize bir konuda yalan söylüyorsa önce lütfen kendimize dönüp bir bakalım. Biz ne yapıyoruz? Nerelerde hata yapıyoruz? Anne arkadaş ya da baba arkadaş çocuğunun yanında birbirlerine yanlışlıyorlarsa, işte hanım o senin dediğin yanlış, bak doğrusu budur budur budur budur. Ya da babası o senin dediğin yanlış, bak doğrusu budur budur budur budur. Şimdi öyle bir konuda karşı taraf diyelim eşiniz yanlışını kabul edebiliyor mu? Mesela diyelim ki şimdi evin erkeği evin hanımına ne yaptı? Sen yanlışsın bu konuda dedi. Çocuğun yanında dedi. Şimdi hanım arkadaşımız da hayır ben yanlış değilim, sen yanlış değilsin diye çocuğun yanında karşı tepki gösterirse bu çocuk nasıl davranır yarınlarda? Ya da şöyle davrandığını düşünün. Yapabilirse eğer bunu hanım ya da bey. Erkek arkadaş dedi ki hanım sen şu konuda yanlışsın bak dedi. O da dedi ki sesli olarak düşündü. Ben düşüneyim bakalım belki olabilir. Ben de yanlış düşünüyor olabilirim dese çocuk ne yapar? Bu çocukta böyle bir ahlak gelişimi geliştirmiş olur. Yine ahlak gelişimi olarak burada bir örnek de vermek istiyorum. Şimdi takım tutuyorlar insanlar malum. Belki sizler de tutuyorsunuz. Çocuğunuzun yanında şimdi bir A takımı olsun ya da B takımı olsun. Çocuğunuzun yanında konuşuyorsunuz, televizyon seyrediyorsunuz ya da radyoda maçı dinliyorsunuz ya da her nerede bunu maç konusu konuşuyorsanız eğer çocuğunuzun yanında şimdi sizin karşı takım sizin takımınıza çok güzel bir gol attı hem de 90'dan gol attı ama size gol atıldığı için siz kızdınız, sinirlendiniz, öfkelendiniz, çocuğunuz da bunu gördü. Sizin çocuğunuz karşı takımın oyuncularını sever mi? Sevmez. Bunun ahlak gelişimiyle ne önemi var? Şu önemi var. Oysa o atılan gol güzel bir goldü. Eğer siz takdir etmiş olsaydınız, o çok güzel gol attı deseydiniz, çocuğunuzun kalbinde o kişilere karşı yine sevgi olacaktı. Sizin tuttuğunuz takıma da sevgi olacaktı ve çocuğunuzun size karşı da olgunca bakışı olacaktı. Size karşı saygılı bir bakışı olacaktı. Neden? Şöyle diyecekti çocuğunuz, babam şu takımı tutuyor ama karşı takımda onlara güzel gol attığında onların hakkını veriyor. Onların hakkını veriyor diyecekti. Kim? Çocuğunuz diyecekti. Şimdi karşıdaki kişinin hakkını vermek, hani yiğidi öldür ama hakkını ver ifadesiyle hakkını vermek güzel bir şey mi? Güzel bir şey. Güzel bir ahlak gelişimi mi? Evet, güzel bir ahlak gelişimi. Güzel bir adalet gelişimi mi? Evet, güzel bir adalet gelişimi. İşte sizin çocuğunuzun yanında yaptığınız konuşmalar, yani en basit örnek şu maçlar bile, maçlarla ilgili yaptığınız konuşmalar bile ne yapıyor? Çocuğunuzun ahlak gelişiminde bir etkisi oluyor. Yapılması gereken nedir? Ahlak gelişimi olarak çocuğunuzun güzel bir gelişimde gelişmesini istiyorsanız, herkesin artısını ve eksisini görün. Çocuğunuzu onu kazandırın. Deyin ki çocuğunuza herkesin artısı vardır, eksisi vardır diye söyleyin. Biz onun artılarını alalım. Bak burası artı ama burası eksi. Şunun da şurası artı ama şurası eksi. Falancanın şurası artı, burası eksi. Filancanın şurası artı, şurası eksi. İşte falan kişinin şurası artı, şurası eksi. Biz ne yapalım? Onun artılarını alalım. Artı yönlerini ele alalım. Artılarını değerlendirelim diye çocuğunuzu öğretseniz, bu çocuğunuz da ne yapar? Herkesin artısını alması gerektiğini öğrenir. Ve herkesi gerçekçi gözle görür. Gerçekçi gözle görmek ister. Ve öyle de görür. Bu çocuk ne yapar? Hayatta böyle bir çocuk da başarılı olur. Yani fazla da ne diyelim darbe yemez, hayattan darbe yemez, insanlardan fazla darbe yemez. Neden darbe yemez? Çünkü herkesi artısını ve eksisini göre değerlendirdiği için o kişiden eksisini görebilir ama eksisine karşı tedbirli davranır. Bilmem izah edebildim mi? Yani söylemek istediğim konu nedir? Çocuklarınızın güzel ahlaklı olmasını istiyorsanız, adalet duygusu içerisinde olmasını istiyorsanız yapmanız gereken konulardan bir tanesi ya da en önemli konu nedir? Çocuğunuza şunu öğretmelisiniz. Tabii bunu önce sizler öğrenmelisiniz. Herkesin artısı vardır, eksisi vardır. Beni dinleyen şu anda eğer erkek arkadaşlarımız ise, evli ise hanımınızın artısı vardır, eksi yanı da vardır. Daha doğrusu şöyle söylemek gerekiyor. Eksi yanı vardır ama artıları da vardır. Siz artılarını görmeye çalışın. Artılarına bakmaya çalışın. Eğer beni dinleyen bayan arkadaşlar ise ve evli iseler, sizler de lütfen beylerinizin eksi yanları vardır, doğrudur ama artıları da vardır. Artıları da vardır. Hiçbir şeyler olmasa evinizin direği olurlar. Evinizin direkleridirler. Ve lütfen çocuklarınızın yanında da böyle konuşun. Çocuklarınızı böyle yetiştirmeye çalışın. Herkesin artısı var, eksisi var. ve kendi çocuklarınızın da eksi yanları vardır ama artıları da vardır. Artılarını görmeye çalışın. Toptancılık mantığından kurtulmak gerekiyor. Toptancılık mantığı ne? İşte şunun şurası eksi, öyleyse onun hepsi eksidir. Onun her tarafı eksidir. Hani onun tutulacak bir tarafı yoktur. Doğrudur. Bazı kişilerin tutunacak bir tarafı yoktur. Doğrudur. Olabilir. Ama bunlar da milyonda bir kişidir. Herhalde sizin çevrenizdeki kişiler değildir. Hele hele Özel FM'in özel dinleyicileri değerli kişilerdir. Hani değerli ablalarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz, bacılarımız, yani değerli kişiler olarak da sizin yanınızdaki kişiler de herhalde bütün her tarafı eksi olan insanlar değildir. Artıları vardır. Bunların için söyledim. Eğer siz de bu bakış içinde olursanız çocuklarınızı bu bakış açısıyla yetiştirirsiniz. Evet, özetlersek bugünkü konumuzu, hani bir iç denetim, iki dış denetim. Yani iç denetim nedir? Çocuğunuzun siz olmadan da derslerini çalışabiliyor olması. Çocuğunuzun siz olmadan da namaz kılıyor olabilmesi. Çocuğunuzun siz olmadan da kardeşine iyi davranıyor olması. Çocuğunuzun siz olmadan da abisine, ablasına iyi davranıyor olması için ne yapmak gerekiyor? İş denetimi kazandırmak gerekiyor. Bunu da ne ile yapacaksınız? Kendiniz güzel güzel konuşarak yapacaksınız. Kendiniz örnek olacaksınız. Kendiniz örnek olacaksınız. Dış denetim neydi? Dış denetimde hep başında sizin durmanız gerekiyor. Çocuğum ders yaparken, ödev yaparken hep başında olmam gerekiyor. İşte bu çocuğunuz, yani sizin çocuğunuz iç denetim geliştirmemiş demektir. Yani dış denetime bağlıdır. Dışa bağımlı yaşıyor demektir bu çocuk ve bu çocuk pasiftir, edilgendir. Bu çocuğunuza iç denetim kazandırmalısınız. Yapabilirseniz lütfen yapınız. Nasıl yapınız? Güzel örnekler olunuz. Yani diyelim ki yemek yapacaksınız. Anneciğim niçin yemek yapıyorsun? İşte baba gelecek, onun yemek hazırlamamız gerekiyor. Niçin? İçin benim görevim bu diye çocuğa söylemek gerekiyor. Benim görevim bu diye yaptığınızı söylemek gerekiyor. Namaz kılarken de benim görevim namaz kılmak deyip namazınızı kılarsanız çocuğunuz da iç denetim geliştirmiş olur. Evet, ayrıca yapılması gerekenler, çocuğunuzun yanında siz güzel ahlaklısınız ama bunu da çocuğu göstermek gerekiyor. Çocuğunuza göstermek gerekiyor. Ve yine belki son olarak da evinize gelen kişilerin de çocuğunuzun yanında güzel ahlaklı kişiler olması gerekiyor. Yani güzel ahlaklı davranışları göstermesi gerekiyor. Ve misafirliğe gittiğiniz zaman da yine gittiğiniz kişiler ve gittiğiniz kişilerin çocukları da sizin çocuğunuza güzel ahlakla ilgili davranışlar göstermesi gerekir. Bu yüzden evinize gelen misafirleri ve gittiğiniz misafirliklere dikkat etmeniz gerekiyor. Bu haftada elimden geldiği kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yine her zamanki temennimize, isteğimize, duamıza bitireyim. Her zaman gerçekleri görmenizi, gerçekleri dinlemenizi, gerçekleri okumanızı, sizi gerçek mutluluklara götüren yollarda yürümenizi, bunun içinde gerçeklerle ilgili ne varsa, gerçekleri anlatan ne varsa onları evinize bulundurmanızı, onları okumanızı, onların başkalarını da duyurmanızı ister. İyi hafta sonları dilerim.
1: Gerçekler ve Biz. Hazırlayan ve

0: Hikayelerle çocuklara 40 hadis.
1: Köpek, Memiş Dayı karısıyla tarlada ekim biçiyordu. Küçük yavruları Karabaş'la birlikte tarlanın kıyısındaki ağacın altında uyuyordu. Dinlenmek için ağacın yanına vardıklarında korkunç bir manzara ile karşılaştılar. Yavruları ters dönmüş, kundağında hareketsiz yatıyor, Karabaş ise kanlar içinde sızlanıp duruyordu. Memiş Dayı çılgına döndü. Karabaş'ın bebeği parçaladığını sanarak elindeki tırpanı onun başına indirdi. Zavallı Karabaş yere cansız serildi. Karısı bebeğin sapasağlam olduğunu, mışıl mışıl uyuduğunu söyleyince şaşırıp kaldılar. Biraz ileride kocaman bir yılanın cansız yattığını görünce, Karabaş'ın onunla boğuşurken yaralandığını, yavrularını hayatı pahasına ölümden kurtardığını anladılar ve derin bir üzüntüye kapıldılar. Memiş Dayı, Peygamber Efendimizin şu buyruğuna göre davransaydı ne kadar mutlu olurdu.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأناة من الله والعجلة من الشيطان رواه الترمذي.
1: İhtiyatlı davranmak Allah'tan, acele etmek şeytandandır. Tirmizi.
0: Hikayelerle çocuklara 40 hadis.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Boomerang. Boomerang. Bir tevhid eylemi namaz. İslam'da tevhid akidesine imandan sonra ikinci olarak namaz emri gelir. Çünkü namaz dinin direği, müminin miracı ve cennetin anahtarıdır. Allah katında en sevgili amel odur. Peygamberimizin salat ve selam üzerine olsun, gözümün nuru dediği ibadet yine namazdır. Günde 5 vakit Allah'ı birlemenin, yani tevhidin eyleme dönüşmesinin adıdır namaz. Allah'ı tesbih, tekbir ve tazim eylemek, ona hamd, şükür ve senada bulunmak, ondan yardım dilemek ve dualarımızın kabulünü istemek, günahlarımız için tevbe ve istiğfar etmek, dua, niyaz, yalvarma, tevazu, huşu, hudu, zikir, tefekkür. Hepsi namazın birer parçası ve temel unsurudur. Namaz, imanla küfür arasındaki perde, mümini fahşadan ve münkerden alıkoyan, en önemli engel ve Müslümanı Müslüman olmayandan ayıran en belirgin bir ölçüdür. Namaz, tüm mahlukatın ibadet biçimlerini kendisinde toplayan bir hülasadır. Kıyam eden, rükû ve secde eden meleklerin ibadetleriyle canlı ve cansız bütün varlıkların ibadetleri, tesbih ve tenzihleri namazda toplanmıştır. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. İsra 44. Görmedin mi? Göklerde ve yerde bulunan her şey, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a hakikaten secde ediyorlar. Haç 18. Namaz, Allah'ın yaratıklarının ona yaptığı tüm ibadetlerinin bir sentezidir. Yıldızlar devamlı olarak belli hareketleri tekrar ederler. Namazda ikinci hareket eğilmek, rükûdur. Ağaçlar gıdalarını ağız vazifesi gören kökleriyle alırlar. Şu halde devamlı secde halindedirler. Namazda üçüncü hareket alnını toprağa koyarak secde etmektir. Akan su devamlı surette yıkar ve temizler. Namazdan önce abdest alınır vesaire. Namaz sadece şekilden ibaret bir hareketler bütünü değildir. O cismin, aklın ve kalbin iştirakiyle gerçekleştirilen mükemmel bir ameldir. Bu üç unsurun her biri adaletli bir şekilde ve yerli yerinde namazda temsil olunurlar. Cisim için kıyam, rükû, sucud, dikilme ve eğilme, dil için kıraat, tesbih, zikir ve dua, akıl için düşünme ve anlama, kalp içinde huşu ve manevi lezzet vardır. Ayrıca bütün dinlerde kıyam, rükû, secde ve kade gibi tapınma şekilleri vardır ve kuşkusuz bunlar tevhidi kaynaklıdır. İşte İslam tüm bu tevhidi ibadet şekillerini namazda birleştirmiştir. İslam'ın ilk farzı iman, ikinci farzı da namazdır. Resulullah'a salat ve selam onadır, gelen ilk hüküm tevhidden sonra namaz olmuştur. Oku şeklinde başlayan ilk vahiy Alak suresinin birinci ayetidir. Surenin sonuysa secdeyi emreder. İlk vahiyden sonra ikinci olarak inzal olunan Müddessir suresinin ilk 5 ayetinden üçüncüsü ve Rabbeke fekebbir emridir. Bu Rabbini tekbir et, yani onu büyük tanı ve büyüklüğünü bildir, söyle demektir. İşte namazın temeli ve esası bu cümledir. Allahu Teala şöyle buyuruyor: onlar ki kitaba sımsıkı sarılırlar ve namazı dosdoğru kılarlar. Elbette biz salih olanların ecrini zayi etmeyiz. Araf 170. Tevbe edip mümin olanlar için şöyle denilir: Eğer tevbe ederler, namazı kılarlar ve zekatı verirlerse, dinde sizin kardeşlerinizdirler. Tevbe 11. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde ve yine çoğu hadis-i şeriflerde mümine tevhidin ardından ilk önce namaz, sonra zekat ve sonra da diğerleri emredilmiştir. Allah Resulü de Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali ve kadı olarak gönderirken şöyle buyurdu. Onları Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet etmeye davet et. Eğer onlar bunu kabul edip itaat ederlerse, bu defa onlara her gece ve gündüz üzerlerine Allah-u Teala'nın 5 vakit namaz farz kıldığını öğret. Eğer bu konuda da Allah'a itaat ederlerse, bu defa da onlara şunu öğret. Şüphesiz ki Allah onlara mallarının zekatını vermeyi farz kılmıştır. Bu zekat onların zenginlerinden alınır ve fakirlerine verilir. Buhari, Zekat, Hadis 96. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam ashabından önce namazı ikame etmeleri, sonra zekatı vermeleri, daha sonra da bütün Müslimlere nasihat etmeleri konusunda biat almıştı. Ayet ve hadislerde tevhidden hemen sonra namazın emredilmesinin hikmeti üzerinde iyice düşünmek lazımdır. Namaz niçin diğer ibadetlerden daha önemli kılınmış ve öncelikle emredilmiştir? Bu sorunun cevabını vermek iddiasıyla değil, ancak bir ipucu olabileceğini düşünerek şöyle söyleyebiliriz. Çünkü namaz, tevhidin pratiğidir, imandan aksiyona geçiştir. Tevhidin temel ilkelerini hem dilimizle, hem kalbimizle ve hem de hareketlerimizle tekrar edip, iman ve ikrarımızı tazelemektir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere namaz bütün ibadetleri kendisinde özetleyen bir hülasadır. Yine namaz imanın varlığını kanıtlayan en önemli belirtidir. Allah Resulüne salat ve selam onun üzerinedir soruldu. Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir? Vakti gelince kılınan namazdır buyurdu. Birisi Resulullah'a İslam nedir diye sordu. Bir gündüz ve gecede 5 vakit namazdır dedi. Daha sonra oruç ve zekatı anlattı. Namaz cennetin anahtarı olduğu gibi namazı terk etmek de cehenneme girme sebebidir. Cennetin anahtarı namazdır. Müslim, İman 10. Sizi cehenneme sevk eden nedir? Namaz kılanlardan değildik derler. Müddessir 42-43. Namaz sürekli bir yükseliş ve yüceliştir. Münkerden marufa, kötülüklerden iyiliklere, zulümattan nura, tekebbürden tezellüle, dünyevilikten uhreviliğe, nefsin ve şeytanın esaretinden ilahi hürriyete ve özgürlüğe doğru bir yüceliş, bir geçiş ve inkılaptır. Namaz, münkere ve fahşaya, küfre ve şirke, nefse ve şeytana, dünyevi sevgi ve korkulara karşı büyük bir engel ve sağlam bir kalkandır. Allah adına tağuta karşı, rüşt adına gaye karşı, iman adına küfre karşı, hak adına batıla karşı kuşanılan çelikten bir zırhtır o. Muhakkak ki namaz, fahşa ve münkerden vazgeçirir. Ankebut 45. Namaz, imanla küfür arasında bir perde, müminle kafiri birbirinden ayıran alameti farika, cennete ya da cehenneme girme konusunda tayin edici faktördür. Kısaca namaz, dinin olmazsa olmaz en birincil ameli kuralıdır. Nitekim bazı rivayetlerde namazı bilerek terk edenin kafir olacağı, bazı rivayetlerde ise Allah'ın zimmetinden uzaklaşacağı ifade edilmiştir. Hazreti Ömer ise namaz kılmayan Müslüman değildir demiştir. Aşağıdaki hadis ve ayet, imanla küfür arasındaki bu keskin çizgiyi belirlemede namazın ifade ettiği anlamı apaçık ortaya koyuyor. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazlarını kılıp zekatlarını verinceye kadar insanlarla savaşmaya emrolundu. El-Münteka, Cilt 1, Sayfa 188. Eğer tevbe ederler, namazı kılarlar ve zekat verirlerse yollarını serbest bırakın. Tevbe 5. Şu halde müminle kafiri, müşriği ve münafığı birbirinden ayıran en önemli alamet-i farika namazdır. Kişinin inandım demesi meseleyi halletmemektedir. Bu imanını eyleme dönüştürmesi ve ilk olarak da namazla işe başlaması gerekmektedir. Aksi halde müminlerin safına dahil olamayacaktır ve kendisiyle savaşılması gerekecektir. Ta ki namazını kılıncaya kadar. Onlarla bizim aramızda alamet-i farika namazdır. Binaenaleyh namazı terk eden kafirlere benzemiştir. Tirmizi 2623. Namaz dinin direğidir. Onu terk eden şüphesiz dinini yıkmış olur. İhya Cilt 1, Sayfa 399. İşte ölçü budur. Kişi imanını namaz biçiminde eyleme dönüştürmeden dinini ayakta tutamaz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57. Ümraniye.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563. Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34. Arnavutköy.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
12: 4 kat ve 530 kişilik ağırlama kapasitemizle düğün, nişan ve özel davetlerinize muhteşem Antep lezzetleriyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 05 05 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın

0: Tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
3: Reklamları dinlediniz. Onlar ki gaybe iman edip namazı doğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda minnet etmeden harcarlar. Rabbinin sözü hem doğrulukça hem de adaletçe tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O işitendir, bilendir.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mümtehine 4-6. Hazreti İbrahim ve ümmetinin duası. İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için güzel bir misal vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin inandığınız her şeyi inkar ediyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir. Yalnız İbrahim'in babasına senin için mağfiret dileyeceğim. Fakat senin için Allah'tan gelecek hiçbir şeyi önlemeye gücüm yetmez demesi hariç. İbrahim ve ona uyanlar şöyle yalvardı.
2: Ey Rabbimiz! Yalnız sana dayandık. Sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır. Ey Rabbimiz! Bizi inkar edenler için bir oyun ve eğlence aracı yapma ve bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Yegane kudret ve hikmet sahibi ancak sensin.
1: Andolsun onlar da sizin içinizden Allah'ı ve ahiret gününü arzulayanlara güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiç kimseye muhtaç değildir. Bütün övgülere tek layık olandır.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme. Zira o, müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma. Zira o, asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme. Zira o, müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İnsan ancak Allah'a teslim olmakla huzur ve neşe bulur. İnsanın yaşadığı olaylar karşısında neşesini ve huzurunu kaybetmemesi iman sayesinde olur. Kadere tam teslim olan bir kişi, şer gibi görünen bir olay karşısında da hiçbir korku ve sıkıntı duymaz. Allah tarafından kendisi için daima en hayırlı olanın hazırlandığını fark eder ve bunun sevinç ve huzurunu yaşar.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37. Bahçeli Evler.
4: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
2: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
6: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
2: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
11: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
12: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 11.
0: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
14: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını okuyor.

0: Bir de malumunuz olsun ki, savaşta elde ettiğiniz ganimetin 1/5'i Allah'ındır. Yani Resulullah'a, onun akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara, gariplere aittir. Eğer Allah'a ve iki ordunun karşılaştığı, hak ile batılın iyice açığa çıktığı o Bedir günü kulumuza indirdiğimiz ayetlere iman ediyorsanız, bu hükmü böylece kabul edeceksiniz. Allah her şeye kadirdir.
1: اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى

0: Hani Bedir Savaşı günü, ey Müslümanlar, siz vadinin yakın kenarındaydınız. Onlar da uzak tarafındaydılar. Kervan ise sizden daha aşağıda, deniz sahilindeydi. Eğer sözleşmiş olsaydınız dahi, sözleştiğiniz vakitte öyle buluşamazdınız. Fakat Allah, takdir ettiği bir işi yerine getirmek için sizi böyle buluşturdu ki, helak olan bir delile göre helak olsun, yaşayan da bir delile göre yaşasın. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.
1: اِذْ يُرِيكَهُمُ اللّٰهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمْ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
0: O vakit Allah sana müşrik askerlerini rüyanda az göstermişti. Eğer onları çok gösterseydi, paniğe kapılır, emir ve kumanda konusunda ihtilafa düşerdiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Çünkü O, bütün sinelerin gizlediklerini pek iyi bilir.

Karşılaştığınız zaman Allah sizin gözlerinizde onları az gösteriyor, sizi de onlara az gösteriyordu ki Allah takdir ettiği işi yerine getirsin. Bütün işler sonuçta Allah'a raci olur. Nihai karar ve yürütme O'na aittir.

Ey iman edenler! Savaş esnasında karşı karşıya geldiğiniz düşman birliğine karşı dayanın, sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki felah bulasınız.

Allah'a ve Resulüne itaat edin. Sakın birbirinizle ihtilaf etmeyin. Sonra korkuya kapılıp zaafa düşersiniz. Rüzgarınız, kuvvetiniz gider. Bir de tam manasıyla sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

Memleketlerinden çalım satarak, halka gösteriş yaparak savaşa çıkan ve Allah yolundan insanları uzaklaştıranlar gibi olmayın. Allah onların bütün yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.

Hani şeytan onlara yaptıkları işi güzel gösterip şöyle demişti: bugün insanlardan size galip gelecek kimse yoktur. Ben de yanınızdayım. Fakat iki ordu birbirini görecek hale gelip karşılaşınca gerisin geri dönüverdi ve ben dedi sizden uzağım. Ben sizin göremediğiniz şeyleri görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Öyle ya, Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

O zaman münafıklar ve kalplerinde şüphe bulunanlar diyorlardı ki, bu Müslümanları dinleri aldatmış. Halbuki kim Allah'a güvenip dayanırsa, Allah ona yeter. Çünkü şüphe yok ki Allah azizdir, hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Melekler o kâfirlerin yüzlerine ve arkalarına vurarak, tadın bakalım cayır cayır yanmanın acısını diyerek canlarını alırken bir görmeliydin.
1: ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ
0: İşte bu, sizin ellerinizin işleyip öne sürdüğü işlerin karşılığıdır. Yoksa Allah asla kullarına zulmetmez.

Bunların gidişi tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin tutumu gibi oldu. Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Allah da günahları sebebiyle onları bastırıverdi. Çünkü Allah pek kuvvetli, azabı da çok şiddetlidir.

Bu cezanın sebebi şudur. Bir millet kendilerinde bulunan güzel ahlak ve meziyetleri değiştirmedikçe, Allah da onlara verdiği nimeti, güzel durumu değiştirmez. Bir de şundan ki, Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. Dolayısıyla herkese layık olduğunu verir.

Evet, tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin tutumu gibi Rablerinin ayetlerini yalan saydılar. Biz de günahları sebebiyle onları imha ettik. Firavun ve beraberindekileri de denizde boğdu. Doğrusu bunların hepsi de zalim idiler.

Allah indinde bütün canlı mahlukat içinde en kötü olanlar, inkarcılıkta ısrar edenlerdir ki, onlar imana gelmezler.

Onlar kendileriyle anlaşma yaptığında hiç çekinmeden her defasında anlaşmayı bozan kimselerdir. Onları savaşta ele geçirirsen, kendilerine öyle bir muamele yap ki, onların arkasındaki bütün öbür düşmanlara da ibret olsun da, akıllarını başlarına alsınlar.

Seninle sözleşme yapan bir millette, sözleşmeye aykırı bir hainlik alameti tespit edersen, savaş açmadan önce anlaşmanın artık geçersiz kaldığını ilan et ki, bunu bilme hususunda iki tarafta eşit olsun. Çünkü Allah hainleri sevmez.

Düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Savaş atları yetiştirin ki bu hazırlıkla Allah'ın düşmanlarını, sizin düşmanlarınızı ve onların ötesinde sizin bilemeyip de ancak Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutup yıldırasınız. Allah yolunda her ne harcarsanız, onun karşılığı size eksiksiz ödenir. Size asla haksızlık yapılmaz.

Eğer onlar barışa yanaşırlarsa, sen de yanaş ve Allah'a güven. Çünkü Allah semidir, alimdir. Her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

0: Eğer bir takım hilelerle seni aldatmak isterlerse, hiç endişe etme. Allah sana yeter. O'dur ki seni yardımıyla ve bir de müminlerle destekledi. Müminlerin kalplerini birbirine ısındırıp bir araya getirdi. Şayet sen dünyada bulunan her şeyi sarf etseydin bile, yine de onların kalplerini birleştiremezdin. Fakat Allah onları birleştirdi. Çünkü O azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Ya eyyuhen nebiyyü hasbukallahu ve men ittebaake minel mu'minin.
0: Ey peygamber! Allah sana ve seninle beraber olan müminlere yeter.

Ey peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden tam sabırlı 20 kişi olursa, 200 kişiye galip gelir. Ve eğer siz müminlerden 100 kişi olursa, kafirlerden 1000 kişiyi mağlup eder. Çünkü o kafirler, gerçeği ve akıbeti anlamayan bir güruhtur.

Ama şimdi Allah yükünüzü hafifletti. Çünkü sizde savaşma konusunda bir zayıflık olduğunu müşahede etti. O halde sizden sabırlı 100 kişi, Allah'ın izniyle onlardan 200 kafire üstün gelir. Ve eğer sizden 1000 kişi olursa, onlardan 2000 kişiye galip gelir. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

Bir peygamberin dünyada zafer kazanıp küfrü zelil kılmadıkça, esirler edinip onları fidye karşılığında serbest bırakması uygun düşmez. Siz dünya metaını istiyorsunuz. Allah ise ahireti kazanmanızı istiyor. Allah azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Eğer Allah'ın levh-i mahfuzda yazdığı daha önceki bir hüküm olmasaydı, aldığınız fidyeden dolayı size büyük bir azap dokunurdu.

Ama bundan böyle fidyeyi ve ganimeti size mübah kıldım. Artık aldığınız ganimetleri helal ve hoş olarak yiyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Gerçekten Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.

Ey peygamber! Ellerinizdeki esirlere de ki, eğer Allah sizin kalplerinizde hayır yani iyi niyet, iman ve ihlas istidadı bulursa, sizden alınan fidyelerden daha hayırlısınız.

eğer sana hıyanet etmek isterlerse, unutmasınlar ki, daha önce de onlar Allah'a hıyanet etmişlerdi de, Allah onlara karşı sana imkan ve kudret vermişti. Onları senin eline düşürmüştü. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

İman edip Allah yolunda hicret edenler, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerle, onları barındıran ve onlara yardım eden ensar var ya, işte bunlar birbirlerinin velileridir. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, onlar hicret etmedikçe sizin için mirasta onlara hiçbir velayet yoktur. Bununla beraber eğer din hususunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunan bir topluluk aleyhine olmamak şartıyla onlara yardım etmeniz gerekir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir.

Dini inkar edenler de birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize yardımcı olmazsınız. Dünyada bir fitne kopar, müthiş bir bozukluk, bir fesat ortaya çıkar.

İman edip hicret edenler, Allah yolunda cihad edenlerle onlara kucak açıp yardım eden ensar var ya, işte gerçek müminler bunlardır. Bunlara bir mağfiret, pek değerli bir nasip vardır.

Bunlardan sonra iman edip hicret edenler, sizinle beraber cihad edenler var ya, işte onlar da sizdendir. Allah'ın hükmüne göre, akrabalık yönünden yakınlıkları olanlar, birbirlerine varis olmaya daha layıktırlar. Muhakkak ki Allah, her şeyi hakkıyla bilir. Tövbe Suresi. Hicri 9. yılda, Medine'de nazil olmuş olup, 129 ayettir.

Bugünden itibaren yeryüzünde 4 ay istediğiniz gibi dolaşın. Ve şunu bilin ki siz Allah'ın elinden hiçbir şekilde kaçıp kurtulamazsınız. Ve Allah kâfirleri rüsvâ edecektir.

Haccın en büyük günü, Allah ve Resulünden insanlara şunu ilan edin ki, Allah da, Resulü de müşriklerden beridir. Şayet şirkten tövbe edip tevhide yönelirseniz, bu elbette sizin için daha hayırlı olur. İyi biliniz ki siz Allah'ın elinden kurtulamazsınız. Kâfirleri pek acı bir azapla müjdele.

0: Ancak kendileriyle antlaşma yapmanızdan sonra, şartları hiçbir şey eksiltmeksizin tamamen yerine getiren ve sizin aleyhinizde hiçbir kimseye destek vermeyen müşrikler, bu hükmün dışındadırlar. Bunlarla sözleşmenin müddeti tamamlanıncaya kadar, antlaşma şartlarına riayet edin. Allah, kendisine karşı gelmekten, özellikle ahdi bozmaktan sakınanları sever.
1: فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقُتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

O halde haram aylar çıkınca artık öbür müşrikleri nerede bulursanız öldürün. Onları yakalayıp esir edin. Onların geçebileceği bütün geçit başlarını tutun. Eğer tövbe eder, namaz kılar, zekat verirlerse onları serbest bırakın. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.

Eğer müşriklerden biri senden sığınma hakkı isteyip yanına gelmek isterse, sen ona güvence ver. Ta ki Allah'ın kelamını dinlesin, düşünsün. Sonra şayet Müslümanlığı benimsemezse, onu kendisini güvenlikte hissedeceği yere, vatanına ulaştır. Öyle. Bu sığınma ve gönderme işlemini yapmalı. Zira onlar, İslam'ın gerçek mahiyetini bilmeyen bir topluluktur.

O müşriklerin Allah yanında, Resulü yanında nasıl olup da bir ahitleri olabilir ki? Mescid-i Haram'ın yanında antlaşma yaptıklarınız bundan müstesna olup, onlar size karşı dürüst davrandıkça siz de onlara dürüst davranın. Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları sever.

Evet, onların nasıl ahitleri olabilir ki? Eğer size galip gelecek olurlarsa, sizin hakkınızda ne ahit, ne yemin, ne de hukuk gözetirler. Ağızlarıyla güya sizin gönlünüzü alırlar. Kalpleri ise nefret duyup kaçınır. Çünkü onların ekserisi Allah'ın yolundan çıkmış fasıklardır.

Onlar Allah'ın ayetlerini az bir dünya menfaati karşılığında sattılar da Allah'ın yolundan insanları alıkoydular. Gerçekten onlar ne fena iş yapıyorlar.

Bununla beraber kâfirlikten vazgeçip tövbe eder, namaz kılar, zekat verirlerse artık sizin din kardeşleriniz olurlar. Bilip anlayacak kimseler için biz ayetlerimizi iyice açıklarız.

Eğer antlaşmadan sonra yeminlerini bozarlar, bir de dininize hücum ederlerse, artık kafir güruhunun o öncüleriyle savaşın. Çünkü onların gerçekte artık yeminleri ve ahitleri kalmamıştır. Umulur ki hiç değilse bu durumda inkar ve tecavüzlerinden vazgeçerler.

Ahitlerini ve yeminlerini bozup, peygamberi vatanından sürmeye teşebbüs eden bir toplulukla savaşmayacak mısınız ki? Aslında savaşı size karşı ilk başlatanlar da onlar olmuşlardı. Ne o, yoksa onlardan korkuyor musunuz? Ama eğer mümin iseniz, asıl Allah'tan çekinmeniz gerekir.

0: Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın, onları rüsvâ etsin, onlara karşı size yardım edip zafer yolunu açsın.
1: وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
0: Müminlerin gönüllerini ferahlatsın, kalplerindeki kin ve öfkeyi gidersin. Allah Teala dilediğine tövbe de nasip eder. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Yoksa siz Allah sizden mücahede edenlerle Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri iyice ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı zannettiniz? Halbuki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

Müşrikler kendilerinin kafirliğine bizzat kendileri şahit iken Allah'ın mescitlerini mamur etmeleri kabil değildir. Çünkü onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar ateşte daimi kalacaklardır.

0: Allah'ın mescitlerine ancak Allah'ı ve ahireti tasdik eden, namazı gereği gibi kılan, zekatı veren ve Allah'tan başka kimseden çekinmeyen müminler bina edip şenlendirir. İşte onlar cennete ve bütün muratlarına kavuşmayı umabilirler.
1: اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

Siz hacca gelenlere su dağıtma ve Mescid-i Haram'ı mamur etme işini Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden müminin işiyle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah indinde eşit olmazlar. Allah o zalimler güruhunu hidayet etmez, umduklarına eriştirmez.

İman edip hicret edenler, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler var ya, işte onlar Allah indinde daha yüksek derecelere sahiptirler ve işte onlardır umduklarına nail olanlar.

Onların Rabbi kendilerinin katından bir rahmete, bir rıdvana ve içinde daimi nimetler bulunan cennetlere gireceklerini müjdeler.

Onlar o cennetlerde ebediyen kalacaklardır. Muhakkak ki en büyük mükafat Allah'ın yanındadır.

Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile veli edinmeyin. İçinizden onları dost edinenler, zalimlerin ta kendileridir.

De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım ve akrabanız, ter dökerek kazandığınız mallar, kesada uğramasından endişe ettiğiniz ticaret, hoşunuza giden konaklar, size Allah'tan ve Resulünden ve onun yolunda cihad etmekten daha sevimli ve önemliyse, o halde Allah emrini gönderinceye kadar bekleyin. Allah öyle fasıklar güruhunu hidayet etmez, umduklarına eriştirmez.

Şu kesindir ki Allah size birçok savaş yerlerinde yardım etti. Huneyn günü de. O gün ki sayıca çokluğunuz sizi böbürlendirmiş ama bu size fayda etmemişti. Olanca genişliğine rağmen dünya başınıza dar gelmişti. Sonra da bozguna uğrayarak düşmana arka çevirip kaçmaya başlamıştınız.

Sonra Allah, Resulünün ve müminlerin üzerlerine sekinetini, güven veren rahmetini indirmiş, sizin göremediğiniz ordular göndermişti de, kendisini tanımayan o kâfirleri azaba uğratmıştı. İşte kâfirlerin cezası budur.

Sonra Allah, bu savaşın peşinden, onlardan dilediği kimseleri, küfürden dönüş yapmaya muvaffak eder. Zira Allah, gafurdur, rahimdir, affı ve merhameti

Ey iman edenler! Müşrikler bir pislikten ibarettir. Onun için bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan endişe ederseniz, Allah dilerse sizi lütfundan zenginleştirir. Çünkü Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

kendilerine kitap verilenlerden oldukları halde, Allah'a da ahiret gününe de iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram tanımayan, hak dinini din olarak benimsemeyen kimselerle, zelil bir vaziyette, tam bir itaatle, cizye verinceye kadar savaşın.

0: Yahudiler, Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarında geveledikleri sözlerden ibarettir. Onlar sözlerini daha önce geçmiş kâfirlerin sözlerine benzetiyorlar. Hay Allah kahredesiler! Nasıl da haktan batıla döndürülüyorlar.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya eyyuhel muzzemmil. Qumil leyle illa qalila.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
8: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99
10: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
12: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
0: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.

Sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Affet. Allah'ım, tövbemizi kabul et. Çünkü sen tevbeleri çok kabul edersin.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş, fakat ilminden fayda görmemişti. Allah, onların peygamberine şöyle vahyetti. Şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme. Zira o, müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma. Zira o, asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme. Zira o, müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel FM.
3: Aşk için.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece suhi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
2: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Tesibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
8: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
11: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın

0: turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
1: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Rabbim kesin olarak şunları emretti. Ancak kendisine ibadet edin. Anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası. Manevi gelişimde ruhbanlık 1. Ruhbanlık, insanlarla ilişkileri koparıp dünyayı, kadın ve yemek gibi insana zevk veren dünyevi lezzetleri terk ederek ibadet etmekte aşırıya kaçmak demektir. Asıl anlamı ise korkan ve çekinen anlamına gelen ruhbanın, yani rahibin yaptığı fiil ve eylemlerdir. İnsanı ruhbanlığa iten neden Allah'a karşı duyulan korku ve kalbi ürpertidir. Ruhbanlık, Allah'a yaklaşma amacıyla Hristiyanlar tarafından icat edilmiştir. Bunun bir gereği olarak kadınlarla evlenmemişler ve manastırlarda ibadete çekilmişlerdir. Fakat kendilerinin ortaya attıkları bu ruhbanlığın gerekleri olan Allah'ı anma, ibadet ve sakınmayı tam anlamıyla koruyamadılar. Aksine bu davranışlar gerçek manevi anlamından yoksun birer dini gelenek ve ayinler haline dönüştü. Yüce Allah onlar hakkında bize bilgi verirken şöyle buyurur: bir bid'at olarak türettikleri ruhbanlığı ise biz onlara yazmadık, emretmedik. Ancak Allah'ın rızasını aramak için bunu türettiler ama buna da gereği gibi uymadılar. Bununla birlikte onlardan iman edenlere ecirlerini verdik. Onlardan birçoğu da fasık olanlardır. Hiç şüphesiz insan fıtratıyla uyuşmayan ve bu fıtratın gerekleriyle bağdaşmayan hiçbir hareket ve çağrının sürekliliğini sürdürmesi mümkün değildir. Asıl amacından sapmaları kaçınılmaz bir sondur. İslam ise bir fıtrat dini olduğu için sürekliliğini devam ettirebilmektedir ve bu nedenle İslam'ın arınma ve manevi gelişim metodu insanın fıtratında var olan güdüleri yok etme yerine onları doğruya yönlendirme ve düzeltme esasına dayanır. Bu yüzden evliliği meşru kılar, buna teşvik eder ve onu arınma ve toplumun ıslahında büyük etkisi olan bir araç olarak kabul eder. Bazı sahabiler ahiret için daha çok azık toplamak amacıyla ibadetlere aşırı düşkünlük gösterdiler. Bunun için evlilikten yüz çevirdiler ve takvaya daha yakın olur zannıyla kendilerini daha çok ibadete zorladılar, istediler. Ancak Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları böyle yapmaktan vazgeçirip dengeli orta yola iletti. Onlara doğru olanı göstererek İslam'ın öngördüğü yaşam biçimine ters olan bu tür bir ruhbanlıktan uzaklaşmalarını sağladı. Buhari ve Müslim Enes bin Malik'ten rivayet ediyorlar. Üç kişilik bir grup Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinden birinin evine geldiler ve Allah Resulü'nün ibadetini sordular. Kendilerine bu konuda haber verilince sanki kendi ibadetlerini azımsadılar ve dediler ki biz nerede, gelmiş geçmiş bütün günahları affedilmiş olan Allah'ın Resulü nerede? Bunun üzerine aralarından biri ben ölünceye kadar geceleri hep namaz kılacağım dedi. Diğeri ben de yaşadığım sürece gündüzleri hep oruç tutacak ve hiç yemek yemeyeceğim dedi. Üçüncüsü ise ben de asla evlenmeyeceğim dedi. Onların bu sözlerini işiten Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanlarına geldi ve şunları söyleyen sizler misiniz? Allah'a yemin olsun ki ben sizden daha çok Allah'tan korkan ve sakınan biriyim. Fakat bununla beraber ben gündüzleri oruçta tutarım, yemek de yerim. Geceleri namazla kılarım, uyurum da. Kadınlarla da evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyurdu. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir sözünün anlamı, kim benim bu yolumu terk eder ve başkalarının yolunu tutarsa benden değildir demektir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada ruhbanlığa, bu yola işaret etmektedir. Allah'ın belirttiği gibi bu aşırılığı onlar kendileri ortaya attılar. Sonra da gereğini yerine getirmediler. Hazreti Peygamber'in sağlam ve temiz yolu ise oruç tutabilmek için yemek yemek, gece namaza kalkmak için biraz uyumak, iffeti korumak ve neslin devamını sağlamak için evlenmektir. Doktor Ahmet Karsuk, Manevi Gelişimin Önündeki Engeller.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: biz ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ay sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
8: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
13: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
14: Özel FM
15: www.özelfm.net
14: özelfm.net
16: Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
14: Özel FM.
17: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Taha 25-36. Hazreti Musa'nın duası. Musa şöyle dua etti: Rabbim, göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Bana yakınlarımdan yükümü paylaşacak birini tayin et. Mesela kardeşim Harun'u. Onun sayesinde gücüme güç kat. Görevimden bir pay da ona ver ki zaten yüce adını çok daha yüceltelim ve seni sürekli analım. Kuşku yok ki sen bizi daima görüp duruyorsun. Rab dedi ki: Doğrusu ey Musa, işte istediklerin sana verilmiştir.

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
8: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
9: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
10: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı Anlamak programıyla Abdullah Parlayan sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü dersimiz Ali İmran Suresi 141. ayeti kerimeden başlayacak. Rabbi Zülcelal'imiz bu sure içerisinde bize bu ayetlerden itibaren nelerden bahsediyor, ne buyuruyor, ne emrediyor, ne istiyor hep birlikte öğreneceğiz. Bir önceki dersimizde aynı surenin 135'ten itibaren Uhud Savaşı'ndan bahsettiğini görmüştük. Müslümanların Uhud Savaşı'nda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü dinlememelerinden ötürü biraz kısa da olsa bir mağlubiyet ortaya çıktığını ve sonunda yine Müslümanların lehine savaşın tecelli ettiğini öğrenmiştik. Bu okuyacağımız 141, 142, 143 de yine aynı Uhud Savaşı'nın devamı sadedinde, devamı mahiyetindedir. Rabbimiz buyurur ki وَلِيُمَحْرِسَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِر۪ينَ Allah bu savaşın için böyle yaptı. Allah savaşların için ortaya koydu. Müslümanların İslam toplumunun yaptığı savaşlar niçin bu şekildedir? Bunun cevabını veriyor. Ve Allah böylelikle bu savaşları ortaya koymak suretiyle, İslam'ın cihat emrini ortaya koymak suretiyle Müslümanların şehit olmaları veya ganimetle geri dönmeleri emrinden dolayı وَلِيُمَحْرِسَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِر۪ينَ İman edenleri böylece Allah tespit etmiş olacak, seçip ayırmış olacak. Boş ve yararsız şeylerden arındırmak ve gerçekleri örtbas edenleri de yok etmek ister. Yani iman ettim diyenlerin gerçek imanlı olup olmadıklarını tespit için Allah böyle yapıyor. Savaşlar ortaya koyuyor. Haydin diyor, buyurun savaşa. Şehit olacaksınız veya ganimetle pek çok mal varlığıyla geri döneceksiniz. İman eden kimse hemen yürüyor. Nasıl olsa şehit olacağım. Peygamberlerle birlikte o yüce mertebeye erişeceğim diyor ve gidiyor. Ölürse şehit oluyor, kalırsa pek çok ganimetle muzaffer olarak geri dönüyor. İşte savaşların faydası buymuş. Allah ve yumahhisallahu lezine amenu ve yemhakal kafirin. Evet, Allah aynı şekilde aynı zamanda iman edenleri her türlü boş ve yarasız şeylerden arındırmak, tertemiz imanları olduğunu ortaya çıkarmak ve gerçekleri örtbas eden kafirleri de yok etmek için cihat emrini vermiş, savaş emrini vermiş ve İslam devleti de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kurduğu ilk İslam devleti de birinci savaşını, yani Bedir Savaşı'nı muzaffer olarak bitirmiş ve ikinci savaşa da Uhud Savaşı'na da yine aynı şekilde girmiş ve muzaffer olarak çıkmıştır. 142. ayet-i kerime اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُوا minkum ve ya'lemes sabirin. Evet, Allah buyuruyor ki 142. ayet-i kerimede, Allah kendi yolunda üstün çaba gösterdiğinizi ve her türlü sıkıntı ve zorluklara karşı sabırlı olduğunuzu görmedikçe cennete girebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Em hasibtum en tedhulu cennete. Cennete girmek kolay değil. Yani oturduğumuz yerde cennete gireceğiz demeyin. Nasıl olsa Müslümanız, nüfus kağıdımızda Müslüman yazar, bizden iyi cennetlik mi olur demeyin. Cennete girmek öyle kolay değildir. Evet, zaman gösterdi ki, tarih gösterdi ki cennet ucuz değil, cehennem ise lüzumsuz değil. Öyleyse em hasibtüm, siz zanneder misiniz ki en tedhulul cennete, cennete gireceğinizi mi zannedersiniz? Bedavadan Müslümanım demekle cennete girivereceğinizi mi zannedersiniz? Müslüman olmanın bazı bedelleri vardır. Şehit olacaksın, Allah'a kul olacaksın. Bu yolda gayretini artıracaksın. Günahlarına da devamlı tevbe edeceksin. Bir daha o günaha dönmemek üzere Allah da affedecek ve cennete gireceksin. Değilse sadece Müslümanım demekle, fakat diğerleri gibi yaşamakla cennete girmek de mümkün değildir. İşte Allah bu nedenle em hasibtüm, siz zannetmeyin ki en tedhulul cennete, cennete gireceğinizi, bedavadan cenneti garantiye alacağınızı da zannetmeyin. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهُدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِر۪ينَ Allah her türlü sıkıntı ve zorluklara karşı sabırlı olduğunuzu görecek. Bunun için sizi imtihan ediyor. Bunun için sizi her türlü sıkıntılara karşı uyarıyor. Her türlü sıkıntılara karşı sabrederseniz, dirençli davranırsanız, benim dinimi yeryüzüne hakim kılmak için bir gayretin içerisinde olursanız, size ben her türlü nimetlerimi, bu dünyada da cennet nimetini de vereceğim demiş oluyor. Yani sabırlı olanları ve Allah'ın yolunda gayret edenleri, gayretli davranışlarda bulunanları tespit için Allah savaş hükmünü de ortaya koymuş, savaş emrini de vermiştir. Pek çok ayet-i kerimede ileride gelecek ve katilu ve cahidu şeklinde ayet-i kerimeler var. Bütün bunlar benim dinimi, benim yeryüzümde hakim kılın diye size verdiğim emirlerdir. Bu emirleri yerine getirin buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz. 143. ayet. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوهُ. Siz savaşın lafı edilirken, savaş olsun mu olmasın mı, nasıl olsun, Medine'deki müdafaa savaşı mı olsun yoksa sahra savaşı mı olsun şeklindeki laflar edilirken, siz Allah yolunda ölmeyi arzu ediyordunuz, ölümü temenni ediyordunuz, ölelim canım şehit olalım diye veriyordunuz. Ama şu anda karşı karşıya gelince aynı kanaatte değilsiniz. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْلَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ. Kafirlerle, düşman ordularıyla karşı karşıya gelmezden önce siz, ölümle yüz yüze gelmezden önce siz Allah yolunda ölmeyi arzuluyordunuz. Şimdi Mekke müşrik ordusuyla karşı karşıyasınız. Onu gözlerinizle görmektesiniz ama atılmayıp bakıp duruyorsunuz. Zor, ölüm zor. Hepimiz kaloriferli iş yerlerimizde veya evlerimizde, konforlu koltuklarımızda ve güzel gıdalarla kendimizi besleyerek konuşuyoruz. Savaş olsa gideriz canım, şehit oluruz canım. Hemen biri çıksa, acele zile bassa, kaç kişi varsa burada, aşağıda yazıyorlar cihada gidecekleri. Hemen arabada hazır götürecekler dese kimse beni de yaz demez ama rahat koltuk içerisinde bu şekilde söylemek kolayına gidiyor insanlar. İşte o dönemde de Uhud Savaşı'na katılan Müslümanlarda da aynı durum varmış ki karşı karşıya geldiniz fakat bakıp duruyorsunuz. Savaş olmazdan önce yaparız ederiz diyordunuz ama can tatlıdır. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o ilk Uhud Savaşı'ndaki bozgun olduğu zaman Müslümanlar sağa sola kaçışmaya başladılar. Savaş bitti dediler. Niye pisi pisine ölelim dediler. Kimilerinin niyeti böyleydi. Kimileri Peygamberimizin çevresinde onu korumaya, kurtarmaya çalışıyorlardı. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her savaşta olduğu gibi bu savaşta da kendi gücünü var gücüyle ortaya koymak suretiyle kendisini savaşta komutan olarak ilk ön safta yapılması gerekeni en iyi şekilde yapmak suretiyle cihadı göstermişti. Savaş hukukunda bugünkü komuta makamında olanların yapmadığını o gün o yapmıştı. Komutanlar arkadan idare ediyor, askeri öne sürüyor şimdi. Ama o gün komutan bil fiil savaşa iştirak edip en ön saflarda yer alıyordu. İşte 144. ayetten itibaren Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsediliyor. Peygamberimizin savaştaki durumundan bahsediliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her zamanda ve her zeminde Müslümanların, Müslümanım diyenlerin örnek almaları gereken tutum ve davranışlarından bahsediliyor. Buyuruyor ki Rabbimiz وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ. Muhammed sadece bir elçidir. Bir görevlidir. Allah'ın gönderdiği bir peygamberidir. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçmiştir. Hazreti Adem'den itibaren son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a kadar yüzlerce binlerce peygamber gelip geçmiştir. Görevliler gelmiş geçmiştir. Allah bunu bize bildiriyor. Bazı surelerin bazı ayetlerinde de nice peygamberler gönderdik. Onların bir kısmının ismini size bildirdik bu kitapta. Pek çoğunu bildirmedik buyuruyor. İşte 25 tanesi bildirilmiş bu kitapta. Onun dışında ismi bildirilmeyen nice peygamberlerin olduğu da bize ayeti kerimelerle bildiriliyor. İşte bu son peygamber, bu Muhammed ancak bir elçidir. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. O elçilerden bir elçidir. Ondan önce de pek çok elçi, görevli peygamber gelip geçmiştir. اَفَا اِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ. Eğer o peygamber ölür veya öldürülürse. Olur ya, savaşta ölebilir o peygamber, şehit düşebilir o peygamber. Eğer o peygamber ölür veya öldürülürse. İşte Uhud Savaşı'na böyle bir şayia da çıkmıştı. Peygamber öldü, bu lafı duyanlardan bir kısmı. Peygamber öldüyse bizim için ne gerek var savaşa, kaçalım dağılalım demek istedi. Kimileri o öldüyse biz de onunla birlikte ölelim diye peygamberin çevresinde dolaşıyorlardı. Eğer o peygamber ölürse veya öldürülürse efe in mate ev kutile in galebtum ala agabikum, siz gerisin geriye eski dininize, gerisin geriye eski hayat tarzınıza mı döneceksiniz? Evet, ökçeleriniz üzerine geriye mi döneceksiniz sizler? وَمَنْ يَنْغَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَدُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِ اللّٰهُ الشَّاكِر۪ينَ. Gerisin geriye dönenler, İslam'dan irtidat edenler, savaşa gelip de savaşa katılıp da tekrar savaştan savaşmaksızın geri dönenler, hiçbir şekilde Allah'a zarar veremez, bunu iyi bilsinler. Kendisini kurtardım zanneder ama kurtaramaz. Dinden dönerse kendisini kurtardım zanneder ama kurtaramaz. İslam uğrunda şehit olmaktan vazgeçip dinini değiştirirse veya savaş saflarını terk ederek rahatını, huzurunu tercih edip de biraz daha bu dünyada fazla yaşayayım istese bile Allah'ın dinine bir zarar veremez, Allah'a bir zarar veremez. Halbuki Allah kendisine şükreden herkesin karşılığını verecektir. Evet. وَسَيَجْزِلَّهُ الشَّاكِر۪يمُ. Allah şükreden, ne demek şükreden? Savaş ortaya çıktıysa vücudumuzun, gücümüzün, kuvvetimizin ve mal varlığımızın şükrünü savaşa katılmak, malımızı savaşa seferber etmek suretiyle o günkü şükrü yerine getirmiş olacağız. Her şeyin kendine göre bir şükrü vardır. Her şeyin şükrü kendi cinsindendir. Allah bize bu vücudu verdi ve benim dinim uğruna şehit olun dediyse bunun şükrü savaşta öldürülmektir veya ölmektir. Öyleyse Rabbimiz biz şükredenleri, yani verdiğimiz nimetleri gereği biçimde kullananları da mutlaka mükafatlandırırız ve değerlendiririz buyuruyor. Evet, 145. ayet. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. Hiçbir kimse yok ki ölümü Allah'ın iznine bağlı olmasın. Evet. Allah'ın tayin ettiği, takdir ettiği, ortaya koyduğunun dışında hiçbir kimse ölemez. Yüzlerce insan öldürmeye kalksalar öldüremezler. İbrahim Aleyhisselam'ı öldürmeye teşebbüs etti Nemrut, öldüremedi. Yakmaya teşebbüs etti, Allah ateşe emir verdi. Yakma benim kulumu, yakmadı ateş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicret edeceği gece o günkü Mekke meclisi toplandı. Bunu öldürelim. 40 kişilik eşkıya grubu, 40 ayrı kabileden buldular. Peygamberimizin evinin etrafını sardılar bunlar. Öldüreceklerdi. Hangi kabilenin öldürdüğü de belli olmayacak. 40 tane kılıç yarası üzerinde bulunacak ve kurtulacaktı ama olmadı. Allah'ın plan ve programı gerçekleşti. Ölümünü istemediği için Allah geceleyin Yasin suresini okuyarak 40 eşkıyanın arasından çıktı ve gitti. Ebu Bekir'in evine, oradan da hicret etmek üzere yola koyuldular. Hani öldürecekti, hani kanun çıkarmışlardı Mekke müşrik devleti, öldüremediler. Allah'ın izni olmadan kimsenin ölmesi mümkün değildir. Hiçbir kimse yok ki onun ölümü de Allah'ın iznine bağlı olmasın. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. Allah ne yazdıysa o güne kadar o kimse yaşayacaktır. Bugün de bunu çok görüyoruz trafik kazalarında. 4 kişi bir otoyla gidiyor, yolda 3'ü eziliyor, birinin burnu kanamadan kurtuluyor. Tırın altına giriyor. Ne demektir bu? Allah o 3 kişinin ölümünü o saniyede takdir buyurmuş. Öbür kişinin ölmesi mümkün değildi. O da o saniyeden 1 saniye önce kapının açılmasıyla kurtuldu. Diğerleri tırın altına girdi veya trenin altına girdiler. İşte bu ayeti kerimede de, bugünkü trafik kazalarında da, savaşta da kişinin ölmesi Allah'ın iznine bağlıdır. Allah ne takdir ettiyse o kadar o kimse yaşayacaktır. Her savaşa katılan ölecek diye bir kaide de yok. Bu arada hatırlamış olalım. Pek çok savaşlara katılan Halid bin Velid ölüm döşeğinde diyor ki, kaç savaşa katıldım, nice savaşlara katıldım, şehit olamadım. Ben develer gibi yatağımdan mı öleceğim diyor ve ağlıyor ölüm anında. Halid bin Velid kaç tane savaşa katıldı, kılıç kalkan kaç tane kafirin boynunu uçurdu ama kendisi ölmedi. Her savaşa katılan ölecek diye bir kaide de yoktur. İşte sizler savaş için, savaşta öleceğiz diye endişeye kapılmayın. Hiçbir kimse yoktur ki onun ölümü Allah'ın iznine bağlı olmasın. Ölüm belli bir süreye kadar yazılmıştır. O süresi dolduysa ölür, değilse mümkün değil. O süre evinde de dolabilir, sokağa çıktığında caddede, kaldırımda da dolabilir. Evin içerisinde kapıyı açınca da dışarıya çıkmadan da dolabilir veya içeriye girmeden de dolabilir. Evet. وَمَنْ يُرِدْ سَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ سَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ. Her kim bu dünyanın menfaat ve kazancını isterse, her kim dünyalık isterse, her kim dünyada bir şeyler temin etmek isterse, kendisine ondan vereceğiz. Her kim dünyalık isterse vereceğiz. Bakıyoruz bugün herkes dünyalık istiyor, Allah herkese de veriyor. Herkese Allah dünyalıktan istediğini veriyor. Ama insanlar hırslı oldukları için çok istiyorlar. Herkes her gün trilyoner olsun istiyor ama Allah istediğine göre veriyor. Ama isteyene veririm diyor. İşte bu ayette de her kim dünyalık isterse. وَمَنْ يُرِدْ سَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. Dünyalık istediğine dünyalığı veriyoruz. Avrupa, Amerika istiyor. Onlar dünyalığı elde ediyorlar. وَمَنْ يُرِدْ سَوَابَ الْآخِرَةِ. Kim de ahiret sevabını isterse, kim de ahiretteki menfaati ve kazancı arzularsa, onu isterse, nu'tihi minha, ona da ondan mutlaka veririz, vereceğiz. Ve senezzi şakirin, biz şükredenleri böylece ödüllendiriyoruz ve mükafatlandırıyoruz. Kim ne isterse ona kavuşuyor. Öyleyse biz hem dünyayı hem ahireti isteyenlerden olalım. Öyleyse biz sadece dünyayı isteyerek ahirette nasibi olmayan, ahirette cehennemden başka nasibi olmayan kimselerden olmayalım inşallah. Hem dünyayı hem de ahireti isteyerek her iki tarafı da elde etmeye çalışalım. وَكَأَيِّمْ مِنْ نَب۪يِّنْ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَس۪يرٌ. Nice peygamberler vardır ki onlarla birlikte birçok Allah dostları savaştılar. Son peygamber Muhammed Aleyhisselam'dan önce de pek çok peygamberler geldiler geçtiler. O peygamberler de kendileri etrafındaki, çevresindeki bir avuç Müslümanla, evet, kendileriyle birlikte Allah dostları durumunda olan, Rabbiyun durumunda olan nice insanlarla birlikte savaştılar. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللّٰهُ يُحَبُّ الصَّابِر۪ينَ. Allah yolunda çektikleri sıkıntılardan dolayı ne korkuya kapıldılar ne de zayıf düştüler. Müslüman güçlüdür, kuvvetlidir. Korkmaz kimseden. Müslüman Allah'tan korkar, başkasından korkmaz. İşte bu ayetleri bilen Müslüman savaş sahasında nasıl atılır? Ölümüm takdir edildiyse zaten ölecektim evde veya dükkanda. Değilse savaşta ölürüm ve şehit olurum diye hemen düşman güçleri üzerine atılır. Kılıç kalkan savaşa devam eder. Ama geçmiş toplumlarda bu çok olmuş. Şimdi savaşalım deyince herkes geri kaçıyor. İnsanın fıtratında vardı, dünyada biraz daha fazla yaşayabilir miyim? Bu endişeden dolayı insanlar savaşa katılmak ve ölmek istemiyorlar. Rabbimiz de geçmiş toplumların peygamberlerini ve onların ümmetlerini gözler önüne sergiliyor. Buyuruyor ki sizden önce de pek çok peygamberler gelip geçmişti. وَكَأَيِّمْ مِنْ نَب۪يِّمْ. Nice peygamberler geldi geçti. قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَس۪يرٌ. Onlarla birlikte pek çok insan, onlara inanan pek çok insan onlarla birlikte savaştılar. Onlarla birlikte cihad ettiler. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا. Evet, onlar çektikleri sıkıntılardan dolayı ne korkuya kapıldılar ne de zayıf düştüler. Korkuya gerek yok. Ölürsek şehidiz zaten. Kalırsak ganimetle döneceğiz zaten dediler ve kurtardılar kendilerini. Evet, ne de kendilerini düşman önünde küçük düşürdüler. Biz Müslümanız, gücümüz yok, askeri gücümüz yok, paramız yok, sayımız da çok az demek suretiyle kendilerini de küçük görmediler. Biz Müslümanız, bizim destekçimiz Allah'tır. Allah bizi melekleriyle takviye eder, dolayısıyla biz güçlüyüz dediler ve güçlü olarak girdiler. Psikolojikman, ruh yapısı olarak güçlü olduklarını ortaya koyarak savaşlara katıldılar Müslümanlar. Önceki peygamberler ve onların çevresindeki olan insanlar. Allah yolunda hiçbir sıkıntıya göğüs gererek hiçbir şekilde korkuya da kapılmadılar ve zayıf da düşmediler. Kendilerini düşman önünde de küçük de düşürmediler. Zira Allah her türlü sıkıntı ve zorluklara karşı dirençli davrananları sever. Allah dirençli davrananları sever. sabırlı olanları sever. İşte önceki toplumlardaki, önceki peygamberlerin çevresindeki insanlar da bu şekilde, hiçbir şekilde korkmadan, ürkmeden, Allah yolundaki sıkıntılardan dolayı korkuya da kapılmadan, zayıf da düşmeden, düşman önünde kendilerini de küçük göstermeden savaşa devam ettiler. Kimileri şehit oldu, kimileri de ganimetle geri döndüler. Çünkü Allah sabredenleri, dirençli davrananları sever. Evet, 147. ayet. وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ اِلَّا اِنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاِسْرَافَنَا ف۪ي اَمْرِنَا وَسَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِر۪ينَ Müslümanın savaştaki sözü bu. Evet, onların söyledikleri böyleydi. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılıkları bağışla. Ayaklarımızı yolunda ve savaşta sağlamlaştır. Senden gelen gerçekleri örtbas edenlere karşı bize yardım et. Ya Rabbi, bize yardım et düşman güçlerine karşı. Her şeyinle yardım et. Onların kalbine korku sokarak yardım et. Meleklerinle yardım et. Her şeyinle bize yardım et. Düşman güçlerine karşı bizi muzaffer getir diye dua ediyorlardı. Ve bizim her türlü aşırılıktan dolayı yaptığımız günahları da bağışla. Ayaklarımızı da senin yolunda savaşta da sağlamlaştır. Ayaklarımız senin yolunda savaşa devam etsin diye dua ettiler. 148. فَآتَاهُمُ اللّٰهُ سَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ سَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يُحَبُّ الْمُحْسِنِينَ Bunun üzerine Allah onlara hem bu dünya menfaatlerini hem de ahiret kazancının en güzelini bağışladı. Zira Allah güzel davrananları sever. Evet, Allah güzel davrananları sever, iyi amel edenleri sever, Allah yolunda olanları sever. 149. ayet, Ali İmran suresi 149. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ey iman ettim diyenler, ey Müslümanım diyenler, in tuti'ullezine keferu yeruddukum ala akabikum fetengalibu khasirin. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirlere uyarsanız sizi gerisin geriye eski dininize döndürürler ve büsbüdün kaybedersiniz. Kafirden dost olmaz, kafirle arkadaşlık kurulmaz, kafir hiçbir şekilde ona uymak suretiyle, ona itaat etmek suretiyle, onun yolunda gitmek suretiyle onlardan olunmaz. Onlar gelirse bize Müslüman olursa olurlar, değilse biz kafir olamayız. Değilse biz onların dinine, hayat tarzına, gidişatına uyamayız. İşte Rabbimiz bu gerçeği bize bildiriyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, Müslümanım diyenler, müminim diyenler. İn tuti'ullezine keferu, kafirlere uyarsanız, kafirlere ayak uydurursanız, kafirlerin yolunda giderseniz, Allah'tan gelen gerçekleri inkar eden, saptıran, azdıran insanlara uyarsanız, yeruddukum ala akabikum, sizi eski halinize, yani eski hayat tarzınıza, eski dininize döndürüverirler, çevirverirler de fetengalibu khasirin, böylece büsbütün kaybedenlerden olursunuz. Müslüman kafire uymaz, Müslüman Allah'ın gönderdiği kitaba ve peygamberine uyar. O yolda olanlara uyar, kafire uymaz. İşte bu ayette de aman ha, in tuti'ullezine keferu, dikkat edin, kafirlere uyarsanız, onlara itaat ederseniz, onların yolunda giderseniz, hayatınızı onlara göre ayarlarsanız, siz zarar ve ziyanda olanlardan olursunuz buyuruyor. 150. ayet. Belillahu mevlakum ve huve hayrun nasirin. Sizin dostunuz, sizin koruyucunuz Allah'tır. Sahibiniz Allah'tır, koruyucunuz Allah'tır, haminiz Allah'tır, veliniz Allah'tır. Sizi her yönden destekleyen Allah'tır. Öyleyse siz kafirleri dost edinmeye kalkmayın. Onlara itaat etmeye kalkmayın, onlara uymaya kalkmayın. Dostunuz, yardımcınız, koruyucunuz, sahibiniz Allah'tır. Ve huve hayrun nasirin, o yardım edenlerin de en hayırlısıdır. En hayırlı yardım eden de odur. Dolayısıyla siz Allah'ı dost bilin, Allah'ı dost tanıyın, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirlere uymayın. O yardımcıların en hayırlısıdır. 151. ayet. Senulqi fi kulubillezine keferur ru'be bima eşreku billahi ma lem yunzil bihi sultana ve ma'vahumun nar ve bi'se mesve'z zalimin. Evet, Allah'tan başka varlıklara, onun hiçbir zaman yetki tanımadığı şeylere ilahlık yakıştırdıklarından dolayı müşriklere, kafirlere, gerçekleri örtbas eden kafirlerin hepsinin kalbine biz korku salacağız. İşte Müslümanların tek başarıları bu. Allah kafirin kalbine korku salıyor. Tüm dünya kafirlerin kalbine korku salıyor. Yeryüzündeki bir avuç Müslümandan korkuyorlar. 6 yaşındaki çocuğun elindeki sapan taşından Filistin'deki, İsrail'deki tüm idareciler korkuyor. Yeryüzündeki bir Müslüman tüm kafirlerin hepsine meydan okuyor. O bir Müslümandan tüm kafirler korkuyor ve tedbir alıyor. Dünya üzerinde ne yapalım, ne edelim bu Müslümanlara diye. Müslümanların sayısı az, Müslümanların silahı yok, Müslümanların gücü kuvveti yok ama Allah onların kalbine korku salıyor. Uhud'da böyle oldu, Bedir'de böyle oldu. Şu anda 21. asrın dünyasında da aynısı oluyor. Senulqi fi kulubillezine keferur ru'be bima eşrekû billahi ma lem yunzil bihi sultana. Bu müşriklere, bu kafirlerin kalplerine biz korku salarız. O Müslümandan korkar, bir kişi dahi olsa korkar. Nemrut devleti bir İbrahim'den korkmuştu. Firavun devlet olarak bir Musa ve Harun'dan korkmuştu. Mekke müşrik devleti de, Ebu Cehil ve Ebu Leheb'ler de Muhammed Aleyhisselam'dan korkmuşlardı. Bir kişi, etrafında da 3-5 Müslüman, pek çoğu da köle. Niye korkuyorsunuz bunlardan? Güç kuvvet sizdedir, silah sizdedir. Niye korkuyorsunuz? İşte Allah kalplerine korku salıyor da ondan. Senulqi fi kulubillezine keferu ru'be bima eşrekû billahi ma lem yunzil bihi sultana. Ve me'vâhumun nâr ve bi'se mesve'z zâlimîn. Evet. Onların gidecekleri yer cehennemdir, ateştir. Ne kötüdür varlık sebebine aykırı davrananların gideceği yer. İşte o kafirler cehenneme gidecekler. Cehennemi boylayacaklar. Kalplerine korku salınıyor. Savaşta zaten başlamadan hezimete uğramış oluyorlar. Savaş olmadan da zaten hezimetteler ya. Her an hezimetteler ya. Çağdaş firavunlar da aynı hezimeti bugün yaşıyor ya. Gizli gizli gidiyor, askerlerini teftişe gidiyor bugünkü çağdaş firavunlar, kafirler. Niye? Moral vermeye gidiyor. Askerinde de komutanında da moral kalmadı da ondan yapıyor bu işi. Gizlice gidiyor, askerine moral veriyor. Güçlüyüz, büyüğüz, çağdaşı, suyuz, buyuz diyor. Olmaz ki moral vermekle. Korku kalplerinin her tarafını kaplamış. Yapacak hiçbir şey yok. Zaten kendisinin kalbini de kaplamış ya. Gideceğim diyor, çatır diyor diyor. Bu köşkler, bu saraylar çatır diyor diyor. Acaba 3-5 dakika, saniye veya gün daha yaşayabilir miyim? O yüzden böylece kendisini büyük görmeye çalışıyor. Büyük göstermeye çalışıyor. Her an koruma altında. Müslüman korkmaz ama kafir her şeyden korkar. Telefondan korkar. Kafir zarftan korkar. Kendisine gönderilen mektuptan ve zarftan korkar. Kendisine açılacak telefondan korkar. Müslümanım diyen bir kişiden korkar. Müslümanca yapılan hareketlerin tümünden korkar. Evet, kafirlerin kalbine biz korku salacağız. Onların gideceği yer ateştir ve ne kötüdür onların yeri. 152. ayet. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِاِذْنِهِ حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا اَرَاكُمْ مَا تُعِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Allah, Uhud Savaşı'nın ilk anlarında size verdiği sözü doğruladı. Allah ne söz vermişti? Mutlaka galip geleceksiniz. Benim ordularım daima galip gelir demişti. İlk anda bu galibiyeti siz yaşadınız. İlk anda galip duruma geldiniz ve hezimete uğrayan müşrik ordusu kaçarken ganimet toplamaya başlamıştı Uhud Savaşı'na katılan mücahitler. Ama okçular vardı ya, 25 kadar olan okçular da o tepeyi bekliyorlardı. O boğazı bekliyorlardı. İlk anda siz Allah'ın verdiği bu sözü yaşamıştınız. Allah bu sözünü doğrulamıştı. Sizi galip getirmişti. Siz de düşmanlarınızı yok etmek üzereydiniz. Ama ne var ki Allah size sevip hoşlandığınız ganimet toplama işini gösterdikten sonra gevşediniz. Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz ganimet topluyor. Biz 25 kişi bu dağın başında niçin bekleyelim? Haydi biz de inelim dediniz. Siz de ganimet hırsınızdan dolayı, dünya malına hırsınızdan dolayı iniverdiniz de gevşediniz. Peygamberden gelen emre aykırı davrandınız. Onun verdiği emri dinlemediniz. 25 kişi burada daima duracak. Bizden emir almadıkça burayı bırakmayacak. Biz hepimiz öldürülsek bile, şehit olsak bile, bizim cesetlerimizi kargalar yese bile buradan ayrılmayacaksınız. Bu kesin emre rağmen ganimet toplamak için oradaki insanlar ayrılıverdiler. Netice o anda bir süre Müslümanların aleyhine, yani bozgun olmak suretiyle savaş Müslümanların aleyhine dönüvermişti. İşte bu ayet 152. ayette bu gerçekleri anlatıyor bize. Peygamberden gelen emre aykırı davrandınız ve itaatsizlik ettiniz. Aranızda bu dünyaya ilgi duyan kimseler olduğu gibi ahirete gönül verenler de mevcuttu. Pek çok kişi ganimet toplamaya yöneldi. 3-5 kişi orada peygamberin sözünü dinledi ve kaldı. Dolayısıyla onlar, Halid bin Velid o zaman Müslüman olmamıştı. Hemen arkadan o 3-5 kişiyi öldürmek suretiyle Müslümanları iki çember arasına alıverdi. Yani önlerinde düşman, arkalarında düşman hale geliverdiler. Ama oradaki 3-5 kişi de şehit olmuş oldu o esnada. Evet, bunlar içerisinde dünyaya ilgi duyanlar, ganimet toplama peşinde olanlar olduğu gibi Allah'a ve ahirete gönül verenler de vardı. Onlar da şehit oldular. Bunun üzerine Allah sizi denemek için düşmanlarınızı yenmenize mani oldu. Bir süre bozguna uğradınız, sağa sola dağılmaya başladınız, kaçışmaya başladınız. Ama Allah yine de sizi yaptığınız bu hatadan dolayı bağışladı. Zira Allah müminlere karşı çok ikram sahibidir. Mümin kullarına karşı, Müslüman kullarına karşı Allah ikram sahibidir, ikram eder. İşte bu savaşta da Allah yine ikramını gösterdi. Mümin kullarına karşı bu savaşta da Allah, benim mümin kullarım daima galiptir, galip gelecektir sözünü gerçekleştirmiş oldu. 153. ayeti kerime, Ali İmran suresinin 153. ayet-i kerimesi. Bugünkü okuyacağımız son ayet-i kerime. İz tus'idûne ve lâ telvûne alâ ehadin ve rasûlü yed'ûküm fî uhrâküm fe esâbeküm gammen bi gammin لِكَيْ لَا تَحْسَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا اَصَابَكُمْ وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُوا. Evet, Uhud savaşı, Uhud meydanı, Müslüman askerler ve karşı tarafta da müşrik orduları. Gözlerimizin önüne o manzarayı getirelim. Müslümanlar bozguna uğramış. Halid bin Velid'in arkadan dolaşmak suretiyle Müslümanlar iki müşrik kuvvetinin, iki düşman ordusunun arasında kalmışlar. Bir kısmı kaçışıyor, bir kısmı peygamber öldü lafını duymak suretiyle, o öldükten sonra bize yaşamak gerek var mı demek suretiyle peygamberi arayıp onun etrafında onunla birlikte bir çelik kalkan durumuna geliveriyorlar. Şu andaki okuduğumuz 153. ayet o manzarayı gözler önüne sergiliyor. Hatırlayın o anı ki peygamber arkanızdan size seslendiği halde kimseye bakmadan düşmandan uzaklaşıyor ve hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Korkudan dolayı kaçışıyordunuz. Bir bozgun havası yaşanmıştı. Bir panik vardı o esnada. Dolayısıyla herkes kendi başının çaresine bakıyordu. Kaçmaya, kurtulmaya çalışıyordu. İki düşman gücü arasında nasıl kurtulabilirim? Onun hesabını yapıyordu. Bu yüzden peygamberin emrine aykırı davranmanız sebebiyle Allah size üzüntü üzerine üzüntü verdi. Peygamberin emrini dinlemeyen 25 kişilik gruptan dinlemeyen bazılarının yüzünden Allah tüm İslam ordusuna, İslam askerlerine üzüntü üzerine üzüntü verdi. Kısa bir süre bozguna uğradılar, sıkıntı çektiler, pek çok şehit de o esnada vermiş oldular. Allah böylece üzüntü verdi. O bunu elden kaçırdığınız ganimete ve başınıza gelen yenilgiye üzülmeyesiniz diye yaptı. Evet, Allah üzülmeyin dedi. Ganimet gitti diye üzülmeyin, yenilgiye girdik, yenildik, bozguna uğradık diye de üzülmeyin diye Allah böylece yapmış oldu bunu. Allah hepinizin yapmakta olduğundan haberdardır. İşte Allah tüm insanların savaşta ve barışta, karada, denizde, havada, ne zaman ve nerede olursa olsun kimin ne yaptığını en iyi şekilde bilmektedir. İşte savaştaki insanların da hangi niyetle ne yaptıklarını, fakat yapılan bu işten dolayı da sıkıntıya düştüklerini açıklamış oluyor bu okuduğumuz 153. ayet-i kerimede. İnşallah bir sonraki dersimizde 154. ayetten itibaren aynı konuya, Uhud Savaşı konusuna devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı anlamak programıyla Abdullah Parlayan'ı dinlediniz. Allah!

0: Boomerang. Boomerang.
1: Ben, sen ve o. Biz ki Kabil'in çekememezliğine, kıskançlığına, karşısındakini adam yerine koymamaya karşı, süfli istek ve arzularına karşı bizi öldürmeye kalksa da sadece Allah razı olsun diye Allah yolunda Habil olacağımıza söz verdiğimizi hatırlıyorum. Biz ki tüm uyarı ve ikazları aldırmayan, güzeli çirkine tercih eden, ulviliği süflilikle değiştirmeye kalkışan toplumuna 950 yıl mücadele ederek bıkmadan, usanmadan "Ya Rabbi, mağlup oldum sen yardım et" diyen ve Cudi'ye inanan kardeşlerle beraber Nuh aleyhisselam olacağımıza söz vermiştik. Ve biz saltanatı elinden gitmesin diye erkek çocuklarını diri diri öldürüp yok eden Firavun'un sarayında bir Musa olup inanan kardeşlerle beraber denizleri aşacağımıza söz vermiştik. Biz "ben öldürür ve diriltirim" diyen Nemrud'a karşı bizim Rabbimiz güneşi doğudan doğuruyor, sen de batıdan doğursana diyen, sonu ateş de olsa İbrahim olacağımıza söz vermiştik. Biz "Allah'ın emri böyledir oğlum" dediğinde "babacığım, Allah'ın emrini yerine getir" diyen İsmail olacağımıza söz vermiştik. Biz dört tarafı dağlarla çevrili vadide "bizi ona mı emanet ediyorsun" diye haykıran Hacer olup Zemzem arayacağımıza söz vermiştik. Biz Safa tepesinde "şu dağın arkasında bir ordu var ve gelip sizi yerle bir edecek" desem dediğinde "mutlak doğru söylersin" ve akabinde taşladıklarında Allah'a sığınan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olacağımıza söz vermiştik. İslam'ın sedasını daha iyi seslendirebilmek için Taif'e gittiğinde ayak takımını üstüne sürerek mübarek ayakları kanlar içerisinde bırakılan Habibullah'ın yoldaşı olacağımıza söz vermiştik. Onun göstermiş olduğu merhameti taşımayı ve insanlığa öğretmeye söz veren ashabı olacağımıza söz vermiştik.

0: Hani biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Ebu Bekir olup o söylüyorsa doğrudur, ötesi yok diyen arkadaşları olacağımıza söz vermiştik. Ve biz ki Habibullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında durup ezanımızla ilahi kelimetullahı seslendiren Bilaller olacaktık ve biz senin yerinde Muhammed olmasını ister misiniz sorusuna, değil yerimizde olmasına, ayağına bir diken batmasına dahi gönlümüz razı olmaz diyenlerden olacaktık. Ve biz onun yerinde yatağında Ali, mağarada Ebu Bekir olacaktık. Biz, anam babam sana feda olsun ya Resulallah diye çığlık atanlardan olacaktık. Biz, Bedir'e katılamadık. Şayet Allah bir daha onlarla karşılaştırırsa, Rabbimiz onlara ne yapacağımızı gösterecektir diyen Enes bin Nadr'lar olacaktık. Hani biz birer Ömer olup ırmağın kenarında bir koyun kaybolsa, gelip hesabını Ömer'den sorarlar diye haykıranlar olacaktık. Hani biz Kerbela'da Hazreti Hüseyin olup zalimlere boyun eğmeyen olacaktık. Zeynep'in feryadı, Hüseyin'in kılıcı, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi olacağımıza söz vermiştik ve askerlerine ben sizinle savaşır ve ölürüm. Emin olun ki siz düştüğünüzde ya ben de sizin yanınızda yatıyor olacağım ya da intikamınızı alıyor olacağım diyen Tarık bin Ziyad olacağımıza söz vermiştik.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
1: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
5: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Allah.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbni Amr İbnül As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O kendine şükredenlere nimetlerini artırandır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Şehirler tarumar, her taraf kan gözyaşı. Tankların çiğnediği mazlum ümmetin başı. Yakmıyor mu canını şu gelen feryat sesi? Allah aşkına, Allah aşkına söyle bu gaflet neyin nesi? Bak şu leş kargalarına, üşüşmüşler hasta bedenlerimize. Her gün küfrediyorlar namus ve dinimize. Reddet, reddet batının medeniyetini. 3 asırdır ödüyoruz bu taklidin diyetini. Yeter artık, aydınlansın şu karanlık asır. Kurtulsun Filistin, Arakan, Türkiye, Mısır. Gel kardeşim, bu yükün altına beraberce girelim. Yeryüzünde küfrün defterini dürelim. Kır zincirlerini, sen özgür ve asilsin. Mazlumların umudu, insanlığın umudu, beklenen nesilsin.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
5: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
11: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
12: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr Kopyalamada kesintisiz çözüm.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
15: Saat 15. 15. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Hareket Okulu programıyla Hanif İbrahimoğlu sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. قال الله تعالى عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم. Değerli Özel FM dinleyicileri, Nebevi Hareket Okulu programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başlatmış olduğu tevhid mücadelesini ve hemen akabinde cemaat oluşunu ve bu cemaatin bir eğitim programına tabi oluşunu ve bu eğitimin bizatihi müfredatının Kur'an-ı Kerim oluşunu, mualliminin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem oluşunu, medresenin de isminin Darul Erkam olduğunu anlatmış. Darul Erkam'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat uygulamış olduğu eğitim programını özetlemiştik. Şimdi Darul Erkam karşısında olan ve tüm Darul Erkamların her daim karşısında olan Darun Nedve meclisini, kuruluşunu, kuruluş amacını, üyelerini, çalışma prensiplerini ve İslam davasına karşı koyduğu fikirlerini, ideolojilerini anlamaya çalışacağız. Ve daha sonra Nebevi Hareket Okulu dersimizin, programımızın bu haftalık sonuna gelmiş olacağız. Evvelen Darun Nedve Meclisi, Darun Nedve Şehir Meclisi veya Şehir Devleti de denilebilir. Bu hususla alakalı kaynak kitaplara müracaat ettiğimizde şöyle bir tabir görürüz. Kusay bin Kilab'ın kurduğu, içerisinde bakanlıkları olan Mekke'nin resmi işlerinin yürütüldüğü Mekke Yönetim Meclisi'dir. Arap kabilelerinin 40 yaşını aşmış aristokrat şahsiyetlerinin temsil hakkı kazandığı, her bir vekilin çıkacak kanun ve yasalar hususunda görüş beyan ettiği bir meclis niteliğindedir. Aynı şekilde Alak suresinin 17. ayeti kerimesini merhum Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır tefsir ederken bu ayeti kerimenin tefsirinde Darun Nedve'yi şu şekilde tanımlamıştır. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır diyor ki, İslam'dan önce Mekke'de kurulan Kureyşlerin toplandığı parlamento binasına Darun Nedve denilir. Nadi Nedve o gibi yerlerde toplanan heyetin ismidir ki bizim meclis, mahfil, kongre ve parlamento tabirleriyle eşdeğerdir diyor Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Alak suresi tefsirinde. Aynı şekilde Darun Nedve içerisindeki kurumların, kuruluşların, bakanlıkların, şubelerin isimleri ve ne manaya geldikleri hususunda tarih kitaplarında, özellikle siyer kitaplarında çokça bilgiye rastlamaktayız ki bunları bakanlıklar olarak tabir etsek yanılmış olmayız. Zira Darun Nedve Meclisi içerisindeki hiyerarşik düzene baktığımızda içerisinde bir takım görev ve sorumlulukların yüklendiği bakanlıklar, emirlikler olduğunu görürüz. Mesela kısa ve öz bir şekilde geçeceğim, daha sonra detaylı bir şekilde yine sizlere konuyu arz edeceğim. Hicabe, ki bu Kabe'nin bakımını ve anahtarını elinde tutan şahsiyetlerin temsil etmiş olduğu bakanlığı anlatır. Hicabe, Kabe'nin bakımı ve anahtarı bu kimselerdedir. Sikaye ise hac mevsiminde gelen hacılara su dağıtma işidir ki bu Haşimoğullarının göreviydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kavmi olan, kabilesi olan Haşimoğullarının göreviydi. Rifade, hacılara yiyecek temin etmek. Yani değişik beldelerden Kureyş'e, Mekke'ye hac farizasını yerine getirme hususunda uzaktan Mekke'ye ziyarette bulunan hacıların yeme işlemlerini, yemek tahsisatını, yemek ikramını üstlenen bakanlıktı. Bu da rifade olarak tanımlandı. Sidane, Kabe'nin örtüsünü ve Kabe'ye ait olan kıymetli eşyaların korunmasını, saklanmasını sağlayan bakanlığın ismiydi. Nedve ise bizatihi isminden de anlaşılacağı üzere yönetici, vekil ve yönetim kurulunu temsil eden, yönetim kurulunun tanımını yapan bir kavram idi. Liva, Mekke'nin Kureyş devletinin Darun Nedve parlamentosunu sancaktarlık görevini üzerine alan bir bakanlık idi. İrsar, fal okları, malumunuz Mekke müşrikleri bir şey yapacağı zaman, bir işte karar vereceği zaman putların önünde durur. O putların önünde fal oklarını çeker ve çıkan fal okuna göre hayatını tanzim eder. Oradan almış olduğu bilgi gereği, ki şanstır bu malumunuz, fal okları çeker. İşte bu fal oklarının kaç tane çekileceği, kimin hangi putun önünde, huzurunda, mozolesi karşısında yapılacağı, bu ve buna benzer hususların kural ve kaidelere bağlı bir şekilde icra edildiği bir yerdi İrsar Bakanlığı. Meşvere onay kuruluydu. Meşvere özellikle Ütbe bin Rebiya gibi, Velid bin Mughire gibi, Amr İbni Hişam gibi veya Ümeyye İbni Halef gibi Mekke aristokrat müşriklerinin, tağutlarının fikirlerini önemsediği kişilerden oluşan, bu isimlerden oluşan bir kurul idi, bir bakanlık idi. Meşvere Bakanlığı. Enva'ul Muhaccere, bu hazine bakanlığıydı. Darun Nedve Meclisi içerisinde Mekke'de toplanılan, bugünkü ismiyle vergi diyebileceğimiz, bugünkü ismiyle harcırah diyebileceğimiz Mekke halkının, ama Kabe onarım veya Kabe'deki faaliyetlerde kullanılması, ama gelen misafirlere ikramda bulunulması, ama Mekke'de veya savaş hususunda, seferberlik hususunda para toplanması gibi konularla alakalı ihtiyaç hasıl olduğunda müracaat edileceği Hazine Bakanlığı'ydı Enva'ul Muhacere. Ayrıca bununla beraber Aşnak denilen bir bakanlık vardı. Bu bakanlıkta adli işlerin yerine getirildiği bir sorumluluk alanıydı. Kan davalarının çözümlenmesi, kan diyeti başta olmak üzere zarar ve ziyanın tespit edilip gereğinin yapılması hususunda Aşnak dahilinde, yani bu hukuksal meclis, bu Adalet Bakanlığı dahilinde görevli olan kişi, daha sonraları iman edecek ve imanda zirve şahsiyetlerden olacak Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın ve onunla beraber Abdullah bin Osman'ın görevini yürüttüğü bir bakanlık idi. Aşnak, yani adli vakaların görüşüldüğü, karara bağlandı ve bu hükümlerin, yani Darun Nedve Şirk Meclisi'nin üyeleri olan parlamenterlerin beraberce karar aldığı ve almış olduğu bu karar gereği yetkilendirdiği, adli vakalar hususunda yetkilendirdiği Aşnak ismiyle Adalet Bakanlığı'nın ve bu bakanlığın temsilcisi olan üyelerin almış olduğu kararların halk üzerinde uygulandığı bir kurum idi. Hükuma ismiyle önümüzde duran meclis kararlarının uygulanmasını kontrol eden, bu hususta alınmış kararların toplum üzerinde icra edilip edilmediğini kontrol eden, tatbikatını yapan bir bakanlık idi. Burada da Sehm oğullarından Haris bin Kays bu görevi yürütüyordu. Kıyade, bir anlamda başkomutanlık görevi, isim olarak meclis muhafızlığı, yani Darun Nedve meclisinin muhafızlığı, savaşa katılacakların teçhizat durumları ve ordu komutanlığı gibi konuları üzerine alan ve o an komutasındaki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tevhid davetini başlatmış olduğu miladi 6. asırda, 610'lu yıllarda bu görevi, bu sorumluluğu üstlenen Ebu Süfyan idi. Daha sonraları İslam oldu, Müslüman oldu biliyorsunuz. Gibi bakanlıklar olan bir meclis idi. Bu hususta da İsar veya Ezlem dediğimiz siyasi, hukuki ve ekonomik hususta kararlar alan yönetim merkezi adı altında bir bakanlık daha var idi. Nesi Bakanlığı, takvimi düzenleme görevi bu kimselerdeydi. Bir diğer ifadeyle tarif edecek olursak, ay takvimi nedeniyle gerçekleşen 10 günlük kaymaları düzenleyerek hac zamanını istenen zamana getirme görevini ifa eden bir kurum idi. Bu görevi yapan kişiye de nasi denilir idi ve o dönemde bu Cünabe bin Avf tarafından yürütülmekte olan bir görev idi. İfaze ise hac ibadetinin yürütülmesini ifade eden ifaze görevi Risalet yıllarında Temim soyundan birisi tarafından yürütülüyor idi. İcaze ise hacla ilgili bir görev idi. Hac ibadetinin Müzdelife'deki kısmının yürütülmesi icazenin sorumluluk alanına girmekteydi. Bu kimse Mekke dışında yaşayan diğer bazı kabilelerin Müzdelife ve Mina'yı terk edip etmeme hususunda hangi vakti gözeteceklerine karar veren bir kişiydi. Kısaca anlattıktan sonra, yani Darun Nedve Meclisi'nin kuruluşlarını anlattıktan sonra ve bu kuruluşların yapmış olduğu görevleri gündeme getirdikten sonra Darun Nedve ile Darul Erkam arasındaki çalışma prensipleri hususundaki farklılıkları arz edip inşallah konuyu Nebevi Hareket Okulu veya Nebevi Hareket Metodu usulünce güncellemeye gayret edeceğiz. Evvelen kuruluş amacı olarak konuyu ele alacak, tarihsel bilgileri sizlere arz edecek ve daha sonra da bugün bu hususta almamız gereken nasihatleri veya elde etmemiz gereken mesajı anlamaya gayret edeceğiz. Mekke İslam davetinin başladığı yıllarda yaklaşık 10 bin civarında bir nüfusa sahip idi. Siyer kaynaklarına müracaat ettiğimizde nüfusun büyük çoğunluğunun Kureyş kabilesine mensup Araplar tarafından teşkil edildiğini ve bir nevi 10 bin kişilik bir şehir devleti konumunda olduğunu görürüz. Aynı zamanda Kureyş kavminin ağırlıkta olduğu Mekke şehir devleti tabir caizse bir ticaret ve din merkeziydi. Ticari olarak ciddi bir pazara sahip olan Mekkeliler, dini anlamda da Kabe'ye sahip olmanın, ataları İbrahim'in o beldede yaşamış olmasının ve hac gibi yılda bir kere yapılan ama insanların büyük bir önem, ehemmiyet verdiği hac görevinin, hac farizasının da yerine getirildiği bir alan idi, bir şehir idi. Malumunuz Mekke müşriklerinin itikadi yapısını arz ederken ilk derslerimizde Mekke müşriklerinin Allah'a inandığını, melekleri kabul ettiğini, Allah'ın geçmiş dönemlerde peygamberler gönderdiğini ki bu peygamberlerden atası olan İbrahim ile avunurlar, övünürlerdi aleyhisselam. Aynı zamanda aşure günlerini oruçlu geçirdiklerini, anne hala teyzeleriyle asla nikahlanmadıklarını, nikah hususuna, mehir konusuna önem verdiklerini, akraba bağlarını gözettiklerini ve önemli asil şahsiyetlerinin de asla yalan söylemediğini, zina yapmadığını, hepimizce malum olduğu üzere müşriklerin inanç yapısı, müşriklerin amentu yapısını anlatırken konulara değinmiştik. Hac da bunlardan bir tanesiydi. Yani İbrahim Aleyhisselam'dan kalan fakat kendilerinin büyük bir çoğunluğunu tahrif ettiği veya şirk gelenekleriyle iç içe beraberce hak ve batılı bulaştırdığı bir hac geleneği o dönemde yine devam etmekteydi. Müzdelife ve Mina'da, Arafat'ta, Vakfe ve bunun gibi Sefa Merve arasında say veya Kabe'yi tavaf etme gibi ibadetleri her ne kadar da içine şirk karıştırmışsalar da devam ettiriyorlardı. Bu münasebetle Mekke hem ticari hem de dini bir devlet olma özelliği taşıyordu. Peygamber Aleyhisselam'ın başlatmış olduğu tevhid mücadelesi bizatihi Mekke'nin hem yanlış dini hem de yanlış ticari faaliyetleri üzerine gitmiş. Ticarette ve dinde, sosyal ve siyasal alanda yalnız Allah'ın vahyine, yasalarına, hükümlerine boyun eğilmesi gerektiğini Mekke'de ilan etmiş ve hepimizce malum olduğu üzere hak ve batıl savaşı, tevhid ve şirk savaşı, iman ve küfür savaşı tam da bu merkezde başlamıştı. Mekke, Ceziretül Arap'ta kalabalık ve hareketli bir şehir devleti olduğu için sistemli ve işlemsel idari, mali, askeri ve dini kurumlara sahipti. Kendi içerisinde taksim etmiş olduğu bir takım görevlendirmeler de vardı ki az evvel hepsini sizlere arz ettik. Bu görevleri yaparken görevli taksimatı hususunda da aralarındaki istişareye çok önem gösterirlerdi. 40 yaşının geçmiş her kabile reisi veya üyesi kabilesini ve siyasi görüşünü Darun Nedveşir parlamentosunda temsil etme hakkı kazanmıştı. Darun Nedveşir parlamentosuna bir parlamenter olabilmek, bir meclis üyesi, azası olabilmek için 40 yaşını geçmiş olma şartı aranırdı ve 40 yaşını geçmiş olan herhangi bir kabile üyesi, Temimoğullarından, Sehmoğullarından, Haşimoğullarından, Abdümenafoğullarından gibi her bir kabile üyesi 40 yaşını aştığında Darun Nedve parlamentosunda siyasi görüşünü, kavminin görüşünü ve kendi görüşünü temsil etme, gündeme getirme, meclis konuşması yapma hakkı ve selahiyetine sahipti. Bunlar, bu kişiseler bir araya geldiklerinde Mekke'yi ilgilendiren herhangi bir problem durumunda birlikte görüşür, aralarında istişare eder ve Mekke şehir devletinin en üst meclisi, hükümeti, iktidarı niteliğindeki meşvere kuruluna veya nedve kuruluna konuyu arz eder ve daha sonra bu mecliste bu kanunlaşır, yasalaşır ve bizatihi Mekke'de kimsenin itiraz edemeyeceği bir hüküm haline dönüşürdü. Mekke'nin asıl meclisleri Darun Nedve'ydi yani. Yani yönetim anlamında, hüküm anlamında, hükümleri icra etme anlamında iktidar olan, muktedir olan, hükümet olan Nedve veya Meşvere Bakanlığı'ydı ki bu kimselerin söylemiş olduğu söz, ortaya koymuş olduğu her bir siyasi görüş karşılık bulur, kanun ve yasalaşırdı. Darun Nedve'yi ilk tesis eden, ilk kuran ise Kusay bin Kilab idi. İlk zamanlar Kusay'ın evi Mekke'nin idari binası olarak kullanıldı. Daha sonraları ise bunun için özel bir bina, özel bir yer yapıldı ki bu da yine Mescid-i Haram sınırları içerisinde, Kabe'ye çok yakın bir yerde olan, 440 yılında da temeli atılmış ve tesis edilmiş bir devlet binasıydı. Bir meclis binası niteliğindeydi. Bütün idari işlerin yanı sıra, yani bu Darun Nedve parlamentosu, bahsetmiş olduğumuz hukuki veya ticari veya ailevi veya ekonomik veya kültürel veyahut da bizatihi çarşı pazarı ilgilendiren hüküm ve yasaların icra edildiği bu kurumda, aynı zamanda Mekke kız çocuklarının evlilik çağına geldiğinde törenlerinin, Mekke'de kutlamış oldukları, bayram kabul etmiş oldukları tören ve bayramların, evlilik merasimlerinin de icra edildiği, bizatihi gerçekleştiği bir meclis idi. Ve aynı zamanda Darun Nedve, İslam davetinin başlamasıyla bir şehir devletinin gerçek meclisi olma özelliğini kazanmıştı. Nasıl? Daveti durdurma kararları, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de tevhid davetini başlatmış olduğu ilk andan itibaren bunun önüne geçmek, bu daveti durdurmak, İslam'ın önünü kesmek üzere alınacak kararları Darun Nedve Şirk parlamentosunda almaya başlamışlar. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi öldürme kararını da bu mecliste çıkartmışlardı. Risalet döneminin ilk ayetlerinden birisi de Darun Nedve'nin işlevinin bize anlatılması hususunda çok ciddi önem arz etmektedir. Ayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin İslam davetine engel olmak isteyen ve bunu da zorbaca yapan Mekke eşrafından birisinden bahsederek Rabbimiz hususu Alak suresi 15 ve 17. ayet-i kerimeler arasında şöyle anlatır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hayır, eğer o bu yaptığı işten vazgeçmezse onu perçeminden yakalarız. O yalancı günahkar perçeminden. O zaman o gitsin de nadiyesini çağırsın dedi Rabbimiz Alak suresinde. Ayette geçen nadiye az evvel de Elmalı Muhammed Hamdi Yazır'ın tefsirinde beyan ettiğimiz gibi ayette geçen nadiye toplantıların yapıldığı meclis, toplumun şura merkezi, önemli anlarda toplum adına önemli kararların alındığı, kanun ve yasaların çıkartıldığı, yasama, yürütme ve yargı alanında halkın Mekke devletinin ve Mekke toplumunun uygulayacağı, icra edileceği kararların çıktığı temsilciler meclisi anlamına gelen bir tabirdir. İşte bu terim Mekke'deki idari yapı konusunda ipuçları verdiği gibi bize aynı zamanda daha Risaletin ilk günlerinden itibaren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke şehir devletinin en üst kurumu olan meclis ile karşı karşıya kaldığını da ifade etmektedir. İşte bizim için hususiyetle önem arz eden kısım burasıdır. Dikkat ederseniz Peygamber aleyhisselamın daveti daha ilk günlerinde, ilk La ilahe illallah daveti başladığında Darun Nedve Şirk Meclisi ve bu meclisin azaları, üyeleri, parlamenterleri olan insanları korkutmuştur. Tevhid daveti ilk filizlenmeye, ilk açığa çıkmaya, açıktan davet başlamaya yüz tuttuğunda evvelen Mekke halkından önce Mekke aristokratları, Mekke'nin kurumsal meclisi olan Allah adına değil putları adına kanun ve yasa çıkarttığı parlamento binası veya meclis üyeleri bu tevhid davetine ilk karşı çıkanlar olmuştu. İslam davetini durdurmak veya yok etmek için Kabe'de yahut Darun Nedve'de yapılan bütün toplantılara Darun Nedve'nin üyelerinden ziyade Velid bin Mughire, Utbe bin Rebiya, Ebu Cehil bin Hişam, As bin Esved, As bin Vail, Ebu Leheb gibi şahıslar karşı çıkmış, meşvere üyesi olarak yani Darun Nedve Şirk Parlamentosu'nun onursal başkanları olarak İslam davetinin, tevhid davetinin kendi sonlarının geldiğini anlatan bir davet olduğunu, artık Mekke'de yasama, yürütme ve yargının kendi ellerinde değil, Allah'ın ve Resulünün yani vahyin ve sünnetin kontrolünde olduğunu, artık bundan sonra Mekke'de Allah adına kararlar alınacağı, Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın bunu icra edeceği ve bu alınacak kararların, kanun ve yasaların bizatihi Allah'ın vahyi olduğunun ve bunun takipçisi olan Allah'ın bizatihi Resulü, Nebisi olan Muhammed Aleyhisselam olduğunun bilincinde olan Mekke müşrikleri evvelen bu davetin önünü kesmek için ilk evvela Peygamber Aleyhisselam'ı ve İslam davasını kendilerine hasım bellemişti. İki kurum, iki meclis veya iki dar arasında eğer karşılaştırma yapacak olursak, yani Darul Erkam ile Darun Nedve arasındaki farkı, belirgin özellikleri, çalışma prensiplerindeki farklılığı gündeme getirecek ve güncelleştirecek olursak önümüze şöyle bir tablo sunabiliriz. Birinci olarak Darul Erkam vahiy ile açılıp sünnet ile terbiye ve talim olunan bir meclis idi. Yani Bismillahirrahmanirrahim diyerek açılan, Allah'ın adıyla başlanan, Allah'ın adıyla açılan bir meclis idi Darul Erkam. Ve bizatihi vahyin söz sahibi olduğu bir meclis idi. Darun Nedve ise tağutların ve putların adına açılan, putperest ilkelerin konuşulduğu, kanunlaştığı ve yasalaştığı bir yerdi. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeyi yetiştirdiği ve İslam davası adına aldığı önemli kararları konuştuğu, ashabıyla beraber istişare ettiği, Müslümanlar adına çıkaracağı kararları görüştüğü Darul Erkam meclisinde vahiy ile, Kur'an ayetleriyle, İslam ahkamı ile bu kararları çıkartırken, Darun Nedve meclisinde, parlamentosunda ise, ki Elmalı Muhammed Hamdi Yazır'ın tarif ve tabiri üzerinden anlatıyoruz, Darun Nedve'de çıkan kararlarda tağutların, putların, mozolelerin veya kendilerince ikon edindikleri, kendilerince sığındıkları ve onlar adına çıkarttığı, o putlar adına ilke edindiği, inkılap edindiği görüşlerin konuşulduğu bir meclis idi. İkisi arasındaki en belirgin özellik, yani Darul Erkam ile Darun Nedve arasındaki en belirgin özellik ve en belirgin çatışma bu iki husus idi. İkinci olarak Darul Erkam'da değer yargısı yani ölçü Kur'an idi. Bir şey yasalaşacak ise, kanuna dönüşecek ise, halk üzerinde tatbik edilecek, uygulanacak ise bu uygulanacak kuralın, kaidenin, hükmün, emrin, kanunun, yasanın ne dersek artık, çıkış merkezi yani ilham merkezi Kur'an idi. Yani vahiy idi. Yani kelamullah idi. Allah'ın kelamı idi. İnsanların kelamı, insanların hevası, insanların sözleri, ideolojisi.

kendi nefsi düşünceleriyle gündeme getirdi, kanunlaşmasını, yasalaşmasını istedi. Kendi görüşlerinin, kendi uygulamalarının Mekke halkı üzerinde tatbik edilmesini istediği görüş, heva ve ideolojiler üzerinden yürütülen bir meclis idi Darun Nedve. Oysa Darul Erkam'a baktığımızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve onun himayesinde, kontrolünde, idaresinde, yönetiminde, direktifleriyle hareket eden ashab bizatihi ticarette, ekonomide, hukukta, eğitimde, yeme içmede, kılık kıyafette, çarşı pazarda tamamıyla Allah'tan gelecek direktiflerin ve vahyin kontrolünde bir yaşam sürüyordu. Darul Erkam bizatihi müminlere bunu öğütlüyor, bunu gösteriyordu. Oysa Darun Nedve'ye baktığımızda 40 yaşını geçmiş, her kavim üyesinin siyasi görüşünü, kavminin görüşünü veya kendi hevâ-ı heves çerçevesindeki görüşünü yasalaştırmak ve insanları bu fikirler, bu ideolojik düşünceler üzerinden yaşatmak, yönetmek üzere alınmış kararlar idi. Üçüncü olarak Darul Erkam Allah'ın gönderdiği hukuk sistemini uygularken, hepimizce malum olduğu üzere İslam, yani Kur'an, aynı zamanda bir ahkam kitabıdır. Kur'an-ı Kerim içerisinde sadece Rabbimiz ahlaktan, namazdan, oruçtan bahsetmez. Sadece hac, zekat ve abdest gibi konulara değinmez. Malumunuz Kur'an-ı Kerim içerisinde insanların nasıl evleneceğine, nasıl nikah ahdi gündeme geleceğine, nasıl boşanacağına, nasıl mirası taksim edeceğine, devletler arasında nasıl bir münasebet izleyeceğine, kasten adam öldürmede veya her çeşit adli vakada nasıl bir hükümle uygulama yapılacağına, çocukların nasıl yetiştirileceğine, nasıl bir ekonomik düzene sahip olunacağına, nasıl bir eğitim metodu izleyeceğine varıncaya kadar, yani insanların sosyal ve siyasal alanda karşılaşacağı her meselenin çözüm ve uygulamasında kendisine müracaat edilecek bir ahkam kitabıdır. Böyle olunca, Kur'an bir ahkam kitabı olunca elbette ki Darul Erkam Meclisi, yani müminlerin meclisi de hukuk sistemini icra eder, uygularken, Allah'ın gönderdiği vahye göre düzenlemeler yaparken, Darun Nedve'de Allah'a rağmen kanun ve yasalar çıkartılıyor ve bu kanun ve yasalar çıkartılırken de hiçbir şekilde Allah'ın vahyine ve Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın da sözlerine, uygulamasına müracaat edilmiyordu. İşte Peygamber Aleyhisselam'ın başlatmış olduğu bu tevhid mücadelesi o yüzden Darun Nedve şirk parlamenterlerini bu kadar rahatsız etmişti. Her iki tarafta kendince hüküm çıkartıyordu. Bir tarafta insanları yoktan var eden ve yoktan var ettiği insanları rızıklandıran Allah, kendi hakkı olarak yaratmış olduğu kullarını yönetme hakkı olarak bir takım hükümler, İslami hükümler, yani kendi hükümlerini Resulü Muhammed Aleyhisselam'a vahyediyor ve Muhammed Aleyhisselam da bunu kavmine, Darul Erkam mümin üyelerine okuyor ve bunu icra ediyorlarken, diğer tarafta cahiliye hükümleriyle Mekke aristokratları Kabe'yi yönetmeye, Mekke'yi idare etmeye çalışıyorlardı. Bu hususta Maide suresi 50. ayet-i kerimeye baktığımızda, Estaizu billah, Efe hükmel cahiliyeti yebğun ve men ehsenu minallahi hükmen li kavmin yuqinun, diyor Rabbimiz. O müşrikler için Allah'ın hükümlerini, Allah'ın yasalarını, Allah'ın buyruklarını kabul etmeyen, inkar eden, kendi hükümleri, görüşleri, kanun ve yasaları çerçevesinde insanların yaşamasını, kendi fikirlerinin din, yani hayat tarzı olmasını, kendi hayat görüşlerinin devlet ve sistematik bir düzen olmasını isteyen bu cahiliye taassubu yapan kişiler, cahiliye hükümleriyle Mekke'nin yönetilmesini isterken Allahu Teala Resulü Muhammed Aleyhisselam aracılığıyla kendi hükümlerini vahyediyordu. İşte Rabbimiz öyle diyor. Efe hükmel cahiliyeti yebğun. Yoksa onlar cahiliyenin

0: hükmünü mü istiyorlar? وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ Yakin bilen, kesin gören, kesin inanan bir kavim için hükmü Allah'tan daha güzel olan kim vardır? Allah'tan daha güzel hükmedecek kim vardır? Yarattığı insanları iyi bilen, insan fıtratını yaratmış olması hasebiyle insanı insandan daha iyi tanıyan, insanın hangi kanun ve yasalarla daha adil, daha düzgün, daha müreffeh bir hayata sahip olacağını, hangi hükümlerin insanlar için daha uygun olacağını bilen Allah değil midir? Âmennâ ve saddakna, inandık ve tasdik ettik ki odur. İşte o günkü müminler de Darül Erkam meclis üyesi olan Ebu Bekir Sıddık, Osman İbni Affan, Zübeyir bin Avvam, Talha İbni Ubeydullah, Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi isimler, yani İslam'ın öncüleri, yani tevhid davasının ilk müntesipleri de aynı şekilde böyle tasdiklediler ve muvahhid ismini aldılar. Ancak o çağda yaşayan ve kendilerince Allah'a secde ettiğini, Allah'ın evi olan Kabe'yi koruduğunu, Allah'ın evi olan Kabe'nin örtüsünü yenilediğini, hacılara su dağıttığını ve bununla da kendince Allah'ı razı ettiğini ve bir taraftan da putlarını da razı ettiğini düşünen Mekke müşrikleri bu şekilde iman etmekten imtina etmişlerdi. Nasıl bir imandı o? Ebu Ubeyde'nin imanı, Zübeyir bin Avvam'ın imanı veya Ali bin Ebi Talib'in imanı nasıldı? İnnemâ kâne kavlel mü'minîne izâ du'û ilallâhi ve rasûlihî liyahkume beynehum. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman ne derlerdi o müminler, ne demişlerdi? En yekûlu, dediler ki semi'nâ ve ata'nâ, işittik ve itaat ettik. Ve ulâike humul muflihûn, dedi Rabbimiz. İşte onlar asıl umduklarını erenler, asıl müflih olanlar, asıl kurtuluşa erenler onlardır. Peygamber aleyhisselamın getirdiği İslam davetinde Kur'an anayasası veya Kur'an ahkamına karşı, Allah'tan gelen bu yasalara karşı işittik ve itaat ettik diyen o öncüler, yani Darül Erkam üyeleri, onların karşısında ise zamana, konjüktüre, çoğunluğa, putlara, izimlere, ideolojilere, fikirlere veya şeytani ve nefsi düşüncelere kendini kaptıran, Allah'ın vahyinden ve Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın da direktiflerinden uzak kalan Mekke müşrikleri kendilerince çıkartmış olduğu yasaları putlaştırarak, kendi fikirleriyle ortaya koymuş olduğu düşünceleri kanunlaştırarak veya atalarından aldığı ilhamı kanunlaştırarak kendince bir hayat çizmiş ve bu ikisi arasında, yani Darül Erkam ve Darun Nedve arasında bitmek bilmeyen ve bugün de hala devam eden bir çatışma başlamış oldu. Evvelki derslerde hatırlayacak olursak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şimdi özelliklerini ve çalışma prensiplerini sıraladığımız Darun Nedve Şirk Meclisi'nin yöneticisi olma teklifi yapılmıştı. Bu teklif neydi? Hatırlayacak olursak, birinci olarak Ütbe bin Rebiya, Darun Nedve Meclisi'nin sözcüsü olarak Peygamber Aleyhisselam'a gelmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başlatmış olduğu tevhid davetinden vazgeçmek kaydı şartıyla kendisini en az 10 genç kız ile nikahlayacaklarını, bütün mallarını, kendi servetlerini Peygamber Aleyhisselam'ın ayağına sereceklerini ve bunları da kabul etmezse Darun Nedve parlamentosunun, Darun Nedve meclisinin onursal başkanı olacağını ve Darun Nedve'nin en üst makamında yöneticisinin de kendisi olacağını Peygamber Aleyhisselam'a teklif olarak getirmişlerdi. Ve Rabbimiz Allah-u Teala bu ve buna benzer teklifleri, ki şimdi zikretmiş olduğumuz Ütbe bin Rebiya aracılığıyla gelen teklifi Fussilet suresinin ilk ayetleriyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geri çevirmiş. İkinci yapılan teklif, Darun Nedve'nin ciddi üyelerinden birkaç tanesinin Peygamber aleyhisselama gelip teklifiyle, yani neydi o teklif? Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bir sene yasama, yürütme ve yargı sen ve Rabbinin olacak. yani getirmiş olduğun Kur'an ahkamıyla, İslam hükümleriyle Mekke'de yönetim sen ve Rabbinin olacak. Biz hiçbir şekilde Darun Nedve üyeleri olarak çıkartmış olduğunuz, Allah'tan ilham yoluyla, vahiy yoluyla almış olduğun kanun ve yasalara müdahil olmayacağız. Senin ortaya koymuş olduğun kanun ve yasalara göre Mekke yönetilecek. Diğer bir sene ise bizim buyruklarımız, bizim hükümlerimiz, kanun ve yasalarımızla Mekke yönetilecek demişti. İşte ikisi arasında, iki teklif arasında Peygamber Aleyhisselam'ın cevabı ki وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Necm suresinde buyurduğu gibi Rabbimizin, o hevasına göre konuşmaz, onun sözleri bizim vahyimizden başkası değildir dediği gibi Rabbimiz Allah Teala'nın, Peygamber Aleyhisselam bu iki teklife de vahiy ile cevap vermiş. İlki Fussilet suresinin ilk ayetleri olurken, ikinci bu tekliflerine karşı Allah-u Teala Kafirun suresini nazil buyurmuştu. Kul de ki ya eyyuhel kafirun, ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam, siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Lekum dinukum veliyedin, sizin dininiz, sizin sosyal ve siyasal anlayışınız, sizin hukuksal veya ticari fikirleriniz, ideolojileriniz sizin. Allah'ın bana vahyetmiş olduğu Kur'an nizamı, Allah'ın bana ilham etmiş olduğu şer'i hukuk da benim ve müminlerimdir demişti. Ve şimdi üçüncü teklifi de inşallah burada zikredeceğiz ki bu Darul Erkam ve Darun Nedve çatışması hususunda gerçekten çok önem arz eden, çokça iki meclis arasındaki düşmanlığı ve hasımlığı bize anlatan bir ayettir. Üçüncü teklif de şu şekildeydi. Yine bize İbni Hişam'da ve İbni İshak'ta kayıt olarak geçtiği üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Mekke müşrikleri bir teklifte bulunmuş ki bu teklif nasıl gerçekleşmişti? Peygamber aleyhisselam Kabe'yi tavaf eder iken Mekke müşrikleri bu tavafı esnasında Peygamber aleyhisselamın kendi putlarına da saygı ve tazim göstermesini istemiş. Peygamber aleyhisselam bu teklifi reddetmiş idi. Bunun üzerine Mekke aristokrat tağut müşrikleri Peygamber aleyhisselamın etrafını sarmış, Peygamber'e eza-i cefa ve eziyet edercesine araya almış ve eğer tazimde bulunmazsa, yani eliyle onu taltif etmez ise, elini o putun üzerine sürerek o Peygamber aleyhisselamın eliyle putu sıvazlayarak tazim göstermez ise asla bırakmayacaklarını söylemiş. Peygamber aleyhisselam bu teklifi reddetmişti. Ve sonra en azından elini sürmüyorsan da uzaktan da olsa el kaldırarak ona saygı, hürmet ve tazim gösterdiğini ortaya koy dediklerinde Peygamber aleyhisselam bir an için bunu yapmayı düşünmüş. Onlardan kurtulmak, vermiş oldukları eza-i cefadan kendini rahatlatmak, onlardan uzaklaşmak ve bu üzerindeki sıkıntıyı atmak için bir an için elimle onu sıvazlamadım ama uzaktan da olsa istilam eder gibi, saygı, hürmet ve tazim gösterilmiş gibi yaparak ama kalbimden de o puta buğz ederek elimi kaldırsam ne olur ki diye düşündüğünde Allah Subhanehu ve Teala hızlı bir şekilde Cibril-i Emin'i Peygamber aleyhisselama göndermiş ve İsra suresinin 73, 74 ve 75. ayet-i kerimeleri nazil olmuştu. Neydi o ayet-i kerimeler? Rabbimiz buyurdular ki az daha seni bile sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı iftira edesin diye fitneye düşüreceklerdi. O zaman seni kendilerine dost edineceklerdi. Eğer biz sana direnç, sebat vermemiş olsaydık az daha onlara meyledecektin. O zaman biz sana di'fel hayati ve di'fel memati. O zaman biz sana hem hayatın hem de ölümün acısını, azabını tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için bir yardımcı da bulamazdın diyerek Rabbimiz Allah Teala bu ayet-i kerimeyi Peygamber aleyhisselama inzal buyurmuştu. Dikkat buyurun. Az daha seni bile, peygamberi bile sana vahyettiğimizden ki vahiy nedir? Tevhiddir. Vahiy Kur'an'dır. Vahiy Allah'ın hudutlarıdır, sınırlarıdır. Vahiy sadece Allah'a hamd ve sena edilmesidir. Vahiy sadece Allah'ı tazim etmek, büyüklemek, ulu görmektir. Onun yanında hiçbir ulu varlık, hiçbir büyük kibriya makamını Allah ile ortaklaşa paylaşacak haşa hiçbir kimse yoktur. İşte bu hususta Peygamber aleyhisselamı fitneye düşürmek, ondan biraz taviz koparmak, peygamberi yanıltmak ve kendilerine dost çekmek için böyle bir hileye başvurmuşlardı. Allah-u Teala diyor ki ey Resulüm, biz senin ayaklarını sabit kıldık. Eğer böyle yapmamış olsaydık sen de onlara meyledecek ve Allah muhafaza tevhid davasından, yani Darul Erkam ve Darun Nedve çatışması arasında, Darul Erkam refleksli değil, Darun Nedve çıkarlarına uygun bir metotla, bir yöntemle hareket edecek ve seni bu şekilde kendilerine dost edineceklerdi eğer biz senin ayaklarını bu hususta sabit kılmamış olsaydık. Hevanın, nefsin, insan fikirlerinin, düşüncelerinin, ideolojilerinin hakim olduğu meclislerde görev alma hususu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem örnekliğiyle biz müminlere yasaklanmıştır. İşte bizim bu hadiseden, bu ayetlerden çıkartacağımız nasihat budur. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize uygulamamız için fiili olarak tatbik ettiği, sünnet olarak bıraktığı bir öğretidir. Başta okumuş olduğumuz ayet-i kerimede قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ buyurdu Rabbimiz. De ki Resulüm, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Peygamber aleyhisselamın 1400 yıl evvel ortaya koymuş olduğu bu siyasi tavır, bu tevhidi duruş, bu İslam kıyamı müminler için sonsuza kadar sürecek bir metot, bir eğitim, bir yöntemdir. Dersimizin konusu Nebevi Hareket Okulu, Nebevi Hareket Metodu, hepinizce malum olduğu üzere. Darul Erkam ve Darun Nedve arasında asla uzlaşı, asla taviz, asla sentez kurulamayacağını gösteren bu hadise, bu olay müminler için bugün olduğu gibi kıyamete kadar bir nasihat olarak yetecektir. Nitekim burada Allah Subhane ve Teala Peygamber Aleyhisselam'ı uyarmamış ve ayaklarını dini hususunda sabit kılmamış olsaydı Peygamber Aleyhisselam'ı dahi böyle bir taviz tehlikesinin beklediğini bize Rabbimiz İsra suresinde 74. ayet-i kerimede beyan buyurmuştu. Dikkat buyurun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği husus bu olayda şudur. Putların hakkı hiçbir zaman ıslah olmak değildir. Putların hakkı devrilmektir. İnsan fikirlerinden oluşmuş ideolojik putların ıslah olması, İslamileştirilmesi, ehilleştirilmesi söz konusu değildir. Bizatihi Allah peygamberlerini putları ihya etmek için değil, putları kırmak için göndermiştir. Ve burada görmüş olduğumuz nebevi örnek, nebevi öğreti bize önemli şunu gösteriyor ki Peygamber aleyhisselam geldiğinde putlar içerisinden bir put seçmemiş, Lat, Menat, Uzza ve Hubel gibi ne kadar batıl put ve putlaştırılmış düzen varsa bunu yıkmak için mücadele etmiş, putlaştırılmış düzene entegre olmamış, putlaştırılmış düzenin parçası olmamış, azası olmamış, üyesi olmamış, putlaştırılmış düzenlerde görev almamış, bizatihi o putlaştırılmış düzenleri ihya etmek yerine Darul Erkam Meclisi'ni kurarak saf, arı, duru, tertemiz tevhid akidesi temeli üzerine bina olmuş cemaatini, cemiyetini, düzenini kurarak Darun Nedve'ye karşı bir savaş başlatmıştır. İşte bizlere bugün miladi 6. asırdan miladi 21. asra kadar süren bu sünnetullah gereği bu tevhid mücadelesine peygamberden almış olduğumuz bu öğretiye tabi olmak, Peygamber aleyhisselamın ümmetine bırakmış olduğu bu fiili nasihati hiçbir zaman unutmamak nebevi hareket metodunun, nebevi hareket okulunun öğretilerinin bir tanesi olmuştur. Ve önemli bir anekdotta paylaşıp dersimize inşallah burada son veriyoruz. O da şudur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin reddettiği, müminlerin reddettiği Darun Nedve'de İslam öncesi iki ashab görev yapmaktaydı. Hatta bunu Medine döneminde üçe de çıkartabiliriz. Kimdi bunlar? Birincisi Hazreti Ebubekir, ki az önce söylemiş olduğumuz adli vakaların görüşüldüğü ve karara bağlandığı bakanlıkta görevli olan, bu sorumluluğu üstlenmiş olan bir azza idi. Peygamber aleyhisselamın İslam davetini getirmezden evvel Hazreti Ebubekir Darun Nedve parlamentosu üyesi idi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem La ilahe illallah davetini başlattığında, La ilahe illallah sözü gereği ayağının altına almış olduğu Darun Nedve ideolojisinin, Darun Nedve parlamentosunun fikirlerinin ayaklarını altına almış olduğu Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bu görevinden istifa etmişti. Yani Darun Nedve üyeliğini bırakmış, devam etmemişti. Eğer gerçekten Hazreti Ebubekir'in Darun Nedve parlamentosunda görev alması İslam'ın menfaatine veya Allah'ın vahyine uygun olsaydı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem asla onu oradan istifa ettirmezdi. Asla bu görevden almaz, Müslümanlara faydası dokunur düşüncesiyle, ki birçok işkenceye maruz olan, birçok eza cefa çeken sahabe vardı, Yasir ailesi hepinize malum. Buna rağmen belki Ebu Bekir'in bize faydası dokunur diye Peygamber aleyhisselam o mecliste tutmadı. Bizatihi o meclisi Ebu Bekir Sıddık terk etti. Ve aynı şekilde Ömer İbnül Hattab Dışişleri Bakanı'ydı Darun Nedve'de. Yani Kureyş kabilesiyle diğer kavimler arasındaki sosyal siyasal ilişkileri yürüten bir konumdaydı Hazreti Ömer. Ve Hazreti Ömer tevhid inancına sahip olduktan sonra Darun Nedve Şık Parlamentosu görevini bıraktı. Ve bunu da tüm azalarının da yüzlerine haykırıcasını ifade etti. Allah ondan ebeden razı olsun. Emirül Müminin Ömer İbnül Hattab. Aynı şekilde fetihten kısa bir süre önce yine o meclisin üyesi olan Halid bin Velid, ki silahlı kuvvetlerinden sorumluydu Darun Nedve'nin, yani askeri meselelerde bakanlığı yürüten bir azaydı, İslam'la beraber bu görevini de terk etmişti. Kısaca bugün Darun Nedve'nin kuruluşu, tarihsel süreci, Darun Nedve'nin çalışma prensipleri, Darun Nedve azalarının seçim modeli ve Darun Nedve'nin İslam karşısındaki konumunu kısaca ders yapmaya, güncellemeye ve bundan ibretler, nasihatler çıkartmaya gayret ettik. Nebevi Hareket Okulu dersimizi de bu hafta burada noktalıyoruz. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren konulara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Rabbimiz bize kulu ve Resulü olan Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını iyi idrak edebilmeyi, onun yolundan, onun sünnetinden, onun metodundan santim dahi olsa şaşmamayı, onun sünnetine sıkı sıkıya sarılmayı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mahşer günü ümmetini çağıracağı Livaul Hamd sancağı altında haşru cem olmayı ve onun ashabının açmış olduğu o güzide yolu bugün 21. yüzyılda da hakkıyla güncellemeyi Rabbim bizlere nasip ve müyesser eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Hareket Okulu programıyla Hanif İbrahimoğlu'nu dinlediniz.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Her model bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
2: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
5: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
6: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
7: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
8: Afrika'da susuzluktan çatlayan dudaklara bir damla su ol. Su kuyusu hisse bedeli 400 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 7070.
9: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
10: Müessesemizde Antep mutfağının muhteşem lezzetleri, İslami hassasiyetler düşünülerek beğeninize sunulmakta. Hanımlara ve beylere özel mescitlerimiz mevcuttur. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 90 13 0555 977 90 13.
14: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
15: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kudümün rahmeti zevk-ü safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah. Nebi idin dahi Adem dururken maitin içre, İmam-ı Enbiya olsan revadır ya Resulallah. Kemal-i zümre-i ekmel senin nurunla olmuştur. Vücudun mazhar-ı tam-ı hüdadır ya Resulallah. Seninle erdiler zata dahi envâ-i lezzete, işin erbab-ı hacete atadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl, eğer zahir, eğer batın, kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah.
1: Kanaatü ehlil beyti aleyhimusselam el fadaiyye ehlul beyt likulli beyt.
0: Özel efem.
2: Şimdi reklamlar.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216-296-9616 iyilikkalbi.org.tr.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546-528-0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
0: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
2: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimli

0: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013

Özel FM. Bir konu bir konuk. Hazırlayan ve sunan Recep Musluk.

0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah sevgili Özel FM dinleyicileri. Efendim bu haftada bir konu bir konuk programımızla yaklaşık bir saat kadar sizlerle olacağız inşallah. Malumunuz Kurban Bayramı'nı idrak ettik. Kurban Bayramı'ndan sonraki ilk programımız bu. İnşallah istifade edeceğimiz, keyif alacağımız güzel bir sohbet programı olacak. Bugünkü programımızın sonunda müdavim dinleyicilerimizden Reisler Perde'nin sahibi değerli abimiz Kenan Reis'in programımızı dinleyen ve daha sonra radyomuzu arayan dinleyicilerimizin arasında yapılacak çekilişle bir dinleyicimize sürpriz hediyeleri olacak. Tabii daha hanımların, ablaların dikkatini çekecektir muhtemelen. Programımızın sonunda da inşallah ben yine hatırlatacağım. Bu hafta biraz eğitim içerikli bir program olsun istedik. Çeşitli eğitim seviyelerindeki gençlerimize yönelik faaliyetler olan çok kıymetli bir derneğimizi, bir gençlik oluşumunu İnşallah sizlere bu hafta tanıtacağız. Genç kardeşlerimiz, konuklarımız olacaklar. İnşallah dediğim gibi de girizgahta istifade ettiğimiz keyifli bir sohbet olacak. Yedi Hilal Derneği bu haftaki konumuz. Konuklarımız ise Yedi Hilal Derneği ortaokullardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adem Çelik Bey kardeşim ve üniversitelerden sorumlu Başkan Yardımcısı Seyit Ahmet Sarı kardeşim bu haftaki konuklarım olacaklar. Öncelikle hoş geldiniz sizler.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Ayağınıza sağlık. İnşallah dediğimiz gibi istifade edeceğimiz, keyif aldığımız bir sohbet olacak. Öncelikle sizler görmüyorsunuz ama bu iki kardeşim, genç dinamik kardeşim, tabii ki böyle bir derneğinde gençlere yönelik temsilcileri de böyle genç dinamik kardeşlerimiz olmalı. Öncelikle Adem Bey kardeşime sorayım.
2: Evet, buyurun abi.
0: Neden Yedi Hilal?
2: Neden Yedi Hilal? Aslında üniversite yıllarıma dayanıyor. Yaklaşık bundan 11 yıl önce ben üniversite yıllarımda tanıştım Yedi Hilal'le. Ve şöyle bir arayıştaydım. O dönemde Rize'de İlahiyat Fakültesi okuyoruz. Böyle yaklaşık 7-8 kişilik bir genç grubuyuz. Hazırlık, Arapça hazırlık okurken. O süreçte şöyle bir ihtiyacımız oldu. Ya biz ilahiyat okuyoruz ama bunu okurken bir yandan kendimizi geliştirmemiz lazım. Kendimize bir şeyler yapmamız lazım. Biz ilahiyat okuyoruz, arkadaşlarımıza bir şeyler yapmamız lazım. O süreçte Allah nasip etti. Rize'de teşkilatı olmayan bir dernek olan Yedi Hilal'le, sivil toplum kuruluşuyla tanıştık. Yani bir arkadaşımız vasıtasıyla Üsküdar'da üniversiteli gençlere çalışma yapan, kültür sanat faaliyetleri yapan bir sivil toplum kuruluşu var. Siz onunla tanışın dedi. Bunun üzerine yine üniversiteli bir arkadaşımız söylemişti bunu. Bunun üzerine biz irtibata geçtik. Dedik ki bizim abi kitaba ihtiyacımız var. İşte sohbet ortamlarına ihtiyacımız var. Burada da kimseyi bulamıyoruz dedik. Ya biz bir şey yapmak istiyoruz. Aslında bir anlamda bunun üzerine buluştuk. Ondan sonra yaklaşık 2 veya 3 hafta, 1,5 hafta sonra bize böyle Yedi Hilal'in ne olduğunu anlatan kitaplar geldi. Aynı zamanda çeşitli okuma yapabileceğimiz kitaplar da vardı bunların içerisinde. Sonra da dediler ki ya biz sizinle de tanışmak istiyoruz. İsterseniz ziyaret edelim, tanışalım. Siz bizi tanıyın, biz sizi tanıyalım. Herhangi bir zorunluluğunuz yok. Bunun üzerine aslında biz Yedi Hilal'le tanıştık. Ve o dönem şuna karar verdik. Ya biz Yedi Hilal'in İstanbul'daki bir gençlik hareketinin Rize'deki faaliyetlerini yürütmeliyiz.
0: Eyvallah.
2: Kararını verdik. Ve yaklaşık 11 yıldır Rize'de elhamdülillah üniversite teşkilatı var. Daha sonraki süreçte ben Rize'den mezun oldum. 2024 yılında genel merkeze geldim İstanbul'a. Tabii süreçte farklı yerlerde çalıştım vesaire. Daha sonraki süreçte genel merkezdeki Yedi Hilal'in şöyle bir tarafı var. Mezun olsanız da siz özellikle kopmaya çalışmadığınız sürece kimse sizinle işimiz bitti gibi bir muameleye girmiyor.
0: Mutlaka teşkilatlanmaya yönelik merkeze bir ekip her daim olması lazım. Türkiye genelinde çoğalınca bu ekip daha da büyümesi doğal olarak gerekiyor. Eyvallah. Peki Seyit Ahmet kardeşim, siz nasıl böyle bir sürece dahil oldunuz?
1: Evet, biz de lise yıllarımda, ben Maraşlıyım, Kahramanmaraşlı'da doğdum büyüdüm. Lise sürecinde bir kamp vesilesiyle lisede bizle beraber olan, bizimle ilgilenen bir hocamızın böyle bir dernek var, Yedi Hilal isminde, bir yaz kampı olacak. buna katılmak ister misin şeklinde bir teklifi üzerine Antalya'da 2016 yılında yapılan bir kampa dahil olduk.
0: Maşallah.
1: Oradan sonra yol yürümeye başladık. Tamam. Yaklaşık 10 yıllık bir süreç içerisinde 7 ila içerisindeki farklı vazifelerden sonra şu anda genel başkan yardımcılığı vazifesine doğru ilerlemiş olduk.
0: Yani teşrik mesaimiz 10 yıldan beri devam ediyor.
1: Evet.
0: Bu arada tabii biz 7 hilal diyoruz da program öncesinde onu da konuştuk kardeşlerle. 7 hilal yani burada 7 evet. adet hilal değil. Burada hilalin eli anlamında bir hilal. Dilerseniz onu da biraz açalım mı dinleyicilerimize?
2: Tabii şöyle aslında bir anlamda Arapçadan gelen bir isim var. Aslında birçok anlamı var 7 hilal isminin. Bir tanesi 7 hilal. Yani hilali tabii ki biliyoruz İslam'ın bir simgesi, İslam'ın bir zatihi karşılığı
0: alameti.
2: Olarak görüyoruz. Alameti.
0: Özellikle İslam dışı milletler hani biz nasıl bir adamın boynunda haç görürsek deriz ki bu Hristiyandır. Yani orada şey şüphe yok. Aynı şekilde onlar da bir yerde bir hilal görülürse derler ki burası İslam beldesi derler. Yani o yüzden alameti farikasından sayılacak bir şey hilal İslam'ın tarih boyunca.
2: Yedde Arapçada el ismine geliyor. Dolayısıyla İslam'ın bir eli gibi düşünebiliriz bunu ama bizim anlatmak istediğimiz tam manasıyla şu. İslam'ın bir sancaktarı olmak. Eyvallah. Aslında bunun için de biz gençlerimize çan sancaktarı deriz. Sancaktar ismini veririz. Neden? Çünkü İslam'ın bir sancaktarıdır onlar. Hı hı. Ve İslam'ın sancaktarı olabilecek donanıma, maneviyata, ahlaka ve kültür sanat bilgisine sahip olmasını isteriz.
0: Eyvallah.
2: Bu bağlamda çalışmalar yaparken bunu odak noktasına koyarız. Yani İslamiyet'i temsil edebilecek, İslamiyet üzerine gerektiğinde söz söyleyebilecek, bulunduğu ortamında nahoş, İslam'a uymayan bir şey varsa bu süreci İslam'ın bir sancaktarı olarak dönüştürebilecek bir genç olsun isteriz. Bunu da en temelde 2-3 kişilik arkadaş çevresinde yapsın. Yani tabii ki büyük kitlelere hitap eden gençlerimiz var. Tabii ki büyük işler yapan gençlerimiz var. Ama iş temelde herkesin kendisinde başlayan bir süreç.
0: Girizgahta da söyledik. Hani eğitim diye böyle genel bir alan değil de onu bir de kategorik olarak bölmüşüz. Herhalde faaliyet esnasında. Ortaokul gençlerine ve üniversite gençlerine yönelik faaliyetlerimiz var. Bunlar içerik olarak birbirinden farklı mıdır?
2: Bunları çok farklı diyemeyiz aslında.
0: Şöyle temelde mutlaka aynıdır ama yani netice itibariyle arada bir 4-5 yaş şeyi de var. Hani yani biri PlayStation oynayabilir de diğeri de diğer biz o dönemi geçtik diyebilir yani. Evet. Dolayısıyla içerik zaten bir yani İslami bir ruhu muhafaza etsin temelde o ama uygulama doğal olarak bir farklılık gösterebilir. Dilerseniz mesela sizden özellikle üniversite gençlerine yönelik onların sosyal faaliyetlerine nasıl bir katkınız oluyor size?
1: Evet. Şimdi üniversite öğrencilerinin tabii ki lise ve ortaokul çağlarındaki öğrencilerle yetişmişlik açısından da farkı oluyor. Dolayısıyla üniversite öğrencisine bir çalışma daveti ilettiğimiz zaman, bir çalışmaya davet ettiğimiz, bir etkinliğe çağırdığımız zaman daha üretken olmasını, daha sorumluluk almasını istiyoruz. Ve aslında üniversite öğrencileri de bu tarz çalışmalara daha çok katkı sağlıyor, rağbet ediyor. Hı hı. Biz de daha çok bunlar üzerine üniversite öğrencisini meşgul edecek çalışmalarda bulunuyoruz. Şöyle ki yani bugün gençlere dair genel bir şeyimiz var. Hepimizin kanaati. Belli oranda kanaati, tespitleri vesaire oluyor. Ancak gençlere ulaşma noktasında çalışma yapmaya başladığımız zaman biz şunu görüyoruz ki aslında çok ciddi oranda bize ihtiyaç var. Yani sadece 7 hilal değil, 7 hilal gibi 50-60 tane kurum.
0: Rehberleri aslında bir anlamda.
1: Evet yani bugün ortalama bir üniversite öğrencisi, işte KYK yurdunda kalan bir üniversite öğrencisinin KYK'daki odasından o konfor alanından tutup çıkaracak ve onu belli bir sosyal ortama sokacak. Yabancılık çekmeyeceği, geldiği ortama, memleketine, ailesinin değerlerine uygun bir ortamda üretkenlik gösterebileceği, faaliyet yürütebileceği, kendi mesleki kariyerini geliştirebileceği çalışmalara ihtiyaç var. Aslında biz bunu elimizi uzattığımız zaman çok fazla bize el uzatıldığını görüyoruz. O açıdan gençlere dair bizim ümidimiz aslında genel kanaate göre biraz daha olumlu. Çünkü sahada karşılaştığımız durum bu. Hatta bazen bizim bile belli bir orana ulaşmış bir yapı olarak el atmakta zorlandığımız, gelen talebi karşılayamadığımız yerler olabiliyor. Burada önemli olan o gencin hangi noktasına dokunacağını bilmek aslında. Eyvallah. Mesela KYK'da olan bir gencin, üniversitede yurtta kalan veya evde kalan bir gencin kendi içerisinde o ruhsal problemini görüyoruz biz. Bulunduğu arkadaş çevresinin ona uygun olmadığı, üniversitedeki girdiği ortamların, seküler ortamların ona uygun olmadığını gördüğümüz zaman aynı şeyi o da kaygı olarak yaşıyor. Ve biz ona işte teknoloji takımları, mesela bir mühendis için bir mühendislik çalışması yapan kardeşimizi bir teknoloji atölyesine soktuğumuz zaman, ya beraber bir hadi vakit namazını beraber kılalım dediği zaman çok daha mutlu olduğunu ve ortama çok daha kolay adapte olduğunu görüyoruz. Hı hı. Aslında burada gence ulaşmanın yolu doğrudan bir sohbet ortamına, doğrudan bir eğitim faaliyetine katmak yerine onu kültür, sanat, mesleki, kariyer odaklı bir çalışma üzerinden bu tarz çalışmalara sokmak olduğunu görüyoruz biz.
0: En büyük sıkıntımız toplumda, yani yetişkin insanların, ebeveynlerin en büyük sıkıntısı hangi kesimde olursa olsun. Yani mütedeyin bir kesimde olsa, bir kemalist aile de olsa, seküler, yani herhangi bir fark etmiyor. Hemen hemen her kesimin en büyük problemi gençler. Ve gençlerin, yani o tabiri kullanmak istemiyorum, hoş tabirler değil ama hani onların belki bakışıyla söyleyeyim, gençlerin bozulması, ifsad olması, gençlerin daha böyle seküler bir yaşam, daha böyle dünyevi değerleri benimsemesi, onun çerçevesinde bir hayat kendini belirlemesi hemen hemen her aileyi rahatsız ediyor. Şimdi bundan dolayı da istiyorlar ki çocuğumuz bu eğitimi alsın. Bu eğitimi alsın da manevi değerlerimizi de muhafaza etsin. Şimdi mühendislik eğitimi almak güzel bir şey. Ama şöyle düşünün. Mühendislik eğitimi alırken bunu şey için söylerler. Hani konuyu dağıtmış gibi de olmayayım ama böyle çok keskin bir örnektir. Ondan dolayı söyleyeyim. Allah rahmet eylesin. Abdülhamit Han döneminde bakıyor ki yani memleket Osmanlı gerçekten Avrupa'ya göre çok çok teknik olarak geri kalmış. Yani o zaman memleketi kurtulmasının, biraz düze çıkmasının çözümlerinden biri de ya teknik olarak bir ilerleyelim, bir yerlere gelelim yani. Bir grup genci biliyorsunuz Avrupa'ya gönderiyor. Evet. O zaman da Avrupa'ya göndermek direkt Fransa'ya göndermek. Yani İngiltere'den falan gönderme, direkt Fransa'ya gönderiyorsunuz. Yani o zaman Fransız eğitimi, Fransız modeli dünya üzerinde etkin bir şey. Ve Abdülhamit'in Fransa'ya eğitim alsınlar, gelsinler memlekette teknik olarak kalkınmasına vesile olsunlar dedikleri öğrencilerin tamamına yakını işte Jön Türkler akabinde İttihat Terakki oluşturan kadro. Ve bunların büyük bir kısmı hani Abdülhamit'e muhalifi bırakıp bir tarafa da çok ciddi anlamda ateizme varacak şekilde din düşmanı bir şey yetişiyor. Ülkemizde de hangi anne baba, özellikle mütedeyyin çevrelerden bahsediyorum. Yani ister ki çocuğum mühendis olsun, çocuğum doktor olsun. Efendime söyleyeyim, çocuğum falan eğitimi alsın. Özellikle bilişim çağındayız. Yani teknolojiyle alakalı pek çok gelişmeyi takip etsin istiyor. Ama bu eğitimi aldığı kurumlar ya da üst çatılar Anadolu'dan gelen çocuğun 4 sene sonra tekrar annesine babasına döndüğü zaman o 4 sene evvel gönderdiği çocuk olmadığını aile fark ediyor. Doğal olarak da istiyor ki tamam bu eğitimi alsın ama dinine, imanına, anasına, babasına, ailesine, örfüne, adetine tamamen de yabancılaşmış bir insan olarak dönmesin. Bu da gayet doğal bir şey bebeğin için.
2: İşin aslında en temelinde bu gençlerin, yani biz öncelikle gençlerden ümit varız. Hani bizim gençlerimiz Allah'ın izniyle gelecek nesillerin inşa edici rolünde oynayacaktır. Yani Türkiye'de çalışma yapan bütün gençler etkin rolü olacaktır. Burada en fazla işte bu kayıpları yaşadığımız süreç bir anlamda kimlik krizine girdikleri süreç şundan sebep oluyor. Yani genç görüyor. Yani çalışma yapmak isteyen bir insan görüyor. Ya ben bir şey yapmak istiyorum. Tiyatro yapmak istiyorum. Benim yeteneğim var. Oyun oynayacağım. Tamam. Ya da müzik yapmak istiyorum. Ya da rap yapmak istiyorum. Bir şey yapmak istiyorum. Ama kendisine alan bulamıyor. Dolayısıyla alan açacak yerlere ihtiyaç var. Alan açacak insanlara ihtiyaç var. Alan açacak abilerine ihtiyaç var. Dolayısıyla hani Yediler gibi onlarca yüzlerce derneğe, yapıya ihtiyacımız var derken bunu kastediyoruz. Biz elimizden geldiğince üniversitelerimizde teknoloji takımlarıyla, tiyatro atölyeleriyle, müzik atölyeleriyle şunu oluşturmaya çalışıyoruz. Müslüman mütedeyyin bir genç üniversiteye geldiğinde hangi bölümü okursa okusun, ilgi duyduğu bir alanda kendisini geliştirebilsin. Geliştirirken arkadaş çevresi Müslüman olsun.
0: Eyvallah.
2: Ehli sünnet dairesinde.
0: Eyvallah.
2: Arkadaşlık hukukuna riayet eden, hocasının dizinin dibinde oturmasını yeri geldiğinde bilen, saygı gösteren, hürmet gösteren, ailesine hürmet gösteren gençler olsun.
0: Eyvallah.
2: Bunun için ama bizim şunu yapmamız gerekiyor. Biz öncelikle alan açacağız. Diyeceğiz ki kardeşim sen tiyatro yapmak istiyor musun? Tamam yap. Gel bak sana bir tane üniversitenin kongre merkezinin dilekçesi bu. Git üniversiteden izin al. Her şeyi resmi yap. Ve arkadaş ekibini topla. 7-8 kişi bir araya gel tiyatro yap. 7-8 kişi bir araya gel ve mimarlık üzerine projeler üret. 7-8 tane avukat bir araya gel. Hukuk üzerine, İslam hukuku üzerine, insanlık, ahlak üzerine çalışma yap.
0: Eyvallah.
2: Ama bunu Müslüman bir çevrede yap.
0: Çok güzel.
2: Öbür türlü biz böyle alanlar açmadığımız zaman ne oluyor? Genç bu alanla, yani ilgi duyduğu alanla nefsinin arasında kalıyor.
0: Ya şey de oluyor galiba değil mi? Özür dilerim. Şimdi aileler açısından, Anadolu aile ya da özellikle yani menşeli aileler, en büyük korkuları o yaşa gelene kadar emek verdiği, yani inançlarıyla büyüttüğü evladının üniversitede kayıp olmamasını istiyor. Yani siz de aslında diyorsunuz ki bizim amacımız, derdimiz gençler üniversitede kaybolmasın, tam dersi. Üniversitede yükselsin gençler, ihya olsun. Üniversitede, yani üniversite gençlerin kaybolduğu yerler değil, ihya olduğu yerler olsun bir anlamda. Çünkü gerçekten inanın anlayabiliyorum, yani o annenin babanın ruh halini de anlayabiliyorum. Çünkü çok örneği var. Yani hani 3 tane 5 tane istisna değil. Neredeyse milyonları varan örneği var ki aileyle yabancılaşma çok korkunç bir şey bir aile açısından. Yani düşünün ki el bebek gül bebek büyüttünüz. Kız olur erkek olur bir evladınız. Eğitimine özen göstermişsiniz. Yani onun işte tıp eğitimi almasını istemişsiniz. Ve inanıyorsunuz ki ben evladıma böyle bir emek verdim ve bu bana işte o inancı çerçevesinde bunu değerlendirecektir. Fakat 4 yıl kısa bir süre değil. 4 yıl bir insanın dönüşümü için çok çok çok yeterli bir süre. 4 sene sonra eğer fark edememişseniz tabii ki, yani bu kontrolü, ki şehir değiştirince zaten bu çok mümkün olmuyor. Bir de bakıyorsunuz ki Allah muhafaza o evlat gitmiş, bambaşka bir insan gelmiş artık.
1: Evet, aslında burada bir ekleme yapayım.
0: Lütfen.
1: Yani toplum bir bütün. Biz gençlerin krizine dair konuşurken toplumun bir bütün olduğunun farkında olarak konuşmamız gerekiyor. Hı hı. Biz 2020 senesinde böyle Türkiye'nin genel gündemi gençlik krizi, gençlik çalıştayları yapılırken orta yaş çalıştayı yaptık. Düzenledik. Yani
0: çok
1: herkes
0: güzel.
1: Gençleri konuşuyor ama orta yaşlar nerede?
0: Tabii,
1: orta yaşdaki abilerimiz ne yapıyor, ne ediyor, nereye çekildiler, kabuklarındalar mı gibi. Burada şuna dikkat etmek lazım. Aileler tabii ki göz bebekleri, böyle üzerine titredikleri evlatları için bunlar çok önemli hassasiyetler. Bu hassasiyetin korunuyor olması, böyle bir derdin taşınıyor olması bile aileler için çok kıymetli. Ancak pedagojik açıdan şöyle bir gerçeklik var. Lise yılları itibariyle, yani ergenlik çağına giren herhangi bir gencin birincil önceliği, otorite olarak kabul ettiği kişi aile olmaktan çıkıyor.
0: Tabii.
1: Kendi sosyal çevresi, kendi yaşıtları üzerinden bir sosyalleşmeye girişiyor ve otorite olarak kabul ettiği genelde çevresinde bulunduğu işte 5-6 arkadaşı üzerinden oluyor. Dolayısıyla aile evlatlarına maddi açıdan destek sağlarken, mesleki kariyerlerine destek sağlarken, hatta manevi açıdan bile beslerken, bir yandan da sosyal çevresinin neye göre şekillendiğini kontrol etmediği zaman bu tarz krizler
0: kesinlikle
1: genelde zurnanın son deliği olan üniversitede patlıyor. Yani üniversite işin aslında bir anlamda geri dönülemez kısmı oluyor. Halbuki ailenin çok daha yakınında olduğu, lise yıllarında genelde hepimiz ailemizin
0: tabii,
1: yanında
0: tabii,
1: okuyoruz.
0: Tabii.
1: Ailenin gözetimi içerisinde sosyal çevresini şekillendiren bir gencin çok daha sağlam, ayakları yere basar bir şekilde İslami yaşantıya girdiğini, kendi aile kurma süreçlerinde, işe girme süreçlerinde de bu hassasiyetleri gözettiğini görüyoruz biz. Dolayısıyla ailelerin, aslında orta yaştaki insanların dikkat etmesi gereken husus çocuğun
0: üniversiteye gelene kadarki süreci aslında daha
1: tabii,
0: çok ağırlık.
1: Maddi kariyeri kadar,
0: tabii,
1: hatta manevi kariyeri kadar sosyal çevresini de düzenlemelerine vesile olmak.
0: Şunu aslında belki Adem kardeşim bize açıklar. Şimdi doğru söyledi aslında. Yani işin biz üniversite boyutunu öncelersek o çok doğru bir önceleme olmaz. Bunun bir alt aşaması orta eğitim seviyesi, ortaokulu ve lise. Ve ortaokul tabii bu gençliğin ilk başlangıcı, karakteristik özelliklerin biraz daha böyle öne çıkmaya başladığı yıllar. Aslında evet. Biraz daha böyle ailenin kontrolünde olduğu. Çünkü yine babayı bir otorite olarak biliyorsunuz, anneyi babayı. Haçlık alıyorsunuz çünkü netice itibariyle bir bağımlılığınız var. Evde yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz. Dolayısıyla eve daha bağımlı. Anne baba etkisi daha fazla. Yani o aşamada aslında bu tür çocuğun ruhunu okşayıcı, ruhunu tatmayıcı, doyurucu destek eğitimlerle çocuk belki üniversite aşamasına daha bir tık daha şey geliyor, hazır geliyor. Oradaki peki faaliyetleriniz nedir sizin ortaokullarda?
2: Burada bir ekleme yaparak lütfen devam edeyim. Yani lise tabii ki diyoruz ama özellikle ben bu süreci biraz daha şahsı bir özelinde ortaokula indiriyorum. Hı-hı. Yani bizim en temelde bildiğimiz şu var. 5, 6 ve 7. sınıf, hatta 7'yi de biraz daha soru işareti koyabiliriz. 5 ve 6. sınıf çocukları, gençleri aile rahatlıkla istediği yere gönderebiliyor. İstediği yere kanalize edebiliyor. Hı hı. Ve 7'den itibaren artık akademik eğitim, işte sınav stresi, kaygılar süreçleri başlıyor. Ailede başlıyor en temelde. Ve 7-8 lise diye devam ediyor bu süreç. Artık orası kaygılı bir döneme doğru girmiş oluyor. Özellikle biz 5-6. sınıflarda, mümkünse 7. sınıflarda manevi bir temel inşa etme sürecine başlamaya hedef koyuyoruz kendimize. Neden? Bu süreçte çocuk ortalama 10 yaşında, yani namaza alıştırılma sürecinde.
0: Tabii.
2: Ve kendisine rol model edinme sürecinde. Tabii ki 3-5 kişilik arkadaş çevresi çok önemli. Ama örneğin işte bizim okul dönemiyle eş zamanla devam eden Çansancaktar müfredatımız var. Çansancaktar eğitimlerimiz var. Bu eğitim süreci genel itibariyle cumartesi günleri, haftada bir gün. Mümkün olan yerlerde tabii haftada birkaç gün oluyor temsilciliklerimizde. Ve şunu yapıyorlar. Geliyorlar, hem dini bir eğitim alıyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Eğitimcileriyle birlikte hem etkinlik yapıyorlar, hem gezmeye gidiyorlar, hem futbol oynamaya gidiyorlar. Hafta hafta değişiyor bu süreç. Bu süreçte kendilerine evin dışında rol model alabilecekleri bir eğitimci tipi yaratmak istiyoruz. Yani buradaki de en temelde temsilciliklerimize tavsiyemiz şu oluyor. İdare edebileceğiniz kadar değil, ilgilenebileceğiniz kadar genç kaydı alın. Yani bu şu demek oluyor. Siz bir sınıfta 30 tane öğrenciyi idare edebilirsiniz. Ama biz bunu istemiyoruz. Bir sınıfta 15 kişi, en fazla 20 kişi olsun. Her bir öğrenciyle göz teması kurun. Her bir gençle ilgilenin.
0: Eyvallah.
2: O gün derse geldiğinde morali bozuksa, işte oyun oynarken çok canı istemiyorsa, bir derdinin olduğunu o gün o saatte farkına varabilir.
0: Eyvallah.
2: Ve bu şekilde duygusal bir birliktelik kurduklarında artık özellikle 7. sınıfa doğru ilerlediğinde temsilciliklerimizdeki, örneğin işte Maraş'ta, Gaziantep'te, Hatay'da, Ankara'da bu gençler, 7. sınıfa giden bir genç şunu hissediyor. Bir derdim olduğunda anne babama anlatamıyorsam bile 7 ileldeki temsilcilikteki bir abiye, işte eğitimcime anlatabilirim. O bana yol gösterir. Hı hı. Gerekirse işte şöyle yap der. Bir abi kardeş ilişkisi kurabiliyor. Ve etrafındaki bu rol modellerle birlikte artık o kriz dönemlerini atlatabileceğinin farkında oluyor. Çünkü biz ortaokulu bitirdiğinde bu genci bırakmıyoruz. Diyoruz ki işte kardeşim sen 8. sınıftasın, tamam sınavlara çalışıyor olabilirsin ama 1-2 ayda bir gel burada muhabbet edelim. Devam edelim sürecine. Zaten sonra liseyi kazan. Lise teşkilatımız var. Türkiye genelinde lise çalışmaları yapıyoruz. Buraya devam et. Burada da ilgilenelim seninle. Sonra üniversiteye teslim edelim ve üniversite döneminde sen artık bir şeyler üretmeye başla. Bu süreç bu şekilde sağlıklı olduğunda o 5. sınıfta, 6. sınıfta verdiğimiz manevi temel artık gerçekten sancaktar olabilen, İslam'ın kimliğini taşıyabilen, arkadaşlarının içerisinde dönüştürme etkisi uyandıran bir genç oluyor.
0: Eyvallah.
2: Şimdi bu 5-6 kişilik genci dönüştürme etkisine sahip olan gençler kimler? Asıl mesele burada.
0: Eyvallah.
2: Biz kendi çocuğumuzu korumak için etrafında genç arıyoruz. Önce kendi çocuğumuzu yetiştirmemiz lazım.
0: O zaman şunu da gözden uzak tutmamamız lazım. Şimdi bu gençler için aslında en iyi eğitim modellerinden biri bir şekilde bu gençlere rol modelleri oluşturmak. Doğru mu?
1: Evet.
0: Şimdi çünkü o yaş grubunda genç, hani bunu şey için söylüyorum, bakın şu vereceğim örneği, yani bu çok suistimal edildi. Müspet anlamda da menfi anlamda da suistimal edildi. Hani bu birkaç ay evvel Kabe'de hacılar hu der Allah vardı ya, bir kardeşimiz çıktı böyle bir şey yaptı. İşte bu müspet anlamda da sanki böyle İslam dünyayı fethetmiş, Müslümanlar dünyayı fethetmiş gibi. Çünkü yokta gökdelenlerin şeylerinde falan yazıldı. Böyle hani bayağı bir şey oldu. Türkiye'de aldı başını gitti. Menfi anlamda da ya bu mu kardeşim, hani İslam bu mudur, bu yani Allah razı olsun, hiç söyledi yani İslam bu olmadığını biliyoruz zaten de. Ama şu beni mesela çok etkiledi. Anaokuluna giden çocuklar. 5-6 yaşında çocuklar.
2: Evet.
0: Ya bu çocuklara yabancı popçunun bir şeyini söylettirebiliyorsunuz. O kendi az şivesiyle Kabe'de hacılar hu der Allah'a da söylettirebiliyorsunuz. Yani burada bunun İslam içeriğinden ziyade aslında çocukların ne kadar böyle bir rol model zihinlerinde oluşturma müsait canlılar olduğunu görebiliyoruz. Ve bir şey öğrenirken de birebir bir fiil böyle hani bir kitaptan ya da bir nesneden, bir yayın organından ziyade bir rol modelden çok daha çabuk öğrendiğini fark edebiliyoruz. Peki bu tür rol modeller bu gençlere hani üniversite için değil, bir tık öncesi için belki,
1: evet,
0: oluşturabiliyor muyuz?
1: Şöyle, burada öncelikle şunu vurgulamak lazım. Yani rol model meselesi dışarıdan üretilecek bir şey değil. Aslında kendi içimizde, kendi gençlerimize verdiğimiz ilkeler, değerler, etrafında bu insanlar rol model olarak ilerleyen senelerde ortaya çıkacak. Burada rol modeller, gençlerin aldığı rol modellere baktığımız zaman genelde sanat, spor, kültür gibi daha tabiri caizse ideolojisi az, soft alanlar olduğunu görüyoruz. Onun için biz genelde şunu hep vurgularız. En iyi filmi biz üreteceğiz. En iyi çizgi filmi biz üreteceğiz. En iyi bilgisayar oyununu biz yapacağız. En iyi sporcular bizim içimizden çıkacak. Spor, sanat, kültür alanlarında nitelikli gençler, Müslüman gençler çıktığı zaman bu gençler çok çabuk bir şekilde kitlenin tamamına, toplumun tamamına örnek olabilecek kıvama geliyor.
0: Özür dilerim, bir örnek vereceğim. O spor dediğinizde bununla alakalı. Bak şu bile aslında kimi gençler için bir rol model oluşturduğunu biliyorum ben. Birkaç defa şahit oldum. Özellikle bu Afrika'dan gelen Müslüman futbolcular falan vardır. Böyle bir zamanlar gol attıktan sonra gidip böyle şükür secdesi falan, evet, yapan. Yani diyebilirsiniz ki ya kardeşim yaptığınız çok matah bir şeymiş gibi, sanki hani şey için söylüyorum. Netice itibariyle bu bir para kadar, yani bir idealin gereği değil, ama neticesinde bir şükür secdesi gençler için aslında Müslüman bu işi yapıyorsa, eğer Müslüman hani neticesinde ne bileyim adam ıstavrozla çıkartabilir inancı gereği, şükür secdesi de yapabilir. Yani o yaştaki gençler için bu bile bir şey olabiliyor. Yani o futbolcunun,
1: evet,
0: o şükür secdesi dahi bir onu rol model olarak beğenmesine, tercih etmesine bir vesile olabiliyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu bahsettiğiniz branşlarda Müslümanların biraz daha böyle öne çıkması belki bu branşlarda Müslüman rol modellerinin daha da rol olmasına da vesile olacaktır.
1: Evet. Aslında burada Türkiye'deki Müslümanlar olarak bizim yaşadığımız tarihsel tecrübenin getirisi bazı şeyler var. Biz hala belli alanlarda normalleşmeye çalışan insanlarız. Hmm. Yani üniversitede bir hocamızı mescitte gördüğümüz zaman hala yüzümüz gülüyor. Aslında bu yani Türk toplumunun normali olması gereken bir şeyken, işte bir sporcunun maça çıkarken dua ediyor olması veya çeşitli sembollerle Müslüman olduğunu ifade ediyor olması bile bizi ve bu gençlere de aktarılan bir
0: tabii,
1: şey.
0: Tabii, tabii.
1: Yani bu aslında Türkiye'deki Müslümanların geçmiş dönemde ne kadar baskıcı bir rejimden çıktığını
0: tabii,
1: ve
0: tabii,
1: onun
0: tabii, tabii,
1: travmatik etkisini hala rehabilite etmeye çalışıyoruz, normalleştirmeye çalışıyoruz. Aslında toplum olarak bunu normalleştirip yani Müslümanların kendi izzetini kavunduğu, kendi sembolleriyle var olabildiği bir toplumdan sonra aslında Müslümanlar işte fetih idealine kavuşabilir. Bir İslam haritasından,
0: tabii,
1: Müslümanların birliğinden bahsedebilir veya Müslüman öncüleri konu edinebilir. Şu anda bu seviyedeyiz. Bu seviyedeki gençlere hitap ettiğimizin de farkında olmak gerekiyor.
0: Bugün ben mesela çeşitli konuklarım olmuştu. Bir tarihte Mesut Çakan, Yeşilçam'da bilenler bilir yani, şeyini böyle İslami yapımların yönetmeni olarak bilinen bir abimiz, değerli bir abimiz. Onu konuk etmiştim. Mesela şunu söylemişti. Ta işte 70'lere kadar falan, 70'lerden 80'lere falan varan. Şimdi düşünün ki bir Yeşilçam var. Yeşilçam'da İslam yok. Yeşilçam'da İslam şöyle var. Hazreti Ömer filmi çeviriyorsunuz, dansözden geçiriliyor mesela. Çünkü kabuller öyle. Ve anormal de görünmüyor bu arada. Yani belki denk gelirsiniz. Çünkü biliyorsunuz milyon defa filmleri artık şimdi gösteriyorlar. Bu tür için İslam'ın olmalı, İslami yapımların olduğu süreçleri gördük biz. Yani çeşitli sanatta Müslüman yoktu. Müslümanların olması ayıplanır, yadırganırdı. Müslümanlar da rağbet etmezdi. Halbuki şunu biz fark edemedik. Yeşilçam yıllarca, daha doğrusu o üst şeytani akıl yıllarca Anadolu insanını Yeşilçam vasıtasıyla, dünyayı da Hollywood vasıtasıyla nasıl manipüle edildi zihinler, Türkiye'de bu şekilde manipüle edildi. Dikkat edin, Yeşilçam filmlerindeki imam tipleri hep böyle iğrenç, alçak, şerefsiz tipler böyle. Suratlar, sakal, böyle hani bakıldığında da insana bir huzur vermeyen, bir huzursuzluk veren tipler.
1: Evet.
0: Ve bu psikolojik olarak topluma sirayet eden bir durum. Ve insanların zihninde gayri ihtiyari şöyle oluyor. Oradan çünkü kalmış ya zihinde bir şey. Ne bileyim işte ya, bu dinle iştigal ettiğini söyleyen o dindar tipler, sakal tipler, bunlar sıkıntılı tipler. Bunlar uzak durması gereken tipler. Mesajını vermiş o çıkan filmleri vasıtasıyla. Şimdi o da öyle diyordu. Biz ilk girdiğimiz zaman, bir şeyler yapmaya çalıştığımız zaman alan bulamıyorsunuz, destek bulamıyorsunuz. Mesela Müslüman iş adamları var o zaman, yani destekleyebilecek. Ya oğlum bunlarla mı uğraşıyorsunuz falan diye bizi gönderirlerdi diyor. Hulasa sizin söylediğinize geleceğim. Yani her sektörde, kültürde, sanatta, sporda, neyse artık, yani gençler özellikle ilgi duyduğu hemen her alanda aslında Müslümanların etkin olması o alanlarda Müslüman rol modeller oluşmasına da sebebiyet verecek. Yani Müslümanlar mesela spor yapacaksa Müslümanca, nasıl yapılacaksa artık bilmiyorum. Sanat yapacaksa Müslümanca, film çekecekse Müslümanca,
1: evet.
0: Kitap yazacaksa Müslümanca, yani dergi çıkartacaksa, bilmem ne program yapacaksa Müslümanca yapabileceğini bilecek. Yani şöyle demeyecek. Ya bu işin raconu bu, tamam biz eyvallah. Çünkü bir zamanlar öyleydi. Yani şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? İslami eğitim almış, İslami kimliği var. Bunun da bilincinde ama öyle bir alanda iştigal ediyor ki şunu söylemek zorunda kalıyor. Bu alanın kaidesi, kuralı böyle kardeşim. Niye? Çünkü kendileri Müslümanlar koymamış ki. Yani orada bir grup sosyalist, bir grup kemalist, bir grup seküler zihniyet, neyse işte. Onlar bir kural koymuşlar. Müslüman oraya girmek istiyorsa o kural dahil olarak girmeyecek.
1: Evet.
0: Oraya da girdi mi o kural dahil olduğunu bir süre sonra asimil olup gidiyor zaten.
1: Evet.
0: Sevgili Özel FM dinleyicileri, yayınımıza kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra devam edeceğiz inşallah.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

Ah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة،
1: آت محمدا الوسيلة والفضيلة،
0: وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a yükselt.
3: Yayınımız kaldığı yerden devam ediyor sevgili Özel FM dinleyicileri.
4: Şimdi değerli kardeşler, aslında dediğiniz gibi Adem kardeşim, sen onu birkaç defa da söyledin üzerine basarak. Yani özellikle gençlerin, yani çeşitli kategorideki gençlerin, biz gençlerce sadece üniversite eğitimi alan, üniversite dönemindeki gençlerin değil, bunu ortaokul, ilkokuldan hemen sonrası için de o gençlik kategorisini başlatabiliyoruz. Bu insanlar aslında toplumda yetişkin insanların sandığı gibi böyle, hani biz Z kuşağı durumu vardır ya, böyle Z kuşağı, ya bunlar dünyaya sanki böyle tamamen, eyvallah yani menfi örnekleriyle beraber, tabii o TikTok'larda şurada burada gördüğümüz menfi örnekleri, sadece onları ele alırsak yakalım bunları, kurtulalım, sıkıntı yok yani. Ama gençler bunlardan ibaret değil. Yani gerçekten muazzam bir susamışlık içinde bir gençlik de var. Şimdi evet, buna ulaşamayınca sadece, ya da ulaşmayınca ya da bir çaba sarf etmeyince, sadece uzaktan bir şeyler söylemekle bu iş hallolmuyor. Bu işin içine girmiş, bu işe kendine, bu işi kendine amaç edinmiş, görev edinmiş, durumdan vazife çıkartmış sizin gibi değerli genç kardeşlerimizi de bu konuda faaliyetini görüp desteklemek lazım. En azından bu konuda mutlaka çevrelerinde, akrabalarında gençler falan vardır. Yani onlar için neler yapılabilir, ne yapabilir? Onların mutlaka eğitim aşamasında, yani ortaokuldan üniversiteye kadar böyle bir destek unsurlarla maneviyatını, özünü muhafaza ederek o eğitim sürecini atlatması, çocuğun belki hayata daha böyle oturaklı, daha dört ayak düşmesi gibi bir şey olacaktır. Yani şöyle, annelere babalara sürpriz oluyor da olmasın lütfen. Yani siz şimdi dediğiniz gibi, yani Seyyid Ahmet kardeşim güzel bir şey söyledi. Yani şimdi sen anne baba ne olursan ol, bir de günümüz şartlarında etkin bir yere kadar çocuk üzerinde. Üniversitede o da kalmıyor artık. Ama böyle bir sürece şeyi de sokarsan, çocuk bir süre sonra doğal olarak zaten bu sürecin parçası olarak görüyor kendini.
5: Evet.
4: Ömür boyu gidecek bir şey bu. Aidiyet hissi vermek. Aynen. Aslında yani. O aidiyet hissini o çocuğun o yaşlarda verirseniz, o his üniversitede de bitmeyecek. Üniversiteden sonra da devam edecek muhtemelen. Hani bir artık gönül birliği oluşmuş olacak.
5: Evet.
4: Yani dolayısıyla bununla alakalı isterseniz dinleyicilerimize, bir de velilere tabii, ebeveynlere, çocukların bu konuda, biz kardeşim çocuklarımıza veriyoruz eğitim falan demeyin, aslında çok da yeterli olmadığının bir vurgusunu mu yapmak lazım? Ne dersiniz?
5: Burada şöyle bir ekleme yapayım rol modellikle alakalı.
4: Lütfen.
5: Bundan 5 sene evvel 2021'de bir gençlik kampına, ortaokul kampına giderken trafik kazasıyla vefat eden 4 kardeşimiz olmuştu. 3'ü Genç Yağ Teşkilatı'ndan, birisi 7 İlal Üniversite Teşkilatı'ndan. Bunlar mühendislik çalışması yapan, teknoloji takımları çalışmaları yapan, Teknofest'te kadro yetiştiren, Müslümanların da bu alanda olmasını isteyen ve Müslümanca bir şekilde bu çalışmaları yapan, gece gündüz bunun için uğraşan gençlerdi. Bu trafik kazası ve şehadet, inşallah şehit olduklarını umuyoruz. Bu şehadet aslında o dönem toplumu çok etkilediğini gördük biz. Toplumu neredeyse değiştirdi. Yani şehadet her daim çok etkili bir şeydir. Onların hikayelerinin anlatılması aslında insanlarda şu algıyı oluşturdu. Ya bu insanlar zaten, bu gençler şehit gibi yaşıyormuş. Hı hı. Yani aslında şehadet dediğimiz şeyler, rol model dediğimiz insanlar geçmişte kalmış, 70'lerin, 80'lerin, 90'ların veya farklı coğrafyalardaki, Gazze'deki vesaire yaşanılan tecrübeyle alakalı değil. Bu insanlar zaten şehit gibi yaşıyorlarmış.
4: Eyvallah.
5: Ve şehadeti de hak etmişler, vefat etmişler. Bizde şöyle örneklikler gördük. Biz her sene Yusuf Taha Göktaş, Yedilal Üniversitesi Teknoloji Takımlarından vefat eden kardeşimiz. Her sene onu da anarız. Gençlerle oturur, konuşuruz. İşte siz nasıl duydunuz Yusuf Taha'yı ilk defa vesaire. Şöyle gençlerle karşılaştık. Ya biz televizyonda abi gördük. İşte X şehrindeydik. Ben daha lisede okuyordum. Bu şehadeti görünce çok etkilendim. Yusuf abinin gittiği üniversiteye gitmek istedim diye. Eyvallah. Gebze Teknik Üniversitesi'ni tercih edip gelen ve onun yolunda işte Yedi Hilal Üniversitesi çalışmalarına dahil olan arkadaşlar vardı. Yani aslında rol modellik dediğimiz şey sadece kariyerle de irtibatlı bir şey değil.
4: Tabii. Ya kişilik olarak da tabii ki canım, yani bizim şimdi rol model deyince hep böyle popüler alanlardaki rol modeller, işte efendim müziklerde, popta, rockta ya da spordaki rol modeller. Halbuki dediğiniz gibi rol model aslında, düşünün ki, yani bu belki bu jenerasyon için çok mümkün olmayabilir belki ama bizim kuşağın böyle rol model öğretmenleri vardı. İlkokulda olabilir. Özellikle bizde mesela bizim kuşağın hiçbir bila istisna, bakın bila istisna, ilkokul öğretmeni asla unutmaz. Hı hı. Kesinlikle, yani falan hoca, filan hanım, filan bey, mutlaka müspet ya da menfi anlamda mutlaka hayatında bir tesiri vardır. Müspet anlamda varsa, ki gerçekten bakın şöyle bir durum vardı. Şu an ne bu şekilde, hani ilkokullarda nasıldır bu şey çok açıkçası iyi bilmiyorum ama bizde mesela bir öğretmen hangi ideoloji ya da inanç mensubu olursa olsun bir idealizm vardı. Yani bir Kemalist öğretmen olabilirdi mesela. İdealist bir Kemalistti bu. İsterdi ki haklı olarak kendince bütün yavrularımı, çocuklarımı Kemalist yetiştireyim. Atatürk ilk ve inkılaplarına, değerlerine bağlı yetiştireyim. Bunlar için işte çeşitli şeyler öğretirlerdi. Kendince yöntemler belirlerlerdi. Ve mesela böyle bir ilkokul öğretmenimiz hala bizim zihnimizdedir. Şimdi bu şundan geliyor. O yaşlarda kazanılan meziyetler aslında çok uzun yıllar boyu insan, belki hayatı boyunca insan üzerinde kalıyor. O yaşlarda bir rol model edindiniz miydi? Yani o rol model olduğundan değil, bizim için biraz zorunlu şey oldu. Çünkü biz daha o zaman bir ideoloji şeyiniz yok ama hangi ideoloji mensubuysa size yaklaşımı sizi cezbediyordu bir defa. Gayri ihtiyari bir rol model oluyordu sizin için. Hani bu alanda Müslümanların olması doğal olarak o çocukların ileride, yani kendilerinin bile farkına varmadan gelişimine, ruh gelişimine, karakter gelişimine nasıl bir etkisi olacağını kendileri de belki 30 sene sonra fark edecekler. Ya şunu diyecekler, ya rahmetli bir öğretmenimiz vardı, Allah rahmet eylesin, bize böyle böyle şeyleri vardı mesela. Çok üzerimizde etkisini, biz onu yıllar sonra fark ettik dedirtebilmek aslında.
6: Ya burada şey çok önemli, hani ailelerin çocuklarına dini ve diğer türlü eğitimlerini tamamlamaları, vermeleri çok kıymetli. Burada kesinlikle hani bir gence doğruyu ve yanlışı ilk etapta tabii ki aile kendi dinamikleriyle öğretecektir. Ama burada velinin farkında olması gereken, ailenin farkında olması gereken ya da biz artık yetişiyoruz, büyüyoruz, bizim farkında olmamız gereken şu var. Biz her ne kadar çocuğumuzun yanında olsak da o büyüdükçe artık onun ekseni farklı mevzulara doğru kayacak. Vallahi. Ve o eksenin doğru tutulabilmesi için o döneme kadar etrafını, çevresini bizim iyi seçebileceği yerlere yönlendirmemiz lazım. Hmm. Ve bunu çocuğa bir mecburiyetmiş gibi, bir hani tabiri caizse sopayla değil de seveceği ortamlar üzerinden yapmamız lazım. Yani burada hani biz neyi yapıyoruz kısmına gelirim. Hani örneğin işte bir hani İslami manada çalışma yapan, hani tabii ki yediyle olarak biz bunu yapıyoruz ama yakınımızda kim varsa İslami manada kamp yapan, işte eğitim veren, gençlerin kalbine girmeyi kendisine hedefleyen çalışmalara yönlendirmek lazım. Çocuğum evde dursun, ben ona işte zaten okulda din kültürü öğretmeni var, eğitim veriyor ki ben kendim ilahiyat mezunuyum. Arkadaşlarım, birçok arkadaşım ya imamdır ya din kültürü öğretmenidir. Hani onlar için, onları yadırgadığım ya da onlara şey yaptığım için söylemiyorum bunu. Onlar kötüdür de demiyorum. Okullarımızda tabii ki belli bir dini eğitim veriliyor ama bunların yanında mutlaka ve mutlaka şunu yapılması gerekiyor. Çocuk kendini rahat hissedebileceği, gerektiğinde maç yapıp terli terli abdest alıp namaz kılabileceği ortamlarda bulunması gerekiyor. Ve bu şekilde bir arkadaş çevresini normalleştirmesi gerekiyor.
4: Bir de özür dilerim, şimdi bir şeyi ritüel olarak değil de artık hayatın bir parçası olarak görmesi lazım. Hani tabii anneler ve babalarda şu vardır. Çocuğun namazını kılıyor. Ara sıra kılıyor. Hani o ara sıra kılmayı
6: ileride alışır.
4: Halbuki şu var ya, hani çocuk mesela en ufak yaşlarda, kabullenebileceği yaşlarda şunu artık, o şuuru alabileceği bir ortam olmalı ki, yahu namaz benim hayatımın olmazsa olmaz bir parçası. Hani şu çocuklara hayatı kolaylaştırmış gibi olmamız aslında bir süre sonra hayatı olarak daha çekilmez hale getiriyor. Mesela kız çocuklar için. Ya kapı onlar ne olacak ileride, yani daha ufak şimdi falan. Ya tabii ki belki, hatta şu an ona farz bile değil belki, ama şu var ki, hani o meşhur örnektir. Bale eğitimine 15 yaşında başlayamazsınız. Mümkün değil. Döverler sizi, almazlar oraya. Çünkü o eğitim 5-6 yaş, hatta 4-5 yaşında başlamanız lazım ki vücut o yaşta esneyerek ancak o eğitime maruz kalır. Ve o çocuklar nasıl ağlatarak, hani bizdeki böyle şey de değil. Çünkü o çocuk bacaklar açılacak, kollar bilmem ne olacak, o canı yanıyor çocuğun.
6: Evet.
4: Ama anne baba o kadar şuurlu ki tırnak içerisinde, o canı yanma pahasının ileride başarılı olacağını biliyor. Şimdi bizimkiler Allah selamet versin. Yani mesela 5 yaşında kızı gelse teyzesi, ay kızım benim falan başta bir şey olsa, teyzesi daha yaşı, ya tabii ki yaşı, ama o yaşta çocuk onu bilecek, o onun hayatının bir parçası olunca benimseyecek, o çocuk annesiyle namaz kılacak, babasıyla namaz kılacak, bir süre sonra namaz kılmak artık onun hayatının bir parçası olduğunu kabulleneceği ortamlarda bulunması lazım. Hani namaz, ama ne olursa çok güzel, olmasa da Allah affeder zaten şeklinde bir şey olmamalı, böyle bir ritüel olmamalı namaz onun için aslında.
6: Ya burada mesela şey var, ben bazen hani yaygın bir teşkilat olmanın ve istişareye önem vermenin bereketi de çok fazla
4: kesinlikle
6: oluyor.
4: Kesinlikle.
6: Bazen ben şey diyorum, ya bu fikir nasıl gelmiş vesaire. Hani çok güzel çalışma vesaire. Hani biz içerisindeyiz ama bütün fikirler bizim değil. İşte Seyit Ahmet'ten gelir, başka yönetim kurulu üyemizden gelir, başkan yardımcımızdan gelir. Çok farklı fikirler, çok farklı düşünceler. İstişare ortamlarında çok güzel işler ortaya koyuluyor. Benim bu süreçte en çok sevdiğim, beğendiğim çalışmalardan birisi mesela şey oldu. Yatsıya kadar diye bir çalışma var. Hmm. Yedilerle yaptığımız. Ve Türkiye genelinde yine teşkilatçılık yapısıyla yaygın olarak yapmaya başladığımız bir şey. Çalışma da şu. Anne baba beraber çocuğunu alır, camiye gider. Hanımlar kendi alanına çekilir. Genelde özellikle avlulu camilerimiz varsa, işte Üsküdar'da Valide-i Cedid'dir bu. Hanımlar bir tarafa geçer. İşte erkekler bir tarafa geçer. Çocukların zihnine orada şu oturur. Biz anne babam camiye gidebiliyoruz. İşte camide insanlar bir şeyler söyleyebiliyor. Bir hani manevi bir atmosfere giriyor. Camiler sadece sıkıcı ortamlar değil. Yani zaten sıkıcı ortamlar değil ama hani sus yapma oğlum denilen bir ortam değil. Geliyor orada balon dağıtılıyor. O balonu alıyor. Anne babası bir şeyler söylerken kendisi oynuyor, eğleniyor. Ve bunu daha 5 yaşındaki çocuk yapıyor.
4: Eyvallah.
6: Bu çocuk oraya gelip gittikçe, işte çevresinde bu tarz ortamlarda tanıştıkça, caminin içerisinde tabiri caizse zarar vermeden top oynadıkça, hiçbir sorun yaşamadan bu hayatının içerisine benimseyeceği bir süreç olacak.
4: Eyvallah.
6: Ama biz hani bunu hayatımızın dışında tuttuğumuzda artık şey oluyor. Camiye git yavrum. Ama ben seni de hiç görmedim ki.
4: Çok güzel. Aynen öyle oluyor. Yani bizim maalesef yapmadığımız şeyleri ya da unuttuğumuz değerleri çocuklarımızdan beklemek gibi böyle bir ebeveynlerin bir de şeyi var. Evet değerli kardeşlerim, programımızda yavaş yavaş sonuna geldik. Seyit Ahmet kardeşim, isterseniz siz son olarak dinleyicilerimize, özellikle bu gençlerin yaşadığımız dünyada, bu sadece Türkiye'ye has bir durum değil aslında, tüm dünyanın çok ciddi anlamda bir sekülerleşme sıkıntısı var. Yani bir Hristiyan aile de bundan muzdarip aslında.
5: Evet.
4: Bir Budist aile de bundan muzdarip. Çünkü yani bu sekülerleşme tamamen dünya odaklı yaşama, gençlerin neredeyse şu anda bağımlılık şeklinde bir amacı haline gelmiş bir şey. Ve hemen her şeyi onları tetikliyor. Müziği de tetikliyor, sinemasını da tetikliyor. Onların ilgi alanını, her şeyi tetikliyor. Dolayısıyla hani gençler bu noktaya gelmeden evvel aslında belki ailelerine bu konuda bir tavsiye niteliğinde Yani o okul aşamasından başlayıp yani ortaokuldan yüksek öğretime kadar, okula kadar, üniversiteye kadar mesela ailelerin nasıl tavsiyelerimiz olsun ki bu konuda özellikle mütedeyyin aileler tabii çocukların daha sonra pişman olacakları, vah vah diyecekleri durumlara düşmesin.
5: Eyvallah. Tabii burada tavsiye verecek makamda değiliz ama böyle birkaç noktaya vurgu yaparak sonlandırabiliriz. En azından kendi açımdan. Burada sekülerleşmenin belki ismini doğru koymak gerekir. Asıl sekülerleşmede bizi rahatsız eden ve tüm dünyada ortak olarak bütün dini yapıların rahatsız olduğu asıl mesele aidiyet krizi. Yani biz işte geçtiğimiz aylarda Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısında da gördüğümüz mesele, Türkiye özelinde resmi ideolojinin, Kemalizmin insanları getirdiği nokta aslında kendi ailevi değerlerinden, dini değerlerinden, herhangi bir milli veya ülkeye dair değerden bağımsız böyle sisteme çok rahat bir şekilde adapte olabilecek, sistemin çok rahat bir şekilde tüketebileceği bireyler yetiştirmesi. Yani sekülerleşmenin asıl krizi sadece dini açıdan değil.
4: Değil tabii canım.
5: Bütün bir sistemi çok rahat kullanışlı kılabilecek bireylerin oluşması. Burada özellikle Müslüman ailelerin şu kaygıdan kendilerini biraz uzak tutmaları gerekiyor. Ya çocuğum X yapısına, Y cemaatine, Z derneğine gittiği zaman ileride başına neler gelir? Burada şu kriteri kendilerine koyup herkes bu kriteri kendisi uygulayabilecek seviyededir. Gönderdiğim yapı ne kadar şeffaf? Hmm. Bana ne kadar şeffaf davranıyor?
4: Eyvallah.
5: Ailesine yabancı bireyler mi yetiştiriyor? Yoksa ailesiyle beraber ortak çalışmalarda bulunabileceği, az önce Adem abimizin de söylediği, işte yatsıya kadar gibi bir programda buluşup veya yaz okulu çalışmalarına veliyle beraber gelip çalışma yapabileceği, gönül rahatlığıyla bırakabileceği yapıları bulması gerekiyor. Biz bu iddiadayız. Bütün çalışmalarımızı şeffaf, vatana, millete faydalı, ümmet fikri olan, bilinci olan gençler yetiştirmek için yapıyoruz. Burada bu kriterleri sağladığı müddetçe aidiyeti oluşturacak, o vatan millet bağını, ümmet bilincini verecek yapılara gençleri gönül rahatlığıyla teslim etmeleri. Birinci tavsiye bu olabilir.
4: Eyvallah.
5: Bunun devamı zaten artık iş bizim gençlik hareketlerinin derdine, gündemine giriyor. Oradaki meseleler de bizim o genci alıp hem kendi kişisel kaygılarını, mesleki kaygılarını, ailevi kaygılarını, geleceğe dair kaygılarını rahatlatabilecek. Ama aynı zamanda bu rahatlatmayla beraber Müslümanların meselelerini, sorunlarını

0: kendi rengini, kendi dinamizmini, kendi sözünü söyleyecek gençler yetiştirmek.
1: Kesinlikle çok güzel. Çünkü dediğiniz gibi bizim zamanımızda şeyler vardı mesela. İşte 70'lerde, 80'lerde yazın Kur'an kursları vardı. En baba sosyal faaliyet oydu mesela. Evet. O da yazın 2 ay Kur'an kursunda, yani adetti mesela bizde. Tam böyle cüzden Kur'an'a geçeceğiniz zaman okullar açılırdı. Evet. Hadi bir dahaki sene sil başlanır. Yani bir türlü Kur'an'a geçilmezdi. Sistem öyleydi. Mesela hiçbir anne babanın aklına gelmezdi ki ya bu çocuk hani böyle sürekli bir flashback yaşar gibi böyle her sene tekrar başa dönüyor falan. Bunu bir kışında devam ettirelim ya, ne olacak yani, bir okuldan sonra da devam ettirelim diyemiyorlardı. Çünkü gerçekten bakın şu anda belki pek çok genç şey biliyor. Sanki 30 sene 40 sene evvel de böyle onlarca yüzlerce binlerce dernek vardı, bilmem ne vardı. Öyle bir şey falan yoktu. Anne baba o zamanlar yazın çocuğu caminin Kur'an kursuna gönderince meselenin hallolacağını düşünüyorlardı. Alternatif yoktu çünkü. Öyle bir şey yoktu. Dolayısıyla hani bu tür böyle gerçekten yedi hilal gibi, biz tabii bugün yedi hilali konuk ettik ama sizler gibi belki onlarca yüzlerce aynı amaca binaen faaliyetlerde bulunan, evet, Türkiye genelinde çeşitli gençler üzerinde, yetişkinler üzerinde, çocuklar üzerinde, hanımlar üzerinde efendim faaliyetleri olan yüzlerce belki benzeri dernekler var. Yani bunların derneklerini, lütfen bu kurumlarımızın derneklerini önemseyelim. Yani bir irtibatımız, bir mümkünse teşriki mesaimiz olsun. Bizim eşimizin, çocuğumuzun, çocuklarımızın. Çünkü sivil toplum böyle bir şey, örgütleri. Yani sadece efendim marketten aldığımız bir gıdanın son kullanım tarihine geçtiği de şikayet ettiğimiz bir yer olmamalı sivil toplum kurumları. Sivil toplum kurumları hayatımızın her aşamasında.
0: Evet.
1: Biz bilelim ki sizlerin de bahsettiği gibi çocuk fert olarak da, aile olarak da dahil olabileceği, demek ki benim ait olduğum bir dünya var. O aidiyet hissi çok çok önemli. Yani bu çocuk değer oturmuyorsa ileride çocuğun karakterinde çok ciddi eksikliklerle, yani çok kaygan zemin üzerinde oraya da kayabiliyor, buraya da kayabiliyor. Eğer aidiyetini zamanında oturtmamışsa çocuk. Arkadaşlar çok teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Ayağınıza sağlık. Yoğun bir gündemimiz vardı muhtemelen. Biz rica ettik sizler teşrif ettiğiniz programımıza. Bizleri de mutlu ettiniz. Dinleyicilerimize, Özel FM dinleyicilerine. Yani bu gençlerimiz konusunda gerçekten istifade ettiğimiz bir konu, bizlere izah ettiniz. Bu meseleler aslında hemen hepimizin başında olan ve zihnimizi kurcalayan meselelerdi. Sizler de böyle bu konuda özet mahiyetinden olsa istifade etmiş olduk. Ayağınıza sağlıklar.
0: Çok teşekkür ederiz. Bizler de memnun olduk. Özel FM dinleyicilerine de selam ederiz.
1: Allah razı olsun. Efendim bu haftaki konumuz eğitimde gençlerimizin malum en büyük problemlerimizden, sorunlarımızdan, ebeveynlerin kendine edindikleri sorunlardan daha doğrusu gençlerimizin sosyal faaliyetleri, yapıları, kişilik yapıları, karakterlerinin şekillenmesi, eğitim dönemindeki işte çeşitli sıkıntıların bertaraf edilmesi noktasında hemen her ailenin, özellikle mütedeyyin ailelerin tabii ki bir hassasiyeti var. Bu meseleleri de kendilerine dert edilmiş genç kardeşlerimizin oluşturduğu Yedi Hilal Derneği'ydi bu haftaki konuğumuz. Yedi Hilal Derneği ortaokullardan sorumlu başkan yardımcısı Adem Çelik kardeşim ve üniversitelerden sorumlu başkan yardımcısı Seyit Ahmet Sarı Bey kardeşim bu haftaki konuklarımdı. Gerçekten keyif aldığımız, istifade ettiğimiz bir sohbet oldu. Haftaya farklı bir konu ve konukla sizlerle olacağız inşallah. Dinleyicilerimize programın başında hatırlattığımız, bu programımızın sonunda radyomuzu arayan değerli dinleyicilerimizin arasında yapacağımız çekilişte bir dinleyicimize Reisler Perde'den sürpriz hediyeler olacak. Radyomuzla irtibata geçen dinleyicilerimiz de daha detaylı bilgi verecektir inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
3: Bir konu bir konu. Hazırlayan ve sunan Recep Musluk.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 0357 Kartal.
6: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
7: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
8: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Peygamber'e indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman onun hak olduğunu öğrendiklerinden dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Onlar, "Ey Rabbimiz, iman ettik, bizi de şahitlerden yaz," derler. Hem biz Rabbimizin bizi iyi kişilerle birlikte cennete sokmasını arzulayıp dururken, neden Allah'a ve hak olarak bize gelen şeylere inanmayalım? Böyle demeleri sebebiyle Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlerle mükafatlandırmıştır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. İşte iyilik yapanların mükafatı budur.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme, zira o müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma, zira o asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme, zira o müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin, derler.

0: Özel FM uyarıyor. Gerçek iman nedir düşündünüz mü? İnsanların büyük bir bölümü ben Allah'a inanıyorum demenin yeterli olduğunu zanneder. Oysa bir insan ancak hayatı boyunca Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösterirse, Allah'ın beğendiği ahlakla yaşar ve samimiyetle dine sarılırsa imani olgunluğa erişebilir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
0: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
2: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
3: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
9: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
10: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
11: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 08 02 Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 18.
0: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
13: İslam'da cemaat olmanın gerekliliği 3. Cahil bir toplumda davetçinin toplumu terk edip yalnızlığa çekilmesi ancak kendi iç aleminde olabilir. Aksi halde böylesi bir toplumda fiili uzlet davet açısından doğru değildir. Fiili uzlet ancak İslam ahkamının uygulandığı Müslüman toplumlar oluştuktan sonra olabilir. Davetin henüz ilk merhalesinde davetçilerin cahil toplumu bırakıp çöllerde veya mağaralarda yaşamaları, davetin duraklamasına ve henüz ham madde konumunda olan insanlardan davetin uzaklaşmasına sebebiyet verir. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de kaldı ve uzlete çekilerek Mekke'yi kafir tağutlara terk etmedi. Orada insanlara İslam'ı tebliğ ediyor, içi ve etrafı 356 putla dolu olan Kabe'nin yanında namaz kılıyordu. Evet, davetçinin bir yaşam projesi olarak uzleti benimsemesi doğru değildir. Ancak davetçi cahiliyeyi yok etmek için girişmiş olduğu mücadelede kendi iç dünyasında Allah Celle Celaluhu'nun yüce kudret ve azametini hissetmeli. Kendisine karşı olan ve eziyet eden insanlara karşı da şefkat ve merhamet duygusu beslemeli. Efendimizin şu duasını da unutmamalıdır. Ey Allah'ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar. Davetçi için cahil bir toplumu terk edip gitmek, şüphesiz kalpleri İslam'a karşı kayalardan daha sert olan o azgın kafirlerle mücadele etmekten daha kolaydır. İmam Ahmet Rebia İbni İbad'den rivayet ediyor. Rebia diyor ki, Resulullah'ı Zilmecaz çarşısında gördüm. O insanlara şöyle diyordu: ey insanlar, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur deyin, kurtulacaksınız. İnsanlar onun başına toplanmışlardı. Onun ardına bir adam vardı ve devamlı onu takip ederek şöyle diyordu: o atalarının dininden çıkmıştır, o yalancıdır ve o nereye giderse onu takip ediyordu. Bu adam kimdir diye sordum. Amcası Ebu Leheb'tir dediler. İmam Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri bir hadiste İbni Mesud radıyallahu an şöyle anlatıyor: bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de namaz kılıyordu. Ebu Cehil ve arkadaşları da orada oturuyorlardı. Bir gün önce orada bir deve kesilmişti. Ebu Cehil etrafındakilere, hanginiz falancaların kesilmiş devesinin işkembesini alıp Muhammed secde ettiğinde onun omuzlarına koyacaktır dedi. Kavmin en bedbahtı gitti, o işkembeyi aldı ve Peygamber Efendimiz secde edince onun boynuna koydu. Ebu Cehil ve arkadaşları hep beraber gülüştüler ve hatta gülüşmenin etkisiyle sağa sola sallandılar. Ben ayakta bu olayı izliyordum. Elimde imkan olsaydı o işkembeyi Resulullah'ın sırtından atardım, fakat imkanım yoktu. Resulullah başını kaldırmayıp secdesine devam etti, ta ki birisi gidip kızı Fatıma'ya haber verdi. O hemen geldi, henüz küçük bir kızdı. Babasının boynundaki o pisliği attı ve o müşriklere yönelerek onlara ağır sözler söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirince sesini yükseltti ve o müşriklere beddua etti. O dua ettiğinde de beddua ettiğinde de üçer defa tekrarlardı. Sonra üç defa ey Allah'ım, Kureyş'i sana havale ediyorum dedi. Müşrikler onun sesini duyunca korktular ve gülmeyi bırakıp sustular. Sonra o ey Allah'ım, Hişam oğlu Ebu Cehil'i sana havale ediyorum. Rebia oğlu Utbe'yi sana havale ediyorum. Rebia oğlu Şeybe'yi sana havale ediyorum. Ukbe oğlu Velid'i sana havale ediyorum. Halef oğlu Ümeyye'yi sana havale ediyorum. Ve Ebi Muayt oğlu Ukbe'yi sana havale ediyorum diye devam etti. Hatta yedinci bir kişiyi de zikretti, fakat ben onu unuttum. Muhammed'i insanlığa elçi olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki ben bunların hepsini Bedir günü ölmüş olarak gördüm. Sonra hepsi çekilip Bedir kuyusuna atıldılar. İşte bu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi terk etmedi. Bilakis orada o cahiliye karşısında dimdik durdu. Onların o batıl inançlarını Kur'an'la yıkıyor ve onların içinden çıkarıp aldığı o gençleri eğiterek onların sarsılmaz dedikleri sistemlerini sarsıyordu. Üstad Seyyid Kutup Ra'd suresinin başında şöyle diyor: İçinde bulunduğumuz nesil Kur'an'ın karşı koymak için indiği cahil ortam gibi bir ortam yaşıyor. Fakat ilk dönem Kur'an neslinin cahiliyeye karşı harekete geçtikleri gibi bu nesil harekete geçmemektedir. Bu hareket olmaksızın insanların Kur'an'ın sırlarına vakıf olması mümkün değildir. Bu Kur'an'ın sırrını ve ne demek istediğini olduğu yerde oturan değil, gerçekten ona inanan ve cahiliye karşısında onun gaye ve maksadını gerçekleştirmeye çalışanlar ancak anlayabilirler. Bir davetçi için şu üç dayanak kaçınılmazdır. Bunlar ilim, rıfk, kibarlık ve sabırdır. İlim. İlim bir davetçi için zaruri, yani olmazsa olmazdır. Çünkü o insanlara Allah'ın dinini anlatır. Din hakkında doğruluğundan emin olmadığı bir kelimeyi dahi anlatması caiz değildir. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'da şöyle buyurmuştur. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. Cahil abid ile facir alim tamamen aynıdır. Çünkü her ikisinin de zararı faydasından çoktur. Allah-u Teala ilimsiz bir şekilde zanna tabi olmaktan nehyetmiş ve Kur'an'da birçok yerde zanlı yermiştir. Onlar sadece zanna uyuyorlar. Zan ise hiç şüphesiz hakikat bakımından bir şey ifade etmez. İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste Mughire bin Şube şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. O şöyle diyordu. Benim adıma yalan uydurmak herhangi bir kişi adına yalan uydurmak gibi değildir. Her kim benim adıma kasıtlı yalan uydurursa cehennemdeki yerini hazırlamıştır. İmam Müslim'in yine Mughire'den başka bir rivayetinde yalan olduğunu bildiği halde benim adıma uydurulmuş bir sözü nakleden de uyduran gibi yalancıdır. Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah-u Teala'ya ilimsiz bir şekilde ibadet edenin bozduğu yaptığından daha fazladır. Hazreti Muaz radıyallahu anh da şöyle demiştir. İlim amelin imamıdır. Amel ise ona tabidir. Çünkü Allah-u Teala hiçbir ameli kabul etmez. Ancak iki şartla kabul eder. Birincisi o amelin ihlaslı, ikincisi ise doğru kurallara uygun yapılmasıdır. İhlaslı olan amel sırf Allah rızası için olan ve kendisine hiçbir şirk ve riya bulaşmayan ameldir. Doğru amelse sünnete uygun ameldir. İşte Allah-u Teala'nın o ki, hanginizin daha güzel amel edeceğini sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Mülk Suresi 2. Ayet-i Kerime. Bu sözünün manası sünnete uygun ameldir. Konuyla alakalı başka bir ayette Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Muhsin olarak kendini Allah'a teslim eden ve İbrahim'in Allah'ı bir tanıyan dinine tabi olan kimseden dince daha güzel kim vardır? Nisa suresi 125. ayet-i kerime. Kendini Allah'a teslim etmek, ihlaslı olmak demektir. İhsan, şer'i şerife uygun ve bilinçli bir şekilde amel etmektir. Hazreti Ömer'in yapmış olduğu dua da bu manaları içermektedir. O şöyle dua etmişti. Ey Allah'ım, amelimin hepsini salih eyle, senin rızan için halis eyle ve o amelime senin rızan dışında hiçbir şeyi karıştırma. Said İbni Cübeyr'den, hiçbir söz ve amel kabul edilmez, ancak niyetle kabul edilir. Hiçbir söz, amel ve niyetle kabul edilmez, ancak sünnete uygun olursa kabul edilir. Hasan-ı Basri'den de böyle bir söz nakledilmiştir. Rıfk, kibarlık. Kibarlıkla ilgili birçok sahih hadis vardır. Sahih Müslim'de Cerir radıyallahu anh'den şöyle rivayet edilmiştir. Ben Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Her kim kibarlıktan mahrumsa o hayırdan mahrumdur. Hazreti Ayşe annemizin rivayet ettiği başka bir hadiste de Efendimiz şöyle buyurmuştur. Rıfk, kibarlık. Hangi şeyde olursa onu güzelleştirir. Ey Ayşe, Allah Celle Celaluhu refiktir, rıfkı sever ve rıfk sayesinde verdiğini unf, sertlikle vermez. Allah-u Teala'nın şu sözü de kibarlığın önemini vurgulamaktadır. Ey Resulüm, sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Nahl Suresi 125. Ayet-i Kerime. Beşerin kalbi cam gibi ince ve zariftir. Ağır ve katı kelimeler insanların kalplerini kırıp yaralar. Bundan dolayı insanlar öylesi davetçiden nefret eder ve onun eğitiminden istifade etmezler. Nice yumuşak sözler insanların kalbine nüfuz etmiş ve o kalbi titretmiştir. Konuyla ilgili olarak yüce kitabımız Kur'an ne diyor? O vakit Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı kalpli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Ali İmran suresi 159. ayet-i kerime. Sabır. Sabır davetçi için gerekli dayanaklardan birisidir. Davetçinin davet esnasında en çok gereksinim hissettiği şey sabırdır. Çünkü o insanların yanlış inanç ve görüşlerini düzeltmeye çalışırken bir takım eziyetlere maruz kalmaması düşünülemez. Lokman aleyhisselam oğluna şöyle nasihat ediyordu. Ey oğulcum, namazı kıl, marufu iyi emret ve münkerden, kötüden sakındır. Sana isabet eden eziyete sabret. Kesinlikle o azmedilmeye değer işlerdendir. Burada eziyetlere sabretmek emri bil maruf ve nehyu anil münkerle beraber zikredilmiştir. Sabır Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerine tavsiyesidir. Ulul azm peygamberlerin sabrettiği gibi sen de sabret. Ahkaf suresi 35. ayet-i kerime. Davetçi için bu üç şey kaçınılmazdır. Emri bil maruf ve nehyu anil münker esnasında rıfk, kibarlık. Emri bil maruf ve nehyu anil münkerden sonra ise sabır. Kadı Ebu Ya'la Mu'temed adlı eserinde şöyle rivayet etmiştir. Emru bil maruf ve nehyi anil münker ancak neyi emrettiğini ve neyi nehyettiğini iyi bilen fakih olan, bunu yaparken de kibar ve halim, selim olan kişi yapar. Sahih Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. İslam garip olarak başlamış ve tekrar başladığı gibi garipleşecektir. Gariplere Tuğba olsun. Tuğba cennet veya cennetteki bir ağaçtır. İmam Tirmizi ise şöyle rivayet etmiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, garipler kimlerdi dediler. O da garipler insanlar tarafından bozulan sünnetimi ıslah eden, düzeltenlerdir buyurdu. İmam Ahmet ve Tabarani'nin rivayetlerinde de onlar kalabalık, kötü ve isyanları itaatlerinden fazla olan bir topluluk içerisinde yaşayan az ve iyi bir topluluktur şeklinde açıklanmıştır. Abdullah Azzam. İslam'da cemaat olmanın gerekliliği 3.
14: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafik işaret ve levhalarına mutlaka uyunuz. Uymamaktan utanç duyunuz.
0: Özel efendim. 103.2

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Afrika'da susuzluktan çatlayan dudaklara bir damla su ol. Su kuyusu hisse bedeli 400 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 7070.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
6: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 89.99, salkım domates 59.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.
9: Bir gece kulu Muhammed'e bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
10: Özel FM
1: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Hatalı sollama. Sevdiklerine üzüntü yollama.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 99.99, taze enginar 54.95, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
10: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
13: Müessesemiz birden fazla toplu yemek organizasyonunu aynı anda gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Vakıf, dernek ve kamu yararına hizmet veren kurumlarımıza çok özel indirimler sağlıyoruz. Antebim Kebap, Lezzetin Sanat Galerisi, 0216 630 0505, Küçük Su Caddesi, Ümraniye. Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
15: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
16: Manevi gelişimde ruhbanlık 1. Ruhbanlık, insanlarla ilişkileri koparıp dünyayı, kadın ve yemek gibi insana zevk veren dünyevi lezzetleri terk ederek ibadet etmekte aşırıya kaçmak demektir. Asıl anlamı ise korkan ve çekinen anlamına gelen ruhbanın, yani rahibin yaptığı fiil ve eylemlerdir. İnsanı ruhbanlığa iten neden Allah'a karşı duyulan korku ve kalbi ürpertidir. Ruhbanlık, Allah'a yaklaşma amacıyla Hristiyanlar tarafından icat edilmiştir. Bunun bir gereği olarak kadınlarla evlenmemişler ve manastırlarda ibadete çekilmişlerdir. Fakat kendilerinin ortaya attıkları bu ruhbanlığın gerekleri olan Allah'ı anma, ibadet ve sakınmayı tam anlamıyla koruyamadılar. Aksine bu davranışlar gerçek manevi anlamından yoksun birer dini gelenek ve ayinler haline dönüştü. Yüce Allah onlar hakkında bize bilgi verirken şöyle buyurur: bir bid'at olarak türettikleri ruhbanlığı ise biz onlara yazmadık, emretmedik. Ancak Allah'ın rızasını aramak için bunu türettiler ama buna da gereği gibi uymadılar. Bununla birlikte onlardan iman edenlere ecirlerini verdik. Onlardan birçoğu da fasık olanlardır. Hiç şüphesiz insan fıtratıyla uyuşmayan ve bu fıtratın gerekleriyle bağdaşmayan hiçbir hareket ve çağrının sürekliliğini sürdürmesi mümkün değildir. Asıl amacından sapmaları kaçınılmaz bir sondur. İslam ise bir fıtrat dini olduğu için sürekliliğini devam ettirebilmektedir ve bu nedenle İslam'ın arınma ve manevi gelişim metodu insanın fıtratında var olan güdüleri yok etme yerine onları doğruya yönlendirme ve düzeltme esasına dayanır. Bu yüzden evliliği meşru kılar, buna teşvik eder ve onu arınma ve toplumun ıslahında büyük etkisi olan bir araç olarak kabul eder. Bazı sahabiler ahiret için daha çok azık toplamak amacıyla ibadetlere aşırı düşkünlük gösterdiler. Bunun için evlilikten yüz çevirdiler ve takvaya daha yakın olur zannıyla kendilerini daha çok ibadete zorladılar, istediler. Ancak Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları böyle yapmaktan vazgeçirip dengeli orta yola iletti. Onlara doğru olanı göstererek İslam'ın öngördüğü yaşam biçimine ters olan bu tür bir ruhbanlıktan uzaklaşmalarını sağladı. Buhari ve Müslim Enes bin Malik'ten rivayet ediyorlar. Üç kişilik bir grup Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinden birinin evine geldiler ve Allah Resulü'nün ibadetini sordular. Kendilerine bu konuda haber verilince sanki kendi ibadetlerini azımsadılar ve dediler ki, biz nerede, gelmiş geçmiş bütün günahları affedilmiş olan Allah'ın Resulü nerede? Bunun üzerine aralarından biri, ben ölünceye kadar geceleri hep namaz kılacağım dedi. Diğeri, ben de yaşadığım sürece gündüzleri hep oruç tutacak ve hiç yemek yemeyeceğim dedi. Üçüncüsü ise, ben de asla evlenmeyeceğim dedi. Onların bu sözlerini işiten Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanlarına geldi ve şunları söyleyen sizler misiniz? Allah'a yemin olsun ki ben sizden daha çok Allah'tan korkan ve sakınan biriyim. Fakat bununla beraber ben gündüzleri oruçta tutarım, yemek de yerim. Geceleri namazla kılarım, uyurum da. Kadınlarla da evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyurdu. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir sözünün anlamı, kim benim bu yolumu terk eder ve başkalarının yolunu tutarsa benden değildir demektir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada ruhbanlığa, bu yola işaret etmektedir. Allah'ın belirttiği gibi bu aşırılığı onlar kendileri ortaya attılar. Sonra da gereğini yerine getirmediler. Hazreti Peygamber'in sağlam ve temiz yolu ise oruç tutabilmek için yemek yemek, gece namaza kalkmak için biraz uyumak, iffeti korumak ve neslin devamını sağlamak için evlenmektir. Doktor Ahmet Karsuk, Manevi Gelişimin Önündeki Engeller.
15: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Nafile ibadetlerle ona yaklaş. Geceleyin namaz kılmak, en azından ayda 3 gün oruç tutmak, kalbi ve lisani zikri çokça yapmak ve çeşitli hallerde varit olan dualarla meşgul olmak bu kabildendir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyada ne aldanan ne de aldatan olalım. Hele hele asla aldatanlardan olmayalım. Ahiret işlerinde ise asla nefsimizin, şeytanın ve kötü çevrenin yanıltıcı, saptırıcı söz ve işlerine aldanmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Nisa 75. Mustazafların duası. Size ne oluyor da Allah yolunda, ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan şu beldeden kurtar ve rahmetinle bize sahip çıkacak bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder diye yalvaran mustazaf erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmaya yanaşmıyorsunuz.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
2: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
3: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
4: Allah'ın mescitlerini Allah'a iman edenler imar eder. Afrika'ya mescit inşa etmeye devam ediyoruz. Katkı bedeli 500 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
5: Lisebona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona,

0: No 49 Bayramtepe Başakşehir 0532 585 24 59.
1: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
2: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
4: Reklamlar.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an İklimi programıyla Abdullah Yıldız sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbizidni ilmen ve fehmen ve elikni bissalihin. Amin. Değerli kardeşlerim, bir Kur'an iklimi programında daha sizlerle birlikteyiz. Rabbimize hamdü senalar ediyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına öğrettiği tarzda Kur'an-ı Kerim'i okumaya, anlamaya ve yaşamaya gayret ediyoruz, gayret etmeliyiz. Bu konuda birliklerimizi, birikimlerimizi sizlerle paylaşmak amacıyla da bu programı yapıyoruz. Bugünkü konumuz ashab-ı kiramın Kur'an'ı nasıl yaşadılar derken hayatı Kur'an'la yaşadılar. Hayatın bütün alanlarında, bütün ilişkilerinde merkeze Kur'an'ı aldılar. Bugünkü başlığımız bu, hayatı Kur'an'la yaşadılar. Ama tabii bu konuda örnekler veriyoruz daha çok. Anne babayla ilişkiler, efendim iş hayatı, savaş, efendim komşuluk ilişkileri, ticaret hayatı, aklımıza ne geliyorsa bütün bu ilişkilerde de elbette ibadet hayatı ve hepsinde merkeze Kur'an'ı aldılar. Kur'an'la olaylara baktılar. Kur'an'dan öğrendikleri hakikatleri hayat ilkesi haline getirdiler, yaşadılar. Bugünkü dersimizi, hayatı Kur'an'la yaşadılar başlığı altındaki dersimizi ilk Müslümanlardan ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine anam babam sana feda olsun dediği tek insan olan Sa'd bin Ebi Vakkas, genç yaşlarında Müslüman olan Sa'd bin Ebi Vakkas'ın Müslüman olma

0: öyküsü ve elbette Kur'an'la hayatı nasıl yaşadığına dair örnekler üzerinden bugünkü konumuzu, sohbetimizi çerçevelemiş, belirlemiş olacağız inşallah. İslam'a ilk gelenlerden biri Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh. Müslüman olduğunda henüz 17 yaşında idi. Onun Müslüman olmasına Hazreti Ebu Bekir vesile olmuştu. Ona İslam'ı anlatmıştı, sonra Resulullah Efendimiz'in yanına götürmüştü. Ve Sa'd bin Ebi Vakkas böylece Efendimiz'i tanıdıktan sonra da Müslüman olmakta hiç tereddüt etmemişti. İlk Müslümanlardandır. Onun bir başka rivayete göre Ecyat taraflarında Efendimiz'e rastladığı, onu namaz kılarken gördüğü ve namazı bitirdikten sonra efendim ona, Efendimiz'e yönelip ona hitap edip onunla konuşup ona bir takım şeyler sorup Müslüman olduğu da rivayet edilir Sa'd bin Ebi Vakkas'ın. O Resulullah'ın yanına geldiğinde ve Müslüman olduğunda kendisinden başka Zeyd bin Haris ile Ali bin Ebi Talib'in ve Ebu Bekir'in Müslüman olduğunu söyler ki, yani onlardan başka kimse olmadığını söyler ki, tabii ki Hatice annemizi dahil edersek ki ötmeliyiz buna. Yani işte Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Zeyd ve Hazreti Hatice annemizden sonra dördüncü olarak İslam'a girdiği, İslam'ı kabul eden kişi olduğu söylenebilir. İslam'a girdikten sonra yürekten iman eden, bu konuda hiç tereddüt taşımayan Sa'd bin Ebi Vakkas oldukça kabiliyetli, atılgan, cevval bir sahabeydi. Annesi, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın annesi onun Müslüman olduğunu öğrenince çok ciddi anlamda şoka girdi diyelim. Yani ciddi anlamda bir rahatsız oldu ve müthiş bir inat gösterdi annesi. Ölüm orucuna girmeye karar verdi. Sen dedi ya bu davadan ya bu inançtan vazgeçersin. Değilse ben işte ölüm orucuna giriyorum dedi annesi Hamne. Tabii bu tutum karşısında Sa'd direndi ama bakın şöyle anlatıyor. Kolay olmadı bu direniş. Anneme diyor çok bağlı bir adamdım diyor Sa'd bin Ebi Vakkas anlatıyor. Kendisini elbette çok severdim, çok hürmet ederdim. Ama ben İslamiyet'i kabul ettikten sonra bana dedi ki ey Sa'd, bu senin girdiğin şey nedir? Vazgeç bundan, bu dinden. Vazgeçmezsen bak yemem içmem ölünceye kadar da bu şekilde hareket ederim. Ve ben öldükten sonra herkes seni anasının katili diye ayıplar. Şimdi çok duygusal yönden yakalıyor Sa'd bin Ebi Vakkas'ı çocuğunu. Ama o da bakın 17 yaşında genç bir delikanlı. Senin yüzünden bak ölürüm anasının katili derler. Nasıl bir duygusal şey? Bakın bir anlamda duygu sömürüsü demek de mümkün yapmaya çalışıyor. O da annesine diyor ki anneciğim diyor bunu yapma. Çünkü diyor ben dinimi asla bırakmam. Fakat annem diyor anlatıyor Sa'd bin Ebi Vakkas dediğini yaptı. Başladı ölüm orucuna, yemedi içmedi, giderek takatsiz düştü. Kendisine dedim ki anacığım senin eğer 1000 canın olsa, 1001 canın olsa bunları her gün birer birer teslim etsen ben yine de dinimden ayrılmam. Bakın çok ilginç bir ifadedir bu. Hani bir defa ölsen değil, 1001 tane canın olsa her günde birini ölsen, birini vermiş olsan, teslim etsen, hani ben o senin annenin ölümünü bir defa değil 1001 defa yaşamış olsam tabir yerindeyse ben yine de dinimden ayrılmam. İşte bu kararlılık üzerine Ankebut suresinin 8. ayetinin nazil olduğu rivayet edilir. Ankebut suresinin 8. ayeti mealen şöyledir. Biz insana ana babasına iyi davranmasını tavsiye ettik. İhsan etmesini. Eğer bakın bunun bir tek istisnası var işte Sa'd bin Ebi Vakkas'a istisna ettiği nokta o. Yoksa bunun dışında hiç saygıda kusur etmemiş. Onu sevmiş, ona hürmet etmiş. Biz diyor insana Allah Teala Ankebut 8. ayette ana babasına iyi davranmasını tavsiye ettik. Eğer onlar ana baba seni hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana şirk koşman için zorlarlarsa o zaman onlara itaat etme. Dönüş banadır, dönüşünüz banadır. O zaman size yapmış olduklarınızı haber vereceğim. Tabi bu ifadeyi iyi anlamak lazım. Rabbimizin bu beyanını. Yani hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana şirk koşman için zorlarlarsa, hani bilgin olan şeyi zorlarlarsa olabilir anlamına gelmiyor bu. Zaten aslında Allah'a ortak koşulan şeyler, insanların Allah'a şirk koştuğu, ortak haline getirdiği, onun gibi sevdiği, onun gibi efendim emrine ram olduğu, Allah'ı sever gibi sevdiği herhangi bir nesne, herhangi bir yaşayan bir varlık, şu ya da bu. Bu aslında eğer Allah'a ortak koşuluyorsa zaten bu işin mahiyeti kavranılmamış demektir. Yani Allah'ın hak ettiği ilahlık, rablık ve ona kulluk etme hakkını siz tutar da bir aciz varlığa, işte hakkında herhangi bir bilgin olmayan şey derken, bu varlığı tutup da Allah'a ortak koşmaya kalkışırsan, bu zaten o konuda cehaletini, o senin o konuda hiçbir akıllı, efendim adeta aklı başında bir insanın kabul edemeyeceği cahilce bir davranış göstermiş olursun ve o işin mahiyetini bilmiyorsun demektir. Yani bu anlama geliyor bir taraftan da. Evet, bir tek demek ki Allah'a ortak koşma konusunda zorlarlarsa ona itaat etme, ama onun dışındaki her konuda anne babaya iyi davran diyor Rabbimiz. Annesinin Sad'ı ikna etmek için İslam'ın ana babaya itaati emrettiğini hatırlatması da onu yolundan döndürmedi. Bu ayetin geldiğini duymuş Hamne, Hazreti Sad'ın, Sad bin Ebi Vakkas'ın annesi, ve bakın ona ne diyor. E sen diyor Allah'ın ana babaya itaati emrettiğini söylüyorsun. Bak bu ayetler geldi, bunu da isterik söylüyorsun. Ben ise senin annenim. E sen bu dinden sana vazgeçmeni sana emrediyorum. Onu inkar etmeni emrediyorum diyor. Ama ayet-i kerimedeki istisnayı, yani Allah'a ortak koşmaya zorlarlarsa o konuda itaat etme, onu gündeme getirmiyor. Tabii ki yaptığı yemini yerine getiriyor ve 3 gün 3 gece yemekten içmekten kesiliyor. O ölüm orucu tutuyor Sad'ın annesi. Bu esnada Sad'la da konuşmuyor hatta. Ve nihayet bayılıyor tabii ki. Diğer oğlu ona su veriyor, onu ayıltıyor. Sad'ı dininden az da vazgeçiremeyeceklerini anlıyorlar. Ve ona bu sefer annesi beddua etmeye başlıyor. Bakın bu da ilginç. Bu kıssanın bu bölümü Sahih-i Buhari'nin Muhtasar-ı Sarih tercümesinde ve yine Şah Muinüddin Ahmet Nedvi ve Said Sahip Ansari'nin Asr-ı Saadet Peygamberimizin Ashabı bölümündeki bilgilerden aktardığımız bilgilerdir. Evet, Sad bin Ebi Vakkas böylece annesi direnmesine rağmen, ölüm orucundan sonra bayılıp sonra tekrar ayılmasına, beddua etmesine rağmen dininden vazgeçmedi. Ve evet, o 17 yaşındaydı. Mücadele etmek zorunda kaldığı bu cahilce direncin efendim karşısında pes etmedi. Bugün de elbette, günümüzde de insanlar böyle dirençlerle karşılaşabilirler. Yani evlatlarının İslam'la, namazla, Kur'an'la, İslam'ın güzelliklere buluşmasını istemeyenler olabilir. Ama Allah Teala bu yüzden anne babayla ilişkileri bu tür durumlarda nasıl tutmamız gerektiğini, gerek Lokman suresinin 14-15. ayetlerinde, İsra suresinin 23-24. ayetlerinde, Ahkaf suresinin 15. ayetinde belirtir. Ama bu ayetlerde ana babaya itaat, onlara iyilikle muamele etmek, onların hizmetini görmek, onlara saygı ve sevgide kusur etmemek, onlara öf bile dememek, güzel ve tatlı sözler söylemek, onlarla iyi geçinmek gerekir bütün bu ayetlerde söylenenler. Ama bir tek istisnası vardır. Onlar ana baba evladını şirk koşmaya zorlarlarsa kabul etmezler. Ha bugün belki tersinden de bu bakılabilir. Yani mesela evlat öyle bir yola sapar ki efendim hakikati buldum der. Oysa sapık, saçma sapan, İslam'ın aslı ve esasıyla ilişkisi olmayan bir takım sapık ekollere de yönelebilir. Ya da modern çağın sapık farklı düşüncelerine, izinlerine, efendim ideolojilerine de yönelebilir. O da annesini babasını bu noktada zorlayabilir. Bakın burada da anne baba elbette evladına baba anne olarak bir takım iyiliklerde bulunabilir. Ona şefkat gösterir, onun hakkını hukukunu korumaya çalışır, ama bu tür konularda zorlama kabul edilmez. İslam hukuku bu konuda masiyette itaat yoktur der. Yani Allah'a isyan edin diye kim zorlarsa zorlasın bizi, herhangi bir Müslümanı, bu konuda itaat edilmez. Sad bin Ebi Vakkas'ın bu destansı, direnişi bize böyle dersler çıkarıyor. Demek ki hak ve hakikatin ta kendisi olan dosdoğru dini İslam'ı cahilce bir hayat tarzını körü körüne benimsemiş insanlar tarafından böyle bir dini inancın bir anda kabul edilmesi kolay değildir. Onlar tepki gösterebilirler. Hak ve hakikatle muhatap olduğunda kabul etmekte tereddüt edebilirler. Ama Sad bu konuda tereddüt etmedi ve gerçekten annesiyle ve kardeşleriyle tabii ki bu manada asla taviz vermeyeceğine dair bir dik duruş sergiledi. Şimdi geleneksel düşünüş, inanış ve yaşayış biçimlerine ters olan, yani insanların atadan dededen gördükleri bir takım geleneksel inançları benimsemeyen bir evladın anne baba tarafından hemen kolayca kabullenilmesini beklemek de doğru olmaz. Ama bu durumda Müslümanlar elbette kararlı olacaklar. Fakat bazen bu konuda sınırların aşıldığı görülür. Yani onu da ifade etmek lazım. Anne babanın o geleneksel İslami anlayışını birazcık kitap okuyan, birazcık bir şeyler bilen genç nesiller hemen o geleneksel anlayışlardaki bazı hataları öne çıkararak neredeyse annesini babasını şirkle, küfürle, müşriklikle itham ederek onlara karşı oldukça nezaketsiz, hatta anneyi babayı tekfir edecek boyutlara getirirler. Saygıyı, sevgiyi filan da bırakırlar. Bu da aslında bir başka türlü sapmadır. Yani sadece şirke zorlarlarsa itaat etme, onun dışında her konuda iyi geçin. Ve onlara hatta öf bile deme ayet-i kerimelerini ve ayet-i kerimesini dikkate almak ve elbette ilke olarak hayatımıza aktarmak gerekiyor. Evet, Sad bin Ebi Vakkas'ın hayatından diğer örneklere devam edeceğiz ama aynı konuyla alakalı ölçü olarak benzer bir örnek daha var sahabe hayatından. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma diyor ki, o anlatıyor, Buhari'de edep bölümünde geçen bir efendim rivayet bu. Resulullah Efendimiz hayattayken müşrike olan annem diyor beni görmek için gelmişti. Ben diyor Hazreti Peygamber'e onunla görüşeyim mi diye sordum. Bakın normal bir ziyaret. O da evet dedi. Bu olay üzerine Allah Teala şöyle buyurdu. Mümtahine suresinin 8. ayetinin bu konuyla ilgili olarak geldiği de söylenir. Sizinle din hususunda savaşmamış, sizi yurtlarınızdan çıkarmamış olanlara iyilik ve onlara adaletle muamele etmenizden Allah sizi men etmez. Çünkü Allah adaleti gözetenleri sever diyor. Evet, biraz önceki ayet-i kerime Ankebut suresi 8. ayetti. Bu ise Mümtahine suresinin 8. ayeti. Her ikisinde de ana babaya itaat esas. Ama burada sizinle din hususunda savaşmamış, yurtlarınızdan çıkarmamış olanlara iyilik ve adaletle muamele etmeniz genel bir ifade. Anne babaya da tabii ki kapsıyor. Yani onlar müşrik oldu diye adaletle, iyilikle, ihsanla muamele etmeyeceksiniz diye bir şey yok. Çünkü Allah adaleti gözetenleri sever. Yine Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinin 113. ayetinde Rabbimiz müşriklerin o çılgın ateşin ashabı oldukları meydana çıktıktan sonra akrabanız bile olsa artık onların lehine ne peygamberin ne de müminlerin istiğfar etmeleri, yani onların affını dilemeleri doğru değildir. Evet, buyurulmuştur ve kafir olarak ölen anne babaya dua edilmesine uygun bulmamıştır Rabbimiz. Bakın müşrikler o çılgın ateşin ashabı oldukları meydana çıktıktan sonra akrabanız bile olsalar artık onların lehine ne peygamberin ne de müminlerin af dilemeleri, istiğfar etmeleri doğru değildir. Artık müşrik olarak yaşamış ve ölmüş. Ve kafir olarak ölen için de aynen böyle. Hayatta ise tabii ki dua edilir ama hidayete ermeleri için dua edilir. Yoksa Hazreti İbrahim'in babası için yaptığı duayı Rabbimiz kabul etmedi. Hakeza Hazreti Nuh'un oğlu için yaptığı duayı Rabbimiz kabul etmedi. Hatta dedi ki o senin ailenden değildir. Ama hidayete erdir ya Rabbi, tamam. Nitekim Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam evlat babasını köle olarak bulsa ve satın alıp azat etse ancak o zaman hakkını ödemiş olabilir buyurur ki ana baba haklarını ödeme konusunda bu çok ilginç bir ifadedir. Yani evet müşrikler ise ve seni şirke zorluyorlarsa itaat etme ama onun dışında ana babaya her halükarda itaati ve ihsanı, iyilik yapmayı emrediyor Kur'an-ı Kerim. Efendimiz de Müslim'de İfk bölümünde geçen hadiste, İfk bölümü ve 25. hadis, evlat babasını farz-ı mahal köle olarak bulsa, satın alıp azat etse ancak o zaman hakkını ödemiş olabilir. Yani tam da olmaz ama olabilir diye burada bakın bir ifade var. Başka bir hadis-i şerifte de bunun imkansızlığını belirtmiş oluyor. Yani adeta anne babanın hakkı ödenmez. Deminkinde bir temsil var. Yani köleydi efendim, özgürlüğünü kaybetmişti. Satın aldı ve onu özgürlüğüne tekrar iade etmiş oldu. Bu takdirde ödemiş olabilir. Ama bir adam, yine Efendimiz diyor ki, bu Edebül Müfret'te Buhari'nin geçen bir hadis. Bir adam annesini sırtına almıştı. Kabe'yi tavaf ettiriyordu annesine. O esnada Efendimiz'i gördü. Dedi ki Efendimiz aleyhissalatü vesselama, nasıl, annemin hakkını ödeyebildim mi? Hani bak böyle bir fedakarlık yapıyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam, hayır, seni karnında taşırken bir nefes alma anındaki zahmetinin dahi hakkını ödemedin. Sen şimdi taşıyorsun ama o seni 9 ay karında taşıdı. Bir nefes alma anındaki zahmetinin dahi hakkını ödemedin dedi. Bu demektir ki anne babanın hakkını ödemek öyle kolay değil. Bir çırpıda hemen bir iki hatasına bakarak onları efendim suçlamak, ne bileyim, hatta bazı geleneksel inançlarından hareketle onları Allah muhafaza şirkle, küfürle itham etmek bazen gençlerin çok kolayca yapabildikleri bir yol olabiliyor, yöntem olabiliyor. Aman dikkat. Yani öyle birilerini tekfir etmek kolay değil. Alimler bir insanın küfrüne delalet eden 99 emare olsa ama Müslümanlığına delalet eden de bir belirtisi olsa o bir tane belirtiyle hareket edilmeli ve onun Müslümanlığına hükmedilmelidir, tekfir edilmemelidir. Hele hele ehli kıble ise, kıbleye dönüyorsa, kıbleye dönüp namaz kılan biri ise bu insan tekfir edilemez. Alimlerin ortak görüşüdür. Yine anne babayı razı etmenin yolları konusunda Kur'an-ı Kerim'de biraz önce kısmen belirttiğimiz ayet-i kerime tam okuyalım. İsra suresi 23-24. ayet. Eğer onlardan birisi, anne babadan biri veya her ikisi birden ihtiyarlarlarsa ve ihtiyarladıklarında senin yanında olurlarsa onlara öf bile deme, onları sakın azarlama. Onlara güzel söz söyle, merhametten dolayı tevazu kanatlarını üzerlerine ger, onları himayet. Ve ya Rabbi, onlar küçükken beni nasıl büyütüp beslemişlerse sen de onlara öyle merhamet et de, diyor Rabbimiz İsra suresi 23-24. ayette. Gerçekten bu tür durumlarda anne baba ile ilişkiler meselesinde yer yer insanlar bir takım olumsuz davranışlara girme eğilimine başladıklarında hemen o 9 ay annesi onu nasıl karnında taşıdı, bir zahmet üzere zahmete girdi, nasıl doğurdu, nasıl besledi, efendim babası ona nasıl çocukluğunda efendim şefkat kanatlarını gerdi, ona nasıl yetişmesine imkanlar hazırladı, tüm bunları düşünmeleri gerekiyor. Es-Saidi der ki, biz Resulullah Efendimizin yanında otururken Seleme oğullarından bir adam geldi. Bakın bu olayları ard arda görüyoruz ki meseleyi anlayalım. Ebu Davud'un edep bölümünde geçen bir hadis-i şerif bu. Adam geliyor, Seleme oğullarından bir adam. Ya Resulallah, öldükten sonra anne ve babama yapabileceğim bir iyilik kaldı mı? Yapmak istiyorum, yapayım dedi. Efendimiz de evet, onlara dua etmen, Allah'tan mağfiret talep etmen ve varsa anlaşmalarını yerine getirmen, diyelim ki borçlarını filan ödemen vesaire, onların sıla ettiği kimseleri ziyaret edip dostlarına ikramda bulunmandır buyurdu. Yani onların sıla ettiği derken işte ziyaret ettiği, efendim dost edindiği, zaman zaman görüştüğü insanları ziyaret edip onlara ikramda bulunmandır. Yani baba dostu, ana baba dostu olan, onların dostluğuna kıymet verip ziyaret ettikleri insanları anne baba öldükten sonra da sen ziyaret et. Ki bu son derece önemli. Bazı şerif gösteriyor ki ana baba hayattayken onlar için dua etmek, affedilmelerini istemek gerektiği gibi vefatlarından sonra da onlar için yapılabilecek şeyler var. Onlara dua etmek gerekiyor. Ya Rabbi, beni küçükken onlar nasıl büyütüp beslemişlerse sen de onlara acı merhamet et. Çünkü onlar bana küçükken, çocukken, annem karnındayken, doğurduktan sonra bana öylesine şefkat, öylesine merhamet ettiler, öylesine beni kolladılar, gözettiler ki şimdi onu düşündüğünüz zaman gerçekten anne baba olan insanlar ancak anne babalarımızın bize ne kadar çocukluğumuzda, küçüklüğümüzde şefkat gösterdiğini anlayabilirler. Anne baba olmadan da bunu anlamak biraz zor olabiliyor maalesef ama kendimizi bu şekilde düşünmek gerekiyor. Yani anne babamız, evet biz bir zamanlar çocuktuk, bebektik, anne karnındaydık vesaire ve onlar bize son derece şefkatle bu hallere getirdiler. Ben de anneme babama böyle saygı, sevgi, merhamet, şefkat göstermeliyim ve ya Rabbi, onlar bana nasıl acıdı, bana nasıl merhametli davrandı, sen de onlara öyle merhametli davran. Ne güzel bir kıyas. Rabbimiz bize bakın bunu öneriyor İsra suresinin 23-24. ayetlerinde ki bu bir edep meselesidir. Yine Kur'an'ın öğrettiği en güzel edeplerden biridir bu. Her evlat namazında yine şöyle dua eder. İbrahim suresinin 41. ayetiyle bakın dua ederiz. Rabbena firli veli valideyye. Ya Rabbi, beni bağışla Rabben afirli. Veli valideyi anne babamı bağışla. Velil müminine yevme yekumil hesap. Hesap gününde işte efendim bütün müminleri bağışla. Kıyamette hesabın görülmeye başladığı zaman beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla. Biz bunu yapıyoruz bakın. Rabbena atina'dan sonra Rabbena afirli veli valideyye velil müminine yevme yekumil hesap. Bu noktaları işledikten sonra elbette hayat ana babayla ilişkiden ibaret değil. Hayatta her türlü başımıza farklı problemler, sıkıntılar gelebilir. Dediğimiz gibi başta ticaret var, eğitim hayatı var, sosyal ilişkiler var. Efendim ölüm var, kalım var, savaş var, barış var. Yani hayatın bin türlü gailesi var. İşte bu ortamlarda elbette yani sadece ana babayla ilişkiler, ana babaya saygı, sevgi, ona itaatten ibaret değil. Sa'd bin Ebi Vakkas'ı görmüşken onun ana babasına karşı ilişkilerini, özellikle annesinin ölüm orucunu ve ölüm orucuna girerek İslam'dan vazgeçmezsen bak kendini aç ve susuz bırakacağım deyip 3 gün ölüm orucu tutması, sonra bayılması, ayılması, bunları gördük. İşte Sa'd o konuda nasıl kararlı davrandıysa Sa'd bin Ebi Vakkas'ın hayatından diğer bazı kesitlerle dersimizi, sohbetimizi sürdürelim inşallah. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın 17 yaşında genç bir delikanlıyken Müslüman olduğunu söylemiştik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onu özellikle savaşta ok atıcılığında yetişmesi konusunda yönlendirdiğini anlıyoruz. Ve çok iyi bir ok atan, tabir yerindeyse böyle hani 12'den attığını, 12'den vuran bir sahabe olarak görüyoruz. Genç, cengaver. Efendimizin yanında hep bulunurdu ve onu korumaya çalışırdı. Çünkü bu özelliği, yani herhangi bir tehlike yaklaştığında attığı okla düşmanı tabir yerindeyse alnından vurup yahut işte kalbinden vurup onu devirdiği biliniyor. Ve Uhud Savaşı'nda da Sa'd bin Ebi Vakkas Efendimizin yanındaydı. Çünkü Uhud'da bir ara Müslümanlar evet önce galip iken sonra Halid bin Velid'in o zaman henüz müşrik olan Kureyş ordusunun atlı birliklerine komut eden Halid bin Velid'in o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Okçular Tepesi denilen Ayneyn geçitini koruyan Ayneyn geçitini hemen üzerindeki yanındaki Okçular Tepesi'nden herhangi birilerinin geçmesine ve arkadan çevirmelerine müsaade etmeyen 50 okçunun yerinden ayrıldığını gören Halid bin Velid'in arkadan çevirmesi ve kalan birkaç okçuyu da şehit etmesi üzerine savaşın kaderi tabir yerindeyse değişmiş ve Müslümanlar galip durumdayken ve zafer kazanmış olmanın getirdiği bir gafletle diyelim sahabenin önemli bir kısmının orada ganimet toplamaya başlaması ve okçuların da zaten yerini terk etmesinin sebebi buydu. Biz de ne duruyoruz? Hadi ganimetler toplayalım diye yerlerini terk etmeler üzerine komutanlarının yapmayın etmeyin Efendimiz bize buradan asla ayrılmamamızı söyledi demesine rağmen onu dinlemediler. Bu olay üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında 8-10 kişi kalıncaya kadar İslam ordusu darmadağın oldu. Herkes bir tarafa kaçtı. Kimi dağa doğru tırmandı. Kimi efendim iki ateş arasında kalınca ve hatta Efendimizin bir ara öldüğü şayiaları da yayılmıştı. İşte bu sırada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı koruyan 8-10 kişiden biri de Sa'd bin Ebi Vakkas'tı. Ve Efendimiz ok atmakta onun çok mahir olduğunu bildiği için kendi sadağından oklarını çıkarıyordu ve ona veriyordu. Allah senden razı olsun, al şunu da at, al şunu da at diye onu yönlendiriyordu. Hatta bir keresinde anam babam sana feda olsun diye hitap etmişti. At Sa'd, at anam babam sana feda olsun. Hatta bu ifadeyi son bir yani Efendimiz'e doğru gelen bir büyük tehlike var. Onun gelmesi üzerine ellerinde ok da kalmamış. Efendimizin kırık tam böyle sağlıklı olmayan bir oku uzatarak at Sa'd anam babam sana feda olsun dediği ve bunun üzerine işte bu ifadeyi kullandığı o oku da atınca gelen müşrik savaşçıyı efendim bir ok darbesiyle oktan tam isabet ederek yere serdiği de biliniyor. Bu ifade anam babam sana feda olsun ifadesi Arap örfünde yapılan işi çok takdir etmek, çok tebcil etmek, çok övmek, yapılan işten çok hoşnut olmak anlamlarına geliyor tabii ki. Hazreti Ali'nin beyanına göre Efendimiz diyor bu ifadeyi Sa'd bin Ebi Vakkas'tan başkasına söylememiştir diyor. Müslim'den naklediliyor bu bilgi ve efendim biraz önce sözünü ettiğimiz Asr-ı Saadet isimli peygamberimizin ashabının anlatıldığı bölümde anlatıyor. Nedvi ve Ansari'nin yazdığı bu kitapta geçiyor. Bu çok ilginç bir anekdot. Böylesine bir övgüye mazhar olan, böylesine takdir toplayan Sa'd bin Ebi Vakkas birçok yönüyle de, yani sadece savaşçı özelliğiyle değil, takvası, ibadeti, efendim Kur'an aşkı ve şevkiyle de bilinen bir insandı. Tıpkı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı gibi namaz kılardı ve onun kıldırdığı gibi namaz kılardı. Namazlarının ilk iki rekatını çok uzatır, son rekatlarını ise kısa tutardı. Elbette, çünkü Efendimiz de böyle yapardı. Yani son iki rekatta, çünkü Fatiha okunuyor, Zamm-ı Sure okunmuyor, fazları söyleyecek olursak. Kur'an'ı en iyi okuyup anlayanlardan, yaşayanlardan biriydi. Neden? Bakın, namazda ilk iki rekatta uzun okuyordu. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle yapıyordu ve sallu kema raytumuni usalli diyordu. Yani sallu, namaz kılınız, kema raytumuni, beni gördüğünüz gibi, usalli, namaz kılarken. Beni namaz kılarken gördüğünüz gibi, nasıl görüyorsanız aynen öyle siz de namazı kılınız. Bunu en iyi gözlemleyenlerden, en iyi içselleştirenlerden, taklit edenlerden biri oydu. Hem kılarken hem kıldırırken ilk iki rekatta uzun okuyordu. Tabi günümüzde biz böyle bir nefeste Fatiha, bir nefeste Zamm-ı Sureler okumaya alışmışız. Aslında ezberlerimizde var olan, biraz daha uzun olan söz gelişi ve duhadan aşağısı dediğimiz biraz daha uzun, birkaç satırlık, şöyle 5-6 satırlık, 8-10 ayetlik sureleri okumak da aslında mümkün. Hatta bir yarım sayfa, hatta bir sayfa Kur'an okumak da mümkün. Tabii ki ezberlerimizde varsa, yoksa okumayalım anlamında değil, yoksa da ezberlememiz gerekiyor. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın namazından alacağımız derslerden biri bu. O tabii ki sadece namazı, sadece savaşı, sadece anne babasıyla ilişkileri noktasında değil, günlük hayatının bütün alanlarında, bütün ilişkilerinde Kur'an'ı, Kur'an'ın hayat verici ilkelerini kendisine ilke edinmiş, hayatını buna göre düzenlemiş sahabeden biriydi. Cihat meydanlarında da böyleydi. Son olarak onun cihat meydanında yine yaşadığı bir önemli tecrübeyi de sizlerle paylaşalım. Gerçekten bakın, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yetişen, Kur'an'ı hayat prensibi, hayat ilkesi haline getiren, hayat kılavuzu, rehberi haline getiren bir sahabenin komutan olduğunda, yani herhangi bir görevle görevlendirildiğinde, önemli, kritik efendim görevleri, vazifeleri üstlendiğinde nasıl davrandığına dair bir örnekliktir bu. Kadisiye Savaşı, Sa'd bin Ebi Vakkas orada başkomutan. Yani Sa'd bin Ebi Vakkas gerçekten birçok yönüyle örnek alınacak bir insan. Ama Kadisiye Savaşı'nda başkomutan olmak ne demek? Yani bir iki cümle onu anlayalım. Çünkü o günün şartlarında, o günün dünyasında iki büyük devlet vardı. Bizans, Doğu Roma ve İran, Sasan İmparatorluğu. Öyle ki bu iki güç Amerika Rusya'sına hani benzetilebilir diyebiliriz. Zaman zaman savaşırlar. Bazen biri yener, bazen diğeri yenerdi. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deyken İran galip gelmişti. Öyle ki bütün bu Rum topraklarını, yani Doğu Roma, Bizans topraklarının büyük bir bölümünü işgal etmiş. Kudüs'e kadar gelmiş, oralarda ciddi anlamda katliamlar yapmıştı. Mecusi İranlılar, Sasan İmparatorluğu. Ve şimdi Sa'd bin Ebi Vakkas Kadisiye Savaşı ile Hazreti Ömer döneminde başkomutan ve İran ordularının başkomutanı Rüstem'i ve işte efendim o büyük imparatorluk ordusunu mağlup ediyor bu savaşta. Yani sayılarının 100.000'in çok üzerinde olduğu bilinen ama İslam ordusunun da ancak 30.000'leri bulabildiği, o civarda olduğu ve birçok donanım itibariyle, askeri donanım itibariyle, silah gücü, işte efendim maddi imkanlar, yiyecek içecekler, kılık kıyafetlerden tutun da savaş araç ve gereçlere bakımından son derece binekleri vesaire itibariyle zayıf olmalarına rağmen efendim o üstün iman ve elbette zafere olan inanç, Allah'ın nusretine olan inanç, Allah'ın yardımı, bir aralarındaki dayanışma ve kula kul olmaktan insanları kurtarıp Allah'a kul yapma amacıyla sırf Allah için yapılan bir savaş olduğu için Allah Teala bu zaferi nasip etmişti. İşte bu savaşta başkomutan olan Sa'd bin Ebi Vakkas o ordusunu topluyor, şöyle bir konuşma yapıyor. Şüphe yoktur ki mülkünde ortağı bulunmayan Allah hakkın ta kendisidir. Mülkünde, yani hem velillahi mülkü semavati vel ard, göklerin ve yerin mülkü, mülkiyeti Allah'a aittir. Aynı zamanda yönetimi de Allah'a aittir. Bunda hiç herhangi bir ortak yoktur. Allah Teala hakkın ta kendisidir. Onun için verdiği sözleri yerine getirmeme ihtimali söz konusu değildir. Allah vaat ettiğini, söz verdiğini yerine getirir. Ve Allah Teala Kur'an'da andolsun ki şöyle buyuruyor. Kur'an'da andolsun ki biz zikirden, Tevrat'tan ve Zebur'dan da arza, Tevrat'ta ve zikirden sonra, Tevrat'tan sonra Zebur'da da arza, yeryüzüne mutlaka salih kullarımızı varis kılacağız. Yeryüzüne mutlaka salih kullarımız varis olacak diye yazmıştık buyurmaktadır. Enbiya suresi 105. ayet. İşte bu yeryüzü sizlerin olacaktır. Yani siz salih kullar olarak buraya geldiniz. Allah Teala bunu bize vaat ediyor. Salih kullarım bu yeryüzüne varis olacaktır diyor. Allah vaadinde yanılmaz. Vaadini yerine getirmemesi ihtimali söz konusu değil. Ama siz salihler olursanız, bütün davranışlarınızla, niyetlerinizle, her şeylerinizle, işte bu yeryüzü sizin olacaktır. Bunu size Rabbiniz vaat etmiştir. Eğer dünyayı bırakıp da yalnızca ahirete yönelecek olursanız, Allah Teala sizlere hem bu dünyayı hem de ahireti verecektir. İşte bakın, günümüzde insanlar, nitekim Bakara suresinin 200-201. ayetleri enteresandır. 200. ayette bir kısım insanlar var ki, ya Rabbi bize sadece bu dünyada ver derler. Ama 201. ayette ya Rabbi, Rabbena etina fi dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabennar. Bize bu dünyada da öbür dünyada da ver. Ama birçok yerde ve Efendimizin tekrarladığı bir ayettir bu. Hayat ahiret hayatından ibarettir. Yani eğer siz bu dünyayı bırakıp da ahirete yönelecek olursanız, bu dünyayı da ahiret için yaşayacak olursanız, Allah size hem bu dünyayı hem de ahireti verecektir. Yani dünya ve ahireti istemek demek aslında şu demek değildir. Yani dünya nimetlerini alabildiğine tepe tepe kullanayım ama ahireti de dengeli olarak düşüneyim, onu da hesaba katayım. Hayır, bakın burada Sa'd bin Ebi Vakkas diyor ki, dünyayı bırakıp ahireti tercih ederseniz Allah size bu dünyada da lazım olan şeyleri, ihtiyacınız olan imkanları karşınıza çıkarır. Hem bu dünyayı hem ahireti verecektir. Şunu biliniz ki bu savaş sizden hiçbirinizin ecelini öne alacak değildir. Hani ölmeyecekseniz sizi kimse öldüremez ama ölecekseniz zaten öleceksiniz. Siz şunu iyi bilin ki bu savaş sizden hiçbirinizin ecelini öne alacak değildir. Şayet zayıflık gösterip de dağılacak olursanız kuvvetiniz gider. Ama ahiretiniz tehlikeye düştüğü gibi bu takdirde dağılırsanız, zayıflık gösterirseniz kuvvetiniz gider. Ahiretiniz tehlikeye düştüğü gibi son nefeslerinize kadar, son neferinize kadar da helak olursunuz diye çok etkili ve çok hayati, son derece insanların zihin ve gönül dünyasında gerçekten derin izler bırakacak bir konuşma yapıyor. Ayetleri hatırlatıyor. Sa'd bin Ebi Vakkas ordusunu hücuma geçirmeden önce hafızlara, oradaki Kur'an ezberlerinde Kur'an olanlara cihat ayetlerini okutarak mücahitleri yine coşturuyor. Öğle namazını kıldırıyor. Sonra ordusuna kendisinin her tekbirini duyduklarında onların da tekbir getirmelerini, birinci tekbirde hazırlanmalarını, ikinci tekbirde silahlarını giymelerini, üçüncü tekbirde atlıların, dördüncü tekbirde hepsinin hareket etmesini emrediyor. Bakın ne enteresan bir taktik bu. Tabii kendisi tekbir getiriyor, herkes tekbir getiriyor. İşte bu birinci tekbirde diyor hazırlanın. Sonra ikinci bir tekbir, dalga dalga 30 bin orduya silahlarınızı giyin. Üçüncü tekbir, atlılar diyor binsin. Dördüncü tekbir, herkes hareket etsin. Ciddi hastalıklar olmasına rağmen, savaş esnasında rahatsız olmasına rağmen bizzat savaşı yönetiyor. 4 gün sürüyor savaş. İran orduları başkomutanı Rüstem öldürülüyor ve İslam ordusunun zaferi kesinleşiyor. Allah'ın izniyle, Hazreti Ömer'in talimatıyla da İran içlerine doğru ilerlemeye devam ediyor Sa'd bin Ebi Vakkas. Kuyi şehrine geliyor. Kuyi'de Hazreti İbrahim'in Nemrut tarafından hapsolunduğu bir yer var ve o hapishane o güne kadar da korunmuş bulunuyordu. Çok ilginç bu da. Hazreti Sa'd buraya kadar geliyor, burayı geziyor ve şu ayeti okuyor. Bakın, yani orduyu coştururken, orduya hitap ederken Kur'an'dan okuyarak coşturuyor. Orada bir yer görüyor. Efendim Hazreti İbrahim'in bir zamanlar Nemrut tarafından tutuklandığı hapishane Kui. Gerçekten bugün İran işlerinde nereye tekabül ediyor? Muhtemelen Kuzey Irak tarafları veya İran deyince o zaman tabi Irak, İran'ın Sasanilerin toprağıydı. O Irak topraklarında olmalı. Oraya gelince, o hapishaneyi görünce, buraları gezerken herkese tabi yine bir adeta tarihsel mekanları gezerken ya da işte bir savaş sonrasında yaşanmış bir zafer, elde edilen bir zafer var ve yeni topraklar alınıyor. Burada insanlar neler hissetmeli? Bu ayetle onu belirliyor adeta. Ali İmran 140. ayet. Estağfirullah ve tilkel eyyâmü nüdâviluhâ beynen nâs diye başlayan Arapça olarak ayet-i kerime. Biz o günleri insanlar arasında evirip çeviririz. Yani zafer günlerini. Zaferi bazen bir topluma, bazen öteki topluma nasip ederiz anlamında da çevriliyor. Allah'ın sizden iman edenleri bilmesi, yani onları ortaya çıkarması ve sizden şehitler alması, şahitler tutması için böyle yaparız. Hem şehit hem şahit anlamına geliyor o. Allah zulmedenleri sevmez. Bu durum Sa'd bin Ebi Vakkas'ın zaferlerin ancak Allah'ın yardımıyla kazanılacağının şuurunda olduğunu, öyle ya, Allah bakın eviriyor çeviriyor ve bize zaferi nasip etti. Ve siz de buna Allah'a iman edenleri Allah bilsin, hakkında onun yolunda şahitlik yapanları, şehit olanları bilsin ve onları ortaya çıkarsın diye yaptı. Burada zafer Allah'tandır ve onun iradesiyle bu işler gerçekleşti. Biz elimizden geleni yaptık. Zaferi nasip eden o. Evet, bunun farkında etrafındakilere de bu hakikati anlatıyor. Siz de bunu bilin, buna göre hareket edin. Yani şımarmayın. Allah'ın zafer nasip ettiğinin bilinci içinde ona imanınızı, itaatinizi, ibadetinizi sürdürün. Ve tabii arkasından zaferler ard arda geliyor. İslam orduları, İran hükümdarı Yezdi Cerd'in muhteşem sarayına kadar geliyorlar. O sarayın bulunduğu Behreşir denilen yere, Behreşir denilen şehre kadar geliyorlar. Sonra başkent Medayin'i ele geçiriyorlar. Böylece İran İmparatorluğu'nun tüm toprakları İslam Devleti'nin, Hazreti Ömer zamanında İslam Devleti'nin kontrolüne giriyor. Ve Hazreti Sa'd İran Şahı'nın göz kamaştırıcı sarayına girdiğinde yine bir ayet okuyor. Bakın, hep ayetlerle mesaj veriyor adeta. Estağfirullah, kem terakü min cennatin ve uyunin ve zuru'in ve makamın kerimin diye devam eden ayet-i kerime ile ahir ayet, Duhan suresinin 25-28. ayeti. Ne demek bu? Yere de nice bahçeleri, pınarları, ekinleri, güzel konakları, içinde zevk-ü sefa sürdükleri nimetleri bırakıp gittiler. Evet, bu böyledir. O nimetleri başka bir millete miras bıraktık diyor Allah Teala. Bu ayet-i kerimeyi orada hatırlamak. Bakın, ta genç yaşından beri kalbini, ruhunu, zihnini Kur'an'a vermiş. Efendimizin namazını örnek alarak namazlar kılmış. Hayatını vahye göre şekillendirmiş. Model aldığı Resulullah Efendimiz nasıl yaşayan Kur'ansa onun gibi yaşayan Kur'an olmuş. Ama aynı zamanda yürüyen Kur'an, konuşan Kur'an olmuş ve bir zafer kazanmış. İran İmparatorluğu'nun göz kamaştırıcı sarayına girerken Duhan suresinin 25-28. ayetlerini okuyor. Evet, onlar bıraktılar. Allah Teala da bu nimetleri başka milletlere miras bıraktık diyor. Bakın, bize miras bıraktı. Allah bu günleri döndürür, zaferi bize o nasip etti. Efendim, orduyu savaşa teşvik ederken yeryüzünü Allah salih kullarına varis kıldı. Yani adım adım ayetlerle insanları, ordusunu yönetiyor, yönlendiriyor, ikaz ediyor. Rabbim o örnek nesiller gibi, Sa'd bin Ebi Vakkas gibi, onun benzeri diğer sahabenin komutanları gibi, önde gelenleri gibi, sahabeden herhangi biri gibi bizi yaşayan Kur'anlardan eylesin. Kur'an'ı hayatımızın her alanında adım adım, nefes nefes yaşamayı Rabbim nasip eylesin. Allah cümlemizden ve cümlenizden razı olsun. Bir sonraki Kur'an iklimi programında buluşmak duasıyla Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an iklimi programıyla Abdullah Yıldız'ı dinlediniz.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et.
1: Yaptığınız iyilikleri unutun ve geçmişte işlemiş olduğunuz günahları hatırlayın.
0: Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör.

Zed FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 53. Havarilerin duası. Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik. Elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, sağ gitmek istiyorsan dikkatli solla. Hız yolu kısaltmaz. Senin ve yolcularının hayatını kısaltır.
0: Özel efendim. 103.2

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizde Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61
5: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, El Cem'u Beyne Sahihayn Şerhi programıyla Mahmut Varhan sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala seyyidil murselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ila yevmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve fahma. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil khayr emma ba'd. Değerli kardeşler, Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun müsnedinden devam ediyoruz. Müttefakun aleyhi olan hadislerden, Buhari ve Müslim'in beraber rivayet ettiği hadislerden 17. hadise gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bu dersimizde 17. müttefakun aleyhi olan 17. hadisi okuyacağız. Hadisimiz Abdullah bin Hüzafe Es-Sehmi'nin seriyesiyle ilgili. Hadisin konusu da İslam'da yöneticilere itaat etmenin ölçüsü, hangi hususlarda itaat edilir, hangi hususlarda itaat edilmez, bunu ele alın bir hadis-i şerif. Önce hadis-i şerifi okuyalım, sonra üzerinde durmaya çalışalım. An Ebi Abdirrahmani eyvan an Aliyyin radiyallahu anhu kale. Yine Ebu Abdurrahman Es-Sülemi rahimehullah Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun şöyle buyurduğunu aktarmaktadır. Daha önce Ebu Abdurrahman Es-Sülemi hakkında bilgi vermiştik. Hicri 80. yıldan önce vefat eden Ebu Abdurrahman Es-Sülemi tabi'in döneminde en büyük, en önde gelen Kur'an okutucularından mukri, kari, Kufe mescidinde 40 yıl aralıksız insanlara Kur'an-ı Kerim eğitimi vermeye devam etmiş Ebu Abdurrahman Es-Sülemi. Hadisin Hazreti Ali'den ravisi bu zat. Hazreti Ali radıyallahu anhu anlatıyor. Ba'ase Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme seriyeten ve esta'mele aleyhim raculen minel ensari. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir seriye gönderdi ve bunlara Ensar'dan bir adamı komutan olarak tayin etti. Ve emarahum en yesma'u lehu ve yuti'u. Ve askeri müfrezede, seriyede bulunan mücahitlere bu komutanlarını dinlemelerini ve ona itaat etmelerini emretti. Özel olarak askerlere dedi ki komutanınızı dinleyip ona itaat ediniz. Tabi seriyeye gittiler, vazifelerini icra ederlerken فَاَغْضَبُوهُ فِي شَيْءٍ, bir hususta askerler kendilerine komutan olarak atanan zatı kızdırdılar, onu öfkelendirdiler. فَقَالَ, komutan da dedi ki اِجْمَعُوا لِي حَطَبًا فَجَمَعُوا لَهُ, odun toplayın dedi, onlar da odun topladılar. ثُمَّ قَالَ اَوْقِدُوا نَارًا فَاَوْقَدُوا, şimdi de ateş yakın dediler, onlar da topladıkları odunları ateşe verdiler, alev alev bir ateş yandı. ثُمَّ قَالَ, sonra şöyle buyurdu. أَلَمْ يَأْمُرْكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تَسْمَعُوا لِي وَتُطِيعُوا. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size beni dinleyip bana itaat etmenizi emretmedi mi? قَالُوا بَلَا, evet dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özel olarak bizlere bu emri verdi. قَالَ فَدْخُلُوهَا, şu halde dedi, emrediyorum size, kalkın bu ateşe girin dedi. Tabi böyle olunca orada Bir an ashab-ı kiram arasında bir tereddüt hasıl oldu. Ateşe girelim mi, girmeyelim mi? Diğer yine Buhari Müslim'de geçen diğer rivayetlerde sahabeden bazıları ateşe girmek için hazırlandılar. Sonra birbirlerine baktılar. فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ Birbirlerine baktılar. وَقَالُوا Ve şöyle dediler. Diğer bazıları böyle dediler tabi. Bazıları ateşe girmek için hazırlanınca öbürleri onlara dediler ki اِنَّمَا فَرَغْنَا اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّارِ Biz ateşe girmemek için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman ettik. Cahiliyeden kaçtık, şirkten kaçtık, küfürden kaçtık, kavmimizden kaçtık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldik, ateşe girmeyelim diye. Şimdi bu bize ateşe girmeyi emrediyor. Bu emir sanki doğru bir emir değil, durun dediler. Böylece kendi aralarında konuşurlarken, fekanu kezalike, durumları bu şekilde devam ederken, hatta sekene gazabuhu ve tufiyetin naru, komutanın gazabı dindi, öfkesi gitti, ateşin de alevleri söndü. Böylece olay kapandı orada. Ateşe girmediler yani. فَلَمَا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ فَقَالْ Geri döndüklerinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu olayı anlattılar. O da şöyle buyurdu. لَوْ دَخَلُوهَا مَخَرَجُوا مِنْهَا اَبَدًا Eğer onlar o ateşe girecek olsalardı artık asla o ateşten çıkamazdılar. Yine Buhari Müslim'de geçen başka rivayetlerde kıyamet gününe kadar o ateşten çıkamazdılar diyor. Yani buradaki ebeden ifadesi ya cehenneme giderlerdi, cehennemde sonsuza kadar kalırlardı değil. Çünkü bunlar sahabe, iman etmiş insanlar. Öbür rivayet bunu ne yapıyor? Açıklıyor. Kıyamet gününe kadar, kıyamet kopuncaya kadar artık o ateşten bir daha çıkmazlardı. Kıyamette dirilirlerdi. O ateşten çıkmak için şimdi inşallah ne manaya geldiğini söyleyeceğiz. Ve şöyle buyurdu. La ta'ate fi ma'siyetillah innema ta'atu fil ma'ruf. Allah'a isyanda kullara itaat yoktur. İtaat yalnızca ma'ruftadır. Allah'ın ve Resulünün emrine muvafık olan hususlardadır. Kur'an ve sünnete uygun olan konulardadır itaat. Sadece marufta itaat var, masiyette itaat yoktur. İtaat haramdır dedi, caiz değildir dedi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifimiz böyle. Bu hadis-i şerif gerçekten itaat bilinci hususunda pek önemli bir hadis-i şerif. İnşallah önce hadis-i şerifimizin Buhari ve Müslim'de geçtiği yerleri görelim. Ondan sonra hadisin şerhine geçelim. İmam Buhari rahimahullah bu hadisi sahihinde 3 yerde rivayet etmektedir. Birincisi Kitabul Megazi, Gazveler kitabında Abdullah İbni Hüzafe Es-Sehmi ve Alkame İbni Mücezziz El-Müdlici'nin seriyesi konusu. Bu konuda El-Ensari'nin seriyesi de deniliyor demiş. İmam Buhari rahimahullah 4340. hadis olarak hadisi burada rivayet etmiş. Tabi burada İmam Buhari rahimahullah bu seriyenin komutanının kim olduğuna işaret etmek istemiş. Yani bu konuda çünkü ihtilaf hasıl olmuş. Abdullah bin Hüzafe Es-Sehmi esasen sahabenin önde gelenlerinden birisi. Habeşistan'a hicret ettiği söylenen sahabelerden birisi. Ve meşhur bir olayı var hepimizin bildiği. Hazreti Ömer radıyallahu anhu döneminde Müslümanlarla Rumlar arasına çıkan bir savaşta Abdullah bin Hüzafe Es-Sehmi de bazı Müslümanlarla beraber Rumlara, Bizans'a esir düşüyorlar. Rum kralına, Bizans kayserine deniliyor ki Muhammed'in ashabından birisi var esirler arasında. Rum kralı da ben Muhammed'in ashabından birisini dininden döndürür, Hristiyan yaparsam Hristiyanlar nezdinde çok büyük bir itibar kazanırım ve Müslümanların da psikolojilerini bozarım zannıyla Abdullah bin Huzafe'ye Sehmi huzuruna çağırtırıyor ve diyor ki eğer dininden dönüp Hristiyan olursan mülkümü seninle bölüşürüm. Senin mülküme, senin iktidarıma, krallığıma ortak ederim diyor. Abdullah bin Huzafe'ye Sehmi benim senin mülküne ihtiyacım yok diye reddediyor. Sonra Abdullah bin Huzafe'ye Sehmi'ye işkence edilmesini emrediyor. Kazanlar getiriliyor, içi yağ ile dolduruluyor, yağ kızartılıyor. Onun gözü önünde bazı Müslümanlar kızarmış yağın içerisine atılıyorlar, pişiyorlar da gözünün önünde. Sonra bu manzarayı görünce ağlıyor. Sonra krallara haber ediyorlar. Diyorlar ki yani senin adamın ağlıyor herhalde, ürktü, korktu. Yani senin teklifini kabul edebilir. O zaman getirin diyor. Götürüyorlar kralın huzuruna. Diyor ki dinini değiştirecek misin? Hristiyan olacak mısın? Asla diyor. O zaman niye sen diyor ağladın? Diyor ki ben bir an düşündüm. Benim tek bir canım var. Az sonra diğer Müslüman kardeşlerimin yağın içerisinde pişip şehit oldukları gibi benim canımı da o kızarmış yağın içerisine atacaksınız ve Allah yolunda şehit olacağım ve bu iş burada bitecek. Allah yolunda yaptığım fedakarlık bununla sınırlı kalacak. Halbuki ben isterdim ki benim canımda bulunan, tenimde bulunan kıllarım sayısınca canlarım olsaydı, bedenimde bulunan kıllar sayısınca canımlar olsaydı, canlarım olsaydı ve sırasıyla her biri Allah uğrunda o yağın içerisine atılıp kızartılsaydı, böylece Allah katındaki makamım âli olsaydı, böyle isterdim. Onun için ben ağladım. Allah yolunda bu kadar fedakarlık yapamayacağım için ağladım. Şimdi bu kral bunu duyunca ona olan heybeti, ona olan saygısı, ona olan hürmeti artıyor. Diyor ki gel benim başımı öp diyor. Seni diyor serbest bırakayım. Diyor ki eğer bütün Müslüman esirleri benimle beraber serbest bırakırsan kabul ederim diyor. O da kabul ediyor. Böylece kalkıyor, kralın başını öpüyor ve bütün Müslüman esirlerle beraber serbest bırakılıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın huzuruna gelince Hazreti Ömer diyor ki her bir Müslümanın Abdullah bin Huzafe'nin kafasını, başını öpmesi haktır ve işte ilk önce ben öpüyorum. Kalkıyor Abdullah bin Huzafe Sehmi'nin başını öpüyor. Yani Müslümanların önde gelenlerinden birisi. Dolayısıyla böyle ateş yakıp kızdığından, öfkelendiğinden dolayı askerlerine kalkın ateşe girin demesi beklenmez. Onun için diyorlar ki İbn-i Mace'de ve İmam Muhammed'in Müsned'inde geçen rivayette açıkça geldiği üzere Abdullah bin Huzafe es-Sehmi'de şakacılık vasfı vardı. Yani şaka etmeyi severdi. Latife'de bulunmayı severdi. Bundan hoşlanırdı. Abdullah bin Huzafe onlara kalkın odun toplayın diyor. Odun topluyorlar. Ateş yakın diyor. Ateş yakıyorlar. Yani bakayım ateşe girecekler mi bunlar? Yani onları deniyor ama niyeti onları ateşe sokturmak değil yani. Hadi ateşe girin diyor. Bunlar ateşe girmeye davranıyorlar. Durun durun diyor. Siz ne yapıyorsunuz ya? Ben size şaka yaptım diyor yani. Ha, komutanınıza yani itaat edecek misiniz? Ateşe girmeye davranacak mısınız? Yoksa gerçekten ateşe girin demedim size diyor yani. Abdullah bin Huzafe Sehmi'nin rivayetinde. Ama Ensari'nin rivayetinde burada Buhari Müslim'de geçtiği üzere Ensari kızıyor, gazaplanıyor, öfkeleniyor. O öfke esnasında askerlerine ne diyor? Odun toplayın, ateş yakın, Resulullah da özel olarak buna itaat edin demişti. O da bir imtihan yani. Yani normalde Resulullah Efendimiz bir seriye gönderdiğinde askerleri toplayıp özel olarak askerlere bakınız ben bunu size komutan olarak atıyorum. Buna muhakkak surette dinleyip itaat ediniz diye tembihte bulunması adeti değildi. Burada bir imtihan hasıl oldu ki bu büyük kaide, bu büyük kural ortaya çıksın yani. Bu büyük kanun ortaya çıksın yani. O da ne yapıyor? Resulullah Efendimiz'in sözünü onlara hatırlatarak ateşe girmelerini istiyor ama daha sonra ateşe girmeden ateşin alevleri sönüyor. Yani İbni Hacer el-Eskalani ve İbni Kayyim el-Cevziye ve diğer bazı alimlere göre iki ayrı olay söz konusu. İki olayın ortak yönleri olduğu gibi bazı farklı yönleri de bulunmaktadır. Ancak Abdurrahman İbnül Cevzi rahimehullah ve diğer bazı alimlere göre burada tek bir olay söz konusu. Olayın da baş aktörü, yani olayı da komutanlık yapan Abdullah İbni Huzafe Es-Sehmi, bu muhacir, bazı raviler ensari demekte ne olmuşlar? Yanılmışlar. Yani ensari sözü vehimdir diye söylüyor İbnül Cevzi rahimehullah. İnsanoğludur. Gazaplandığı zaman, öfkelendiği zaman, gazap ve öfke halinde bazen doğru olmayan bir karar verebilir mi? Verebilir. Nitekim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadı gazaplı olduğunda hüküm vermesin buyurarak, adam kadı da olsa, hakim de olsa, alim de olsa, yani öfkelendiği zaman, gazaplandığı zaman bazen doğru olmayan bir hüküm verebilir. Ama gazabı geçince ne yapar? O hükmünden veya o düşüncesinden döner, ki burada da olan budur demiş Abdurrahman İbnül Cevzi rahimehullah. Evet değerli kardeşler, hadisimizle alakalı, yani bu seriyenin mahiyeti ve bu seriyede komutanlık eden kişiyle alakalı hususu beyan etmiş olduk. Hadisimizle alakalı en önemli mevzu, dediğimiz gibi, İslam'da itaat etme ölçüsü. Yani hangi konularda itaat edilir, hangi konularda itaat edilmez. İnşallah bunun üzerine değineceğiz. Şu Buhari'de hadisin geçtiği yerleri bitirelim. Birinci yeri gördük. İkinci, İmam Buhari hadisi Kitab-ül Ahkam, Hükümler kitabında rivayet ediyor. Burada ise şöyle bir başlık atmış. Babu sem'i ve ta'ati lil imami ma lem tekun ma'siyeten. Masiyet olmadığı sürece, emredilen şey masiyet olmadığı sürece, Allah'a ve Resulüne isyan olmadığı sürece, Kur'an'a ve sünnete aykırılık söz konusu olmadığı sürece, imama, yani halifeye, yani yöneticilere dinleyip itaat etme konusu diye bir başlık atmış. 7145. hadis olarak hadisi rivayet etmiş. Zaten başlıkta da hadisin konusuyla münasebeti belli, zahir, açık. Yine İmam Buhari rahimehullah bu hadisi Kitab-ı Ahbaril Ahadi, Ahad haberlerin bağlayıcı olması kitabında rivayet etmiş. Ahad haberler, yani bir kişi, iki kişi, üç kişi tarafından rivayet edilen hadisler, mütevatir olmayan rivayetler bağlayıcı mı değil mi? Tarih boyunca tartışılmış, ancak ehli sünnet vel cemaatin hemen hepsi ahad haberlerin bağlayıcı olduğu görüşünü benimsemiş. Tabi konusuna göre bazen değişiyor. Akaidde ne ölçüde bağlayıcıdır? Bu ehli sünnet içerisinde de tartışılmış. Ancak hükümler konusunda, akaid dışında amel konusunda bağlayıcı olduğu ehli sünnetin ittifakıyla ne yapılmış? Kabul edilmiş. Burada İmam Buhari şöyle bir başlık atmış. Babu ma ca'e fi icazeti haberil vahidi saduqi fil ezani ve salati ve savmi vel feraidi vel ahkami. Doğru sözlü olan tek bir kişinin haberinin, yani hadisinin, ezan konusunda, namaz konusunda, oruç konusunda, diğer farzlar hususunda ve diğer muamelatla ilgili hükümler mevzusunda geçerli olduğu, bağlayıcı olduğu konusu diye bir başlık atmış. 7257. hadis olarak ne yapmış? Bu hadisi de diğer pek çok hadisle beraber ne yapmış? Burada rivayet etmiş İmam Buhari rahimehullah. Yine İmam Müslim rahimehullah da bu hadisi İmaret kitabında Babu vücubi ta'atil umarai fi gayri ma'siyetin ve tahrimiha fil ma'siyeti. Masiyet olmayan konularda yöneticilere itaat etmenin vacip olduğu, masiyet olan konularda ise yöneticiye itaat etmenin haram olduğu konusu diye bir başlık atmış. 1840. hadis olarak hadisi burada ne yapmış? İmam Müslim rahimehullah rivayet etmiş. Evet, dediğimiz gibi hadisimizde iki temel mevzu var. itaat ile ilgili. Birincisi, itaatin önemi, itaatin gerekliliği prensibi. Tabi burada asıl olan mevzu Allah'a itaattır. Yani Müslüman temelde asıl olarak Allah Azze ve Celle'ye itaat eder. Allah Azze ve Celle'ye iman ettiğinden ötürü Allah Azze ve Celle'nin onun üzerinde kullukta bulunması hakkı olduğundan ötürü, Allah'a ibadet etmesi hakkı bulunduğundan ötürü Allah'a itaat eder. Çünkü itaat kulluğun bir parçasıdır. Kulluktur itaat etmek. Yani kulluk dediğimiz şey, ubudiyet dediğimiz şey nedir? İmtisalul evamir, emirleri yerine getirmek, ve iştinabun nevahi ve yasaklardan kaçınmak. Bir zatın emirlerini yerine getirip onun yasakladığı şeylerden sakındığınız zaman ona itaat etmiş olursunuz. Dolayısıyla Müslüman için asıl olan Allah'a itaattır. Ve Allah'ın itaat edilmelerine izin verdiği veya emrettiği kimselere itaat etmesidir. Allah peygambere itaati emrettiği için Müslümanlar peygambere itaat etmekle mükelleftir. Allah Azze ve Celle anne babaya itaati emrettiği için Müslümanlar anne babaya itaat etmekle mükelleftir. Allah Azze ve Celle alimlere ve yöneticilere itaat etmeyi emrettiği için Müslümanlar alimlere ve yöneticilere itaat etmekle mükelleftirler. Dolayısıyla Müslümanlar peygambere itaat ettiklerinde, anne babalarına itaat ettiklerinde, alimlerine ve yöneticilerine itaat ettiklerinde aslında kime itaat etmiş olurlar? Allah Azze ve Celle'ye itaat etmiş olurlar. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle açık bir şekilde Resul'e itaat eden hiç şüphe yok ki Allah'a itaat etmiş olur buyurmaktadır. Yine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim bana itaat ederse o Allah'a itaat etmiş olur. Kim benim tayin ettiğim emire itaat ederse o bana itaat etmiş olur. Kim benim tayin ettiğim emire isyan ederse o bana isyan etmiş olur. Dolayısıyla bana isyan eden de kime isyan etmiş olur? Allah'a isyan etmiş olur diye buyuruyor. Yani bu mevzu Müslümanın zihninde çok açık olmalı yani. Müslüman asıl itibariyle Allah Azze ve Celle'nin kuludur. Allah Azze ve Celle itaat etmekle yükümlüdür, mükelleftir. Dolayısıyla kullar arasında, yaratılmışlar arasında yüce yaratıcı kime itaat edilmesine izin vermiş, kime itaat edilmesini emretmişse Müslüman ona ne yapar? İtaat eder. Allah'a olan itaatinden dolayı, Allah'a olan kulluğundan dolayı ne yapar? Ona itaat eder. Bu evvela Müslümanın zihninde çok açık bir şekilde ne olmalı? Böyle vazih olmalı, açık olmalı. Birinci mevzu bu. İkinci mevzuda İslam'ın itaate vermiş olduğu önemden, yani alimlere, yöneticilere itaate vermiş olduğu önemden biz şunu anlıyoruz. İslam toplumu düzene sokmak için gelmiş bir dindir. İslam toplumsal hayatı dizayn etmek için, toplumsal hayata, sosyal hayata bir nizam koymak için gelmiş bir dindir. Toplumun bütün ihtiyaçlarını konu edinen kapsamlı bir dindir. Allah Azze ve Celle'nin dini. Çünkü eğer böyle olmasaydı itaate bu denli önem verilmezdi. Çünkü itaat toplumsal düzeni sağlayan bir müessesedir. Yöneticilere itaat, alimlere itaat, yani memur olanların amirlerine itaati, tabii konu geniş, fıkhı olan bir konu. Ama ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere özellikle baktığımızda bu noktada itaate azami derecede önem verildiğini görüyoruz. Özellikle yöneticilere itaate azami derecede önem verildiğini görüyoruz. Bu da gösteriyor ki İslam bütün topluma adaletli, insaflı, merhametli, bütün toplumun maslahatını temin edici, bütün toplumun huzurunu sağlayıcı bir şekilde bütün toplumu düzene sokmak, toplumu disipline sokmak, topluma bir nizam getirmek üzere Allah Azze ve Celle tarafından insanlığa hediye edilmiş, insanlığa gönderilmiş Allah'ın nizamı en üstün hukuk sistemidir. Bunu görüyoruz. Bu da yani mühim bir şey. İtaat üzerinden, itaate yapılan vurgu ve itaate verilen önem üzerinden görmüş olduğumuz şey. Diğer bir husus, eğer İslam toplumları şuurlu toplumlar olsalardı ve itaat konusunda bu hadiste vurgulanan ölçüye riayet etselerdi, İslam toplumların ıslahı için bu kafi gelirdi. Müslüman toplumların ıslahı için buradaki ölçü kafi gelirdi. Yani yüce yaratıcıya isyan olan konularda, Kur'an ve sünnete aykırı olan mevzularda itaat yoktur. İtaat ancak ve yalnızca maruftadır. Marufta, Kur'an'a ve sünnete muvafık olan hususlarda itaat farzdır. İtaat vaciptir, gereklidir. Ama masiyet olan konularda ise itaat etmek haramdır. Kişiyi hatta ateşe bile götürebilir. Eğer bu ölçüye riayet ederek İslam toplumları hayatlarını düzene soksalardı, Müslümanlar sosyal hayatlarını, toplumsal hayatlarını bu ölçü çerçevesinde düzene sokmuş olsalardı, bütün Müslüman toplumların, İslam toplumların ıslahı için bu ölçü bile ne olurdu? Kafi gelirdi. Ve bu gerçekten çok mühim. Ve burada bunun ne kadar önemli olduğuna Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadiste geçen şu sözü vurgu yapıyor. Yani Resulullah Efendimiz bir komutan tayin etmiş. Askerlere de özellikle komutanlarını dinleyip ona itaat etmelerini emretmiş. Özellikle emretmiş yani. Ve bunlar vazifelerini icra etmek üzere yola çıkmışlar. Komutan bir münasebetle onlara ateş yaktırmış ve askerlere ateşe girmelerini emretmiş. Şimdi burada bir taraftan bakıyoruz, sahabe ateşe girmek üzere ne yapıyorlar? Hazırlanıyorlar yani bir kısmı. Yani bu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eğittiği, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin terbiye ettiği o neslin toplumsal düzene, sosyal disipline ne kadar önem verdiklerini, itaat mefhumunun onlarda ne denli oturduğunu gösteriyor yani. Yani ateşe gir emrine dahi itaat edecek derecede disipline olmuşlar yani. Müthiş bir şey. Tabii bu ifrat derecesi. İşte böyle olaylar yaşanmalı ki İslam onlardaki bu ifratı ne yapsın? Tasfih etsin, tadil etsin, istikamet yoluna ne yapsın onu? Oturtsun. Ama daha sonra diğer bazılarının Allah Azze ve Celle'ye olan imanları, Allah Azze ve Celle'den olan korkuları, Resulullah'a olan bağlılıkları, Resulullah Efendimiz'e iman etme gerekçeleri, yani cehennem ateşinden şiddetli korkuları akıllarına geliyor. İman böyledir. Sıkıntılı zamanlarda insanı ne yapar? Sıkıntılı zamanlarda insanı kurtarır yani. Böyle kuvvetli iman, basiretli iman sıkıntılı zamanlarda insanı sıkıntıdan kurtarır. Ve bu imanları, bu vicdanları ne yapıyor? Devreye giriyor. Diyorlar ki yahu biz Resulullah Efendimiz'e ateşten korunmak için iman ettik. Nasıl ateşe gireriz şimdi? Ve böylece istikamete dönüyorlar, ateşe girmiyorlar. Bu olay üzerine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara ne buyuruyor? Eğer o ateşe girselerdi bir daha ondan çıkamazlardı. Kıyamet gününe kadar ondan çıkamazlardı. Şimdi bu ifade masiyette itaat etmenin, masiyette itaat etmenin ne denli tehlikeli olduğunu gösteriyor değil mi? Ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere baktığımızda marufta itaat etmenin bir toplum için, bir toplumun düzeni için, bir toplumun maslahatı için, toplumun huzuru, saadeti, refahı için ne denli önemli olduğunu nasıl görüyorsak, marufta itaat etmenin, aynı şekilde bu ifade masiyette itaat etmenin bir toplum için ne kadar felaketli olduğunu, ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. Ne diyor? Masiyette eğer ona itaat etselerdi, o ateşe girselerdi bir daha ateşten çıkamazlardı diyor yani. Bunun zahiri, mücerret zahirine baksak, hele hele bu rivayetteki zahirine baksak,
2: ebediyen o ateşten çıkamazlardı. Sanki onlar cehenneme giderler, ebediyen cehennemde kalırlardı gibi anlaşılıyor yani. Zahirinden böyle anlaşılıyor yani. Onun için bu ifade ne manaya geliyor? Alimler değişik tahlillerde bulunmuşlar. Onlardan da inşallah bazılarını vereceğiz. Ama bu neyi gösteriyor? Masiyette itaat etmenin ne denli tehlikeli olduğunu gösteriyor. Zaten biz İslam tarihini incelediğimizde, özellikle günümüzdeki İslam toplumlarını incelediğimizde veya genel olarak insanlık alemini incelediğimizde, insanlığın başına, Müslüman toplumların başına gelen yeryüzündeki en büyük felaket nedir? Allah'a isyanda kullara itaat etmektir. Yüce Yaratıcı'ya isyanda kullara itaat etmektir. Çirkin olan hususlarda, haram olan hususlarda, insanlığın zararına olan hususlarda, bütün Müslümanların zararına olan hususlarda bazı yöneticilere, komutanlara, liderlere, bilginlere, çeşitli sınıflara itaat edilmesidir, değil mi? Yani şu anda yeryüzündeki büyük felaketin sebebi değil mi? Bu değil midir? Birkaç ailenin çıkarı için insanlık felakete atılıyor. Veya birkaç kişinin çıkarı için bütün insanlık felakete atılıyor. Neden? Çünkü binlerce asker, yüz binlerce asker bazen ahmak bir liderlerine, bazen yoldan çıkmış, çıldırmış, şeytanlaşmış, ipini koparmış bir komutanlarına ne yapıyorlar? İtaat ediyorlar ve bütün insanlığı ateşe veriyorlar yani. Tabi İslam aleminde de, Müslüman toplumlarda da bu örnekler pek çoktur yani. Yani en büyük felaket toplumlar için askerlerin, memurların, yönetim altında bulunanların kendi yöneticilerine, komutanlarına, liderlerine, toplumun zararına olduğunu bildikleri hususlarda, İslam'a aykırı olduklarını bildikleri hususlarda, Kur'an'a, sünnete aykırı olduklarını bildikleri hususlarda itaat etmeleridir. Çünkü onlar bu itaate bir alıştılar mı ruhları köleleşir. Onların ruhları ne olur? O askerlerin, o memurların ruhları artık köleleşir. Kendi hasis çıkarları için, yani menfaatleri için, dünyevi geçimlikleri için veya küçük makamları, mevkilerini muhafaza etmek için, kendilerine de sofradan verilen değersiz kırıntılar için bütün toplumu, insanlığı ateşe atacak, toplumun zararına olacak konularda bazı sefih, bazı ahmak, bazı yoldan çıkmış, bazı menfaatine, çıkarına esir olmuş liderlerine, komutanlarına, bilginlerine, bazı alim denilen, alim kisvesinde olan kimselere ne yapılıyor? O zaman itaat ediliyor ve çok çok çok çok tehlikeli oluyor yani. Onun için bu ölçü çok önemli yani. Yani bir taraftan toplumun düzeni için, toplumun disiplini için, toplumun genel maslahatlarının tahakkuku için itaat etmenin ne kadar önemli olduğu hususu, Kur'an, sünnet bunun önemini vurgulayan naslarla dop dolu. Çünkü düşünün, düşmanı def etmek için kuvvetli bir ordu lazım, değil mi? Kuvvetli bir ordu için basiretli komutanlar lazım. İrade sahibi basiretli komutanların muvaffakiyeti için itaatkar askerler lazım, değil mi? Ve İslam toplumunun genel maslahatlarının tahkiki için basiretli, ferasetli, hikmetli, imanlı liderler lazım. Bu imanlı, bu şuurlu, bu basiretli, ferasetli, hikmetli liderlerinin başarısı için onlara itaat eden toplumlar lazım, değil mi? Yani itaatsiz, cemaatsiz, düzensiz, disiplinsiz bir toplumun muvaffak olması, maslahatlarını tahkik etmesi, düşmanlarını def etmesi mümkün değil. Bundan dolayı itaat çok mühim bir müessesedir. Kur'an ve sünnet bunun önemini vurgulayan naslarla dop dolu. Bir taraftan böyle. Onun için Allah Azze ve Celle Nisa suresine özel olarak buna vurgu yapıyor. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de, parantez içinde, itaat edin diyor yani. Allah'a itaat edin mutlak olarak, çünkü o kulluğun gereğidir. Peygambere itaat edin. Çünkü Allah onu dini beyan etmekle yetkilendirmiştir. O da mutlak yetkili. Yani biz Allah'ın emirlerini ve yasaklarını sadece peygamberin ağzından duyuyoruz. Dolayısıyla peygamberin ağzından çıkan her şey eğer Allah Azze ve Celle tarafından tasih edilmezse, tadil edilmezse bizi bağlayıcı hale gelir. Yani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde onun neshedilmeyen, hükmü tadil edilmeyen, düzeltilmeyen bütün sözleri, teşri makamında söylediği bütün sözleri, kanun olsun diye söylediği bütün sözleri, Allah'ın dinini beyan etme makamında söylemiş olduğu bütün sözleri, Kur'an'ı tatbik etme makamında yapmış olduğu bütün fiilleri, takrirleri, sözleri ne olur? Bizi bağlayıcı hale gelir yani. Onun için Resul'e de mutlak olarak itaat demiş ayet. Ama yöneticilere demiş sizden olan, yani Müslüman olan yöneticilerinize de, parantez içinde biz diyoruz, itaat edin. Neden oraya da ayet sarahaten itaat edin?

sürece emrettikleri şeyler Allah'ın emirlerine, Resulullah'ın emirlerine uygun olduğu sürece, yasakladıkları şeyler Allah ve Resul'ün yasaklarına muvafık olduğu sürece yöneticilere itaat vaciptir, farzdır, gereklidir. Ama eğer yoldan çıkarlarsa, Allah ve Resulü'nün Kur'an ve sünnetin emir ve yasaklarına aykırı bir şekilde emreder, bazı şeyleri yasaklarlarsa, o zaman onlara itaat etmek ne olur? Masiyette itaat olur. Allah'a isyanda kula itaat yoktur. Prensibinin altına girmiş olur. İşte değerli kardeşler, bir toplum için itaat etmenin bu denli önemli olmasından dolayıdır ki alimlerimiz şöyle demişler. Eğer yöneticiler Allah'ın kitabında, Resulullah'ın sünnetinde zaten farz ve vacip olan şeyleri emrederlerse, bu zaten Allah'a ve Resulüne itaat oluyor. Burada yöneticilere itaat olmuyor özel olarak. Veya Allah'ın kitabında, Resulullah'ın sünnetinde zaten yasak olan, haram olan şeyleri yasaklarlarsa, bu yasaklardan sakınmak Allah'a ve Resulüne itaatle zaten oluyor. Yöneticilere itaatle olmuyor yani. O zaman yöneticilere itaat nerede devreye giriyor? Eğer yönetici mubah olan bir şeyi emrederse veya yasaklarsa, normalde asli hükmü itibariyle mubah olan bir şeyi yönetici emretti veya bazen mendup olan bir şeyi yönetici olan emretti. Burada ona itaat etmek vacip olur. Veya mubah olan bir şeyi yönetici yasakladı. Burada yöneticiye itaat etmek ve ondan sakınmak ne olur? Vacip olur, farz olur. Yani yönetici asli hükmü itibariyle mubah olan hususları emreder ve yasaklarsa, yöneticiye itaat etmek nedir? Vaciptir, Allah'ın vacip kılmasıyla. İkinci bir hususta demişler ki, yöneticinin hükmü, kararı, iradesi, emri ihtilafı ortadan kaldırır. Yani alimler bir mevzuda ihtilaf etmişler. Bazı alimler delillerine dayanarak o hususun caiz olduğunu söylemişler. Bazı alimler de yine bazı delillere dayanarak o hususun caiz olmadığını söylemişler. Haram olduğunu söylemişler mesela. İhtilaf var yani. Ve yönetici o hususu emredecek olsa, caizdir diyen alimlerin görüşünü esas alarak onu emredecek olursa, burada yine yöneticinin dediği yapılmak zorundadır. Yine yöneticiye itaat nedir? Vaciptir. Bir insan eğer caiz olmadığı görüşünü benimsiyor olsa bile, caiz olmadığını söyleyen alimlerin görüşünde olsa bile, o anlık o görüşünü bir kenara koyar, yöneticinin kararı doğrultusunda hareket eder. Daha sonra yönetici değişir veya yöneticinin kararı değişirse, o alimlerin görüşü yine kıyamete kadar bakidir. Onların fetvası yine bakidir. Başka bir yönetici gelip o alimlerin görüşüne göre de hareket edebilir. Ama o anlık, o konuyla ilintili olarak ne demişler? Yöneticinin kararı, iradesi, emri, ihtilafı ne yapıyor? İhtilaf varsa, tabi delili olan ihtilaf yani. İhtilafı ortadan ne yapıyor? Kaldırıyor yani. Tabi bu hususta mühim bir kaide daha var. Yöneticinin hangi kararı ve iradesi alimlerin ihtilafını ortadan kaldırır? İhtilaflı olan mevzuyu yöneticinin karar vermesi durumunda müttefakun aleyh bir mevzu haline getirir ve bütün Müslümanlar orada yöneticiye uymakla mükellef olurlar. Hangi kararı? Müslümanların maslahatını gerçekleştirmeye yönelik olan karar. Yani alimlerimiz bundan dolayı şöyle bir kaide koymuşlar. Yöneticinin bütün tasarrufları maslahata bağlıdır. Yönetici Müslümanların, toplumun maslahatını gerçekleştirmekle mükelleftir. Karar alacağı zaman toplumun maslahatını göz önünde bulundurarak karar almakla yükümlüdür. Allah'ın huzurunda bundan hesaba çekilir. Ama yönetici Müslümanların maslahatını göz önünde bulundurmaksızın, kendi arzusuna göre, kendi hevasına göre, kendi nefsani ihtiraslarına göre bir karar almış ve Müslümanlar da o yöneticinin genel tavırlarından, tasarruflarından,
almış olduğu kararların Müslümanların maslahatını gerçekleştirmeyi

0: benlik değil de nefsani olduğunu bilirlerse orada ona yine itaat etmezler. Velev ki karara bağladığı husus mubah bir husus olsun veya alimlerin ihtilaf etmiş olduğu bir husus olsun. Tabi bazı yöneticilerin Müslümanların maslahatını göz önünde bulundurarak karar aldıkları bilinir. Onlara uyulur. Yine bazı yöneticilerin kendi nefislerine, hevalarına uyarak Müslümanların maslahatını görmezden gelerek kendi çıkarlarını temin için karar aldıkları da Müslümanlar tarafından bilinebilir. Çünkü genel karakterleri, genel davranışları, genel tasarrufları bütün Müslümanlara zaman içerisinde bunu gösterir. Müslümanlar onu da bilirler, onu da itaat etmezler. Ancak bazen olur, yöneticinin almış olduğu bu karar acaba maslahatı gerçekleştirici bir karar mı? Yoksa yönetici kendi şahsi veya ailevi veya kendi çevresinin çıkarını düşünerek hevasına nefsine dayanarak mı bu kararı almış? Alacalı olur. Böyle tam net olmaz yani. Burada yine yöneticinin dediği geçerlidir. Çünkü bu şu anda alacalı. Acaba maslahata binaen mi bu kararı aldı? Nefsine iktidaen mi? Uyarak mı bu kararı aldı? Şu anda burası ne oldu? Ha, karanlık oldu. Ama temelde yöneticiye itaat etme emri kesin naslarla sabit bir emir yani. Dolayısıyla burada da yine ne yapılır? Yine yöneticiye itaat edilir. Yani bütün bunlar neyi gösteriyor bize? İslam'da yöneticilere itaat etmenin ne kadar mühim bir husus olduğunu gösteriyor. Niçin? Çünkü ne dedik? İslam toplumu düzene sokmak için bir nizam getirmiş. Toplumun sosyal hayatını, toplumsal bütün ilişkilerini düzene sokmak için bir hukuk sistemi getirmiş ve İslam'ın bütün toplumun tüm toplumsal ilişkilerini düzene sokucu olan bu sisteminin, bu nizamının muvaffakiyeti neye bağlı? Kuvvetli bir yönetim ağının kurulmasına bağlı. Bu da imanlı, basiretli yöneticiler ve imanlı, itaatkar bir toplumla ancak meydana gelir. Bir taraftan böyle. Ama diğer taraftan bu itaat bilincinin öbür şıkkı da en az bunun kadar önemli. O da nedir? İtaat yalnızca maruftadır. Yaratıcıya isyanda mahluka, yaratılana itaat yoktur yani. Yani toplumun bu bilincini de uyanık olması lazım yani. Eğer yönetici Kur'an'a sünnete aykırı bir şey topluma emretse, böyle bir karar verse, böyle bir kanun çıkarsa, böyle bir yasa koysa, böyle bir tüzük geliştirse, toplumu bu şekilde yönlendirse toplumun onun karşısında durması lazım. Ona itaat etmemesi lazım ki o yol cehennem yolu yani. Çünkü ne diyor? Eğer ateşe girselerdi bir de o ateşten çıkmazlardı yani. Ve toplumun bilincinin bu konuda açık olması çok mühim yani. Emir kulu olduğunu iddia eden bazı zavallı kimselerin bu basiretsizlikleri veya bu mahrumiyetleri Allah Azze ve Celle'den koparak kendi amirlerine, yöneticilerine, liderlerine, alimlerine, bilginlerine mutlak itaatleri, körü körüne itaatleri, köle şeklindeki itaatleri yani köleleştirilmiş bir zihniyetle ki yani İslam tarihinde şuurlu Müslüman toplumlarda köleler bile böyle itaat etmez yani. Kölede de bir bilinç olur yani. Köle bile efendisine masiyet olan şeyde itaat edemez yani. İtaat etse o da aynı tehditle karşı karşıya kalır mesela. Yani nasıl bir zihniyet, nasıl bir ruh hali değil mi aşılanmış ki? Yani mutlak itaat yani. Mutlak itaat. Yani marufta evet itaat ederiz ama masiyete itaat etmeyiz. Değil, meşhur örnekler ilk İslam toplumunda mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh bir defa minberden sesleniyor. Ey Müslümanlar dinleyiniz ve itaat ediniz. Safların en arkasından birisi kalkıyor. Diyor ki ne dinleriz ne de itaat ederiz. Hazreti Ömer ona bakıyor diyor ki sen bana mı söylüyorsun onu? Evet sana söylüyorum diyor. Dinlemek de yok itaat etmek de yok. Diyor ki neden? Diyor ki çünkü ganimet malı olarak bir kumaş gelmiş idi. Sen de o kumaşı Müslümanlar arasında paylaştırmıştın. Her bir Müslümana düşen, hisseden bir elbise çıkmazken senin üzerinde aynı kumaştan tam bir elbise bulunmaktadır. Onun hesabını vermediğin sürece dinlemiyoruz ve itaat etmiyoruz. Mesela işte böyle bir şuur olsa ne olur? Zaten bütün toplum ıslah olur değil mi? Hazreti Ömer radıyallahu anhu diyor ki, ey Abdullah İbni Ömer, kalk ve konuş. Kimse kalkmıyor. Ey Abdullah, kalk ve konuş. Kimse kalkmıyor. Ey Ömer'in oğlu diyor, kalk ve konuş. Artık Emirül Müminin demiyor yani. Ömer'in oğlusun. Çünkü orada bir davacı var ya. Yani. Abdullah İbni Ömer ne yapıyor? Kalkıyor, diyor ki, evet, her bir Müslümana o kumaştan ne kadar hisse düşmüş idiyse babama da bana da o kadar hisse düşmüş idi. Ama ben kendi hissemi babama hibe ettim. İkimizin hissesinden tam bir elbise yapıldı ve babamın üzerinde gördüğünüz elbise o elbisedir. O zaman işte o Müslüman da ne diyor? Ey müminlerin emiri, buyurunuz, dinleriz ve itaat ederiz. Çünkü onun derdi yani taşkınlık değil, değil mi? İslam'a uyulması yani. Yine buna bunun gibi daha pek çok ne var? Pek çok örnekler var yani. Hazreti Ömer radıyallahu anhu bir defa bir çadıra yaklaşıyor veya bir çadırın yanından geçerken bakıyor ki çadırın içerisinden yüksek sesle bir çocuk ağlaması geliyor. Bir çocuk çok avazı çıktığı kadar bağırıyor. Hazreti Ömer de o çocuğa acıyor, çadıra sesleniyor. Ey çadır ahalisi diyor, izniniz var mı? Yaklaşabilir miyim? Çadırdan bir ses geliyor. Yaklaş. Hazreti Ömer çadıra yaklaşıyor. Diyor ki, Allah'tan korkunuz. O çocuğu niye o kadar ağlatıyorsunuz? Çadırdan bir ses geliyor, kadın sesi. Diyor ki, müminlerin emiri Ömer bin Hattab küçük çocukların tahsisatını kesmiş. Yani Hazreti Ömer anneye zaten aylık veya yıllık Beytülmal'den tahsisat veriyor. Babaya zaten veriyor. Dolayısıyla süt emen küçük çocuklara da ayrıca bir tahsisat daha önceden veriliyormuş. Hazreti Ömer ne yapmış? Onu kesmiş. Sütten kesilirse ancak tahsisatı tekrar ona bağlanır. Bundan dolayı da ben diyor onu sütten kesmeye çalışıyorum diyor. Allah Allah. Yani ne kadar tehlikeli. O zaman şu anda ne kadar Müslüman kadın var değil mi? Belki sırf Beytülmal'den kendi çocuklarına da maaş aldırabilmek için, tahsisat bağlatabilmek için ne yapıyorlardır şu anda? Kendi çocuklarını sütten kesiyorlardır. Bu çocukların hakkına çok ciddi bir şekilde değil mi? Tecavüzdür yani. Çünkü yeterli derecede beslenmelerine ne olur? Engel olur. Hazreti Ömer radıyallahu anhu mescitte diyor ki, çocuğunu sütten kesen kadın bilsin ki, diğer bütün Müslüman kadınlar bilsinler ki, Ömer çocuklarında tahsisatını olduğu gibi devam ettiriyor. Çocukların tahsisatını kesmiyor. Çocuklarını sütten sakın ha kesmesinler. Ne yapıyor? Yani düzeltiyor kendi kararını. Bu şekilde karşı koyuşlar ne? Çok mühim yani. Yine çok meşhur kıssaları var Hazreti Ömer'in veya diğer zamanlardaki adil Müslüman yöneticilerin. Hazreti Ömer'in bir benzeri olan Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anhu döneminde Müslümanlar Semerkant şehrini fethediyorlar. Semerkant şehrine girerlerken Semerkant ahalisine aslen bazıları tarafından eman veriliyor. Ama eman verildiği halde Müslümanlar kılıç zoruyla Semerkant şehrine giriyorlar. Semerkant ahalisi de bu durumu Ömer bin Abdülaziz rahimehullah bildirmek üzere bir mektup yazıp gönderiyorlar. Ömer bin Abdülaziz de ordunun içerisinde bulunan bir askeri, bir mücahidi, bir alimi kadı olarak tayin ediyor ve diyor İslam ordusuyla kafir olan Semerkant ahalisi arasında ne yapsın? Hüküm versin. Eğer Semerkant ahalisinin dediği doğruysa ordu Semerkant'tan derhal çekilsin. O fethedilmiş bir şehirden nasıl çekilir insan? Ne yapılıyor? O Müslüman alim meseleyi inceliyor, bakıyor Semerkant ahalisinin dediği doğru. Bir ihlal olmuş. Karar veriyor. Bütün ordu Semerkant'tan ne yapılacak? Derhal çekilecek. Ordu derhal ne yapıyor? Semerkant'tan çıkıyor yani. Sonra Semerkant ahalisi bu adaleti, bu insafı, bu hakkaniyeti görünce kendileri teslim oluyorlar. Zimmet akdi yapıyorlar. Ve birçokları da ne oluyor? Müslüman oluyorlar yani. Yani bu adalet, bu insaf, bu toplumlar için ne kadar mühim yani. Ama bu adalet, bu insaf, bu hakkaniyet nasıl meydana gelir? Eğer bütün toplumda bu itaat bilinci varsa meydana gelir. Eğer toplum yöneticiye karşı marufta itaat edip masiyette direnç gösterirse, yönetici de değil mi, belli bir noktada adalet, insaf ve hakkaniyet sınırında durmak zorunda kalır. Haddini asla aşamaz. Çünkü bilir, haddini aştığında, onlara Kur'an'a sünnete aykırı bir emir verdiğinde toplum ne yapacaktır? Ona itaat etmeyecektir. Bilinçli ve şuurlu davranacak, onun karşısına geçecek, protesto edecek. Dolayısıyla hiçbir yönetici toplumu bu şekilde karşısına almaya cesaret edemez yani. Ondan dolayı yani bu itaat bilinci iki şıkkıyla da, marufta itaat etmenin vacip olması çok mühim ve masiyette itaat etmenin haram olması ve tehlikesi, bu iki boyutuyla da çok çok mühim. İşte bu hadisimizde ne yapıyor? Bunu ifade ediyor. Allah Azze ve Celle bizlere bu şekilde hareket edebilmeyi ne yapsın? Nasip eylesin, müyesser eylesin. Evet, tabi hadisimizdeki bir nokta kaldı. Onu da izah edelim inşallah. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eğer onlar ateşe girselerdi bir daha asla oradan çıkamazlardı. Veya kıyamet gününe kadar artık ondan çıkamazlardı. Sözü ne manaya geliyor? Tabi evvela temel, asıl temel esas ne? Müslüman cehennemde ebedi olarak kalmaz. Dolayısıyla biz bu temel esastan dahi yola çıksak anlarız ki Resulullah Efendimizin buradaki muradı onlar ebediyen cehennemde kalırlardı değil. O zaman bu ifadenin başka bir anlamı olmalı. Yani Hafız İbni Hacer Rahimehullah Buhari'nin şarihi Davudi'den şöyle dediğini naklediyor. Diyor ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada tarizli bir ifade kullanmıştır. Yani zahirine baksan başka bir şey anlaşılır ama Resulullah Efendimizin muradı başka bir şeydi yani. Zahirine baksan sanki masiyette o komutana itaat edip ateşe girmeleri halinde cehennem ateşine girecekler gibi ve bir daha oradan çıkmayacaklar gibi anlaşılıyor. Ama aslında Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muradı şu idi: onlar eğer o ateşe girselerdi o ateşte yanıp öleceklerdi ve kıyamet gününe kadar ölü olarak kalacaklardı. Sonra kıyamet gününde dirilip kendi hallerine muvafık bir şekilde hesaba tabi tutulacaklardı. Yani normal dünyada maddi olan, adeten sabit olan bir şeyi aslında haber vermişti. Peki niye? Eğer ateşe girselerdi ateşte yanarlardı. Nasıl yanacakları bir ateşe girmeye teşebbüs ettiler demedi de sanki cehennem ateşine girecekler gibi bir ifadeyle söyledi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir durumdan şiddetle zecr etmek için. İnsanları masiyette komutanlarına, liderlerine, emirlerine, alimlerine masiyette itaat etmekten şiddetle men etmek için. İnsanları zecr etmek için, alıkoymak için, bu işin ne kadar tehlikeli olduğunu, akıbetinin ne kadar fena olduğunu bildirmek için böyle bir kalıpla, böyle bir ifadeyle Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş oldu. Sanki cehennem ateşine girecek ve oradan çıkmayacaklar gibi söyledi ama asıl muradı neydi? Asıl muradı onlar o ateşe girselerdi, o ateşte yanacaklardı, kendilerine yazık etmiş olacaklardı. Ha, hiç günah olmayacak mıydı? Tabi günah olacaktı. Çünkü masiyete itaat etmek masiyettir. Masiyete itaat etmek haramdır. Dolayısıyla işlemiş oldukları bu masiyete uygun bir şekilde, işlemiş oldukları bu harama uygun bir şekilde ahirette muhakkak surette bir muahazeleri, muhasebeleri olacaktı. Allah Azze ve Celle dilerse onları affedecekti, dilerse hallerine muvafık bir şekilde ceza verdikten sonra onları affedecek idi ama ebedi bir şekilde cehennemde kalmayacakları muhakkak surette mütevatir naslarla sabit olan bir husus. Davudi Rahimehullah ne yapmış? İbni Hacer Rahimehullah'ın nakliyle bunu bu şekilde izah etmiş, bu şekilde anlamamız daha doğru. Hafız İbni Hacer daha başka tevcihleri, izahlar da yapmış. Ama şu anlık bu kadarla inşallah iktifa edelim. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve netubu ileyk. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, El Cem'u Beyne Sahihayn Şehri programıyla Mahmut Varhan'ı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımlarımız devam ediyor. Bir kişilik yemek ikramı 90 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70. iyilikzamani.org.tr.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
8: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
9: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Ahdine, sözüne ve vaadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme.
1: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.

0: Özel efem, özel efem, özel efem, özel efem. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 89.99, salkım domates 59.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Başiskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salatü selam onun Resulüne, al ve ashabına olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti bizimle birlikte olsun, sizinle birlikte olsun inşallah. Rabbim ayetleriyle beraberliğimizi hayra ve bereketlere vesile kılsın. En'am suresini okuyoruz. 36. ayetten itibaren bir bölüm okuyacağız. 36. ayet ve devamını anlamak için 35. ayeti yeniden hatırlayalım. Öyle kaldığımız yerden devam edelim. Rabbimiz 35. ayet-i kerimede peygambere hitaben Kur'an'ın bütün muhataplarına, insanlara din anlatırken insanları ikna etmek gibi bir amacın olmaması gerektiğini anlattı. İnsanları ikna edeceğim diye zoraki deliller getirmenin, insanların akıllarını devre dışı bırakmanın, kabul etmek zorunda bırakmanın bütün yollarını özelde peygambere, genelde bütün Müslümanlara Rabbimiz yasakladı 35. ayette. Ve orada iki tane seçenek sundu. Bu seçenekleri de reddetti. Gücün yetiyorsa yerin derinliklerine gir, bir tünel aç. Oradan insanları ikna edecek deliller getir, getirebiliyorsan dedi. Sonra ya da gökyüzüne bir merdiven daya, oradan ayet getir, delil getir. İnsanların ikna olmasını sağlayacak bir takım mucizeler getir, getirebilirsen. Vazgeç bu sevdadan dedi, sakın cahillerden olma diyerek bu yolların tümünü kapattı. Bu bağlamda insanların din anlatırken, Allah'ın emir ve yasaklarını ortaya koymaya çalışırken, başvuracağı yöntem, başvuracağı unsurlar yine Allah'ın kitabı olmalı. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın izahları olmalı. Her türlü, bunun dışındaki her türlü izah, özellikle bilimsel anlamda yapılacak ve insanlara çok cazip, cafcaflı gelecek bir takım izahlar, aslında Allah'ın emir ve yasaklarını muhataba kavratmak yerine zaman içerisinde bu ibadetlerin amacından sapmasına neden olur. İnsanların din adına Allah dedi diye, peygamber söyledi diye bir işi yapacakken bu yöntemleri kullandığınız takdirde, bilim böyle diyor diye, sağlığımıza böyle faydalı diye ya da sağlığımıza böyle zararlı diye kimi emir ve yasakları devreye koymanın meşru olmadığını bu ayet-i kerimeyle öğrenmiş oluyoruz. Bunu zaman zaman da Müslümanlar, Allah hepimizi affetsin, zaman zaman kulağımıza hoş gelen şeylerdir. Mesela diyelim ki ayakta abdest bozmanın Hazreti Peygamber tarafından kerih görüldüğünü okuyoruz. Kimi zamanlarda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da zorunlu durumlarda ayakta abdestini bozduğuna dair uygulamalar da var ama daha çok diyelim ki ayakta abdest bozmayı kerih gördüğünü anlıyoruz. Fakat bununla birlikte bilim adına ya da bilimsel bir takım verilerden hareketle işte ayakta abdest bozmanın sağlığa ne kadar zararlı olduğunu, sağlığa ne kadar bozucu olduğunu anlatmak suretiyle bu yasağı, tırnak içinde söylüyorum, böyle bir yasa meşrulaştırmak, mantıklı hale getirmek, izah edilebilir hale getirmek, bu yasak diye geri kalan, bundan kaçınan Müslümanların zihninde sağlık problemi gündeme getirmek suretiyle kaçınmasına neden olur. Bu da İslam'ın pek hoş görmediği bir şeydir. Ya da mesela efendim, yani namazın aslında bel fıtığına ya da boyun fıtığına çok yaradığını ifade ederek namazın kılınması gerektiğini ifade

5. ayet-i kerimede bunu reddetti, bunu ortadan kaldırdı. Din Allah dedi diye, Allah peygamber söyledi diye yaşanır, yoksa birileri bunu ikna eder diye değil. Din anlatımında karşıdakini ikna etme üzerine bir amaç bina edilmez. Dinin anlatılması yalın ve sade bir şekilde anlatılması tercih edilir. Karşıdaki insanların dinleyip dinlememeleri onları bağlar. Önemli olan bir insanın bunu açık ve net şekilde, yani belagul mübin, apaçık bir ilan biçiminde bunu anlatıyor olmasıdır. Önemli olan da budur. İşte bu 35. ayet-i kerimede bunlar yerleştirildikten sonra, peygamberin önü bu anlamda kesildikten sonra 36. ayet-i kerimede Rabbimiz peygambere başta ama bize de aynı zamanda bir yol, bir yöntem tebliğde, muhatabın durumuyla alakalı bir yöntem ortaya koyar. Bismillah. İnnemâ yestecibullezîne yesmeûn. Elbette dinleyecek olanlar, alıcıları açık olanlar, kulakları duymakta olan insanlar bu davete icabet ederler. Vel mevte, ölülere gelince yeb'asuhumullah, Allah onları elbette diriltecek bir gün. Sümme ileyhi turcaun, ve sonra ona döndürüleceksiniz. Ya da sümme ileyhi yurcaun, sonra ona döndürülecekler. Ölüler ve işitmeyenler ya da işitenler yan yana niye kondu? Çünkü Kur'an'ın bakış açısıyla ölü ayrıdır. İnsanların bakış açısıyla ölü ayrıdır. Ölü bizde ruhu bedenden ayrılmış olan kişiye ölü denir. Kur'an ıstılahında ise Kur'an'dan, vahiyden nasipler olmayan, bunu dinlememekte ısrar eden, inat eden ve küfrü tercih eden insanlar mevta diye nitelenir. O yüzden ölülere gelince Allah onları diriltecek ve elbette bir gün hesap vermek üzere Allah'ın huzurunda toplanacaktır der. Aynı ifadeyi biz Neml suresinde de 80-81. ayette okuyoruz. Ölünün nasıl bir tanımla tanımlandığını Kur'an'da. İnneke la tusmi'ul mevta ve la tusmi'us summed du'a. Sen ölülere işitemezsin. Ve sen çağrıyı da hiçbir zaman sahırlara işittiremezsin. Sahır kim? Kulakları duymayan kişi değil Kur'an'a göre. Kulakları var ama kulakları gerçekleri duymaktan alıkonmuş. Budur sahır. Peygamber aleyhissalatü vesselam herhalde mezarlara gidip ya da morg önlerinde bekleyip de ölüye din anlatacak gibi bir yöntem benimsememiştir. İnneke la tusmi'ul mevta dediğine göre sen ölülere işittiremezsin. Ölü kim? Elbette kalbi ölmüş olanlar. Yani kalben ölü olanlar. Yok hükmünde olanları varlık hayatına geçirmek gerekiyor. Çünkü yine aynı şekilde Enfal suresinde Rabbimiz Allah ve Resulünün hayat veren çağrısını duyduğunuz zaman icabet edin demişti. Hayat veren çağrı. Yani bir nevi ölümün tam zıttı. Allah ve Resulünün çağrısı insana hayat verir. Bu çağrıdan mahrum olan da ölü niteliğindedir. Yok hükmündedir. Yok hükmündedir ölü. Onun içindir ki mesela mirasta kafir ölü niteliğindedir. Mirasta bir babanın ya da bir evladın ya da kardeşlerin birbirine verasetiyle alakalı kurallar için söylüyorum. Kafirse eğer, normal kafir olmadığı zaman varis olacak bir kişi inanç farklılığından dolayı, küfründen dolayı mirasta pay sahibi olmaz. Yok hükmündedir çünkü küfür bunu gerektirir. Onun için İslam'a göre de, Kur'an'ın bakış açısına göre de ölüye çok farklı bir tanım getirilmiş oldu. Sen ancak işitenlere işittirebilirsin ya da işitenler ancak senin davetine icabet ederler. Ölülere gelince onlara işittirmeye kalkma. Onların işitmesi için kendi enerjini, potansiyelini tüketme. Yani boşuna uğraşma anlamına değil. Eğer bir insan böyleyse o enerjiyi başka bir yere kaydır, başka bir alanda bunu kullan da hiç olmasa buna ihtiyacı olan insanlar varsa, kulakları, alıcıları açık olan insanlar varsa onlara yönlendirirsin der Rabbimiz. Ayet 37. وَقَالُوا derler ki لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ Rabbinden ona bir ayet indirilmeli değil miydi? Ayet dediği nedir? Mucize. Yani aklı devre dışı bırakacak olan, insanların bu dini kabul etmesini mecbur bırakacak olan herhangi bir unsur, görsel herhangi bir şey, yani deney ve gözleme tabi tutulacak olan bir yöntem. Bunu istiyorlar. Ona indirilmeli değil miydi? Kul, de ki böyle diyenlere, İnnallâhe kâdirun alâ yünezzile âyeten. Allah bir ayet, bir mucize indirmeye kadirdir. Güç yeter. Fakat velakinne ekserahum la ya'lemun. İnsanların çoğu bu işin farkında değil, bilmiyorlar.

0: peygamberden mucize istekleriyle alakalı, mucize isteğiyle alakalı yeni bir tespit. Bu surenin başında şöyle bir iddiadan bahsedildi hatırlarsanız. Kur'an elimizi dokunduracağımız bir şekilde paket program halinde Allah'tan gelmeli. Allah ne dedi? Elleriyle dokunacakları bir kitap bizim katımızdan onlara gelse, elleriyle dokunsalar yine bu apaçık sihirdir der, çekilip giderlerdi. İkinci bir iddiadan bahsedildi. Melek olmalıydı. Melek getirmeliydi. Allah da dedi ki melek gönderseydik ya işleri biterdi. Çünkü melek boşuna inmez. Ya da melek gönderseydik, peygamber melek, insan şeklinde gönderirdik. İnsan şeklinde gönderseydik yine derlerdi ki biz bu adamı tanımıyoruz ki. 40 yıl aralarında bulunan peygamberi reddettiler. Yeni bir yüz, yeni bir sima ile karşılaştıkları zaman nasıl kabul edecek ki bunu? O da bir bahaneydi. İnanmamanın bahaneleri olarak bunlar söylenir. Yeniden 37. ayet bir bahane daha. Ona bir mucize indirilmeli. Yani bunun peygamber olduğunu anlayabileceğimiz, hemen pes edeceğimiz, hemen kabul edeceğimiz bir mucize olması lazım. Şimdi geçmişe bakıyorsunuz. Geçmişte de buna yönelik mucizeler yok muydu? Yani Allah salihe bir deve, Nakatullah diyor Allah Şems suresinde. Allah'ın devesi, Nakatullah. Bu ifade Rabbimize ait. Allah'ın devesi. Mucize olarak ortaya koydu, ne oldu? Kaç kişi iman etti? Sonra Musa aleyhisselamla birlikte asa ve yedi beyza, el ve asa mucizesi. Ne kadar insan Müslüman oldu, o İslami anlayışları, duyarlılıkları ne kadar devam etti? En çok mucizeyle etkilenen insanlar işte İsrailoğulları. Onların nasıl bir hayat tarzı edindiklerini Kur'an üzerinde uzun uzadıya durarak anlatır. E peki İsa aleyhisselama verilen mucizelere bakıyorsunuz, onlar nerede? Onların ne kadar etkisi var? İşte o kadar. Onun için bunların hepsi bahanedir aslında. Kaldı ki bir insanın iman etmesi için mucizenin olmasına da gerek yok haddi zatında ya. Çünkü ya da şöyle söyleyeyim, bir insanın inkar etmesinin nedeni mucizenin olmaması değil ki. Bir insanın içinde iman yoksa, bir insanın içerisinde böyle bir ışık yoksa, bunlar sadece bahane olarak ileri sürülür. Çünkü daha önce de söylemiştik, yeniden hatırlamaya çalışalım. İblis olduğu bir ortamda, bir bağlamda Allah'la konuşurken iblis oldu. Allah'la diyalog halindeyken iblis oldu. Allah'la konuşuyor, Allah ona soru soruyor, o cevap veriyor. Allah'tan izin istiyor, Allah ona süre tanıyor. Böyle bir diyalog ortamında Allah'la konuşurken mucizeye gerek var mı peki? Allah'la konuşuyor ya. Buna rağmen nasıl iblis oldu peki? Demek ki mucize tek başına ya da mucize sadece bir insanın iman etmesi için yeterli bir neden, bir gerekçe değildir. İsrailoğulları Musa aleyhisselama iman ettiler. Beraber denizi yarıp çıktılar. Firavun'un boğuluşunu izlediler. Seyrettiler, gözleriyle gördüler. Yani bir haber olarak değil, bizzat aynel yakin gördüler. Geçtiler denizin öbür tarafına. Puta tapan bir toplumla karşılaştı. Araf suresinin ayetlerini söylüyorum. Yorum değil bu. Puta tapan bir toplumla karşılaştılar. Ey Musa dediler, bunların ilahları olduğu gibi bize de ilah yap dediler. Mucize iman eden toplum bunlar. Devam ettiler. Allah Musa ile, Musa Allah'la konuştu. Tur Dağı'nda Allah'la konuşuyor. Allah Musa ile konuştuktan sonra döndü kavmine. Kavmine dedi, "Len nu'mine leke hatta narallaha cehraten." Biz Allah'ı gözlerimizle görmedikçe, yani böyle karşımızda bir silüet, bir figür, bir şey neyse işte, karşımızda bu durmadıkça biz Allah'a iman etmeyiz, sana inanmayız. Sana inanmayız dediler İsrailoğulları. Bunun ardı arkası kesilmez o anlamda. Onun için Allah mucize indirmeye kadir olmadığı için değil. Ayetin devamına bakın ne dedi? Kul innallaha kadirun ala yunzila ayeten. Allah bir mucize indirmeye kadirdir. Kadir olmadığından dolayı indirmiyor değil. Allah'ın yanında mucize tükendiği için indirmiyor değil. Buna zaten güç yetiriyor. Peki buna rağmen Allah neden mucize indirmedi hakikaten? Yani indirseydi, bunların seslerini kesseydi, bazen içimizden öyle gelir değil mi? Ha bir defa şöyle ucundan bir gösterseydi. Bunun iki nedeni var. Bir defa Allah bu mucizeyi indirseydi eğer, ya da bir mucize indirirse eğer, Allah'ın yasası gereği, sünnetullah gereği indirilen bu mucizeye inanmadıkları takdirde mucizenin gönderildiği toplumu helak eder Allah. Yani Allah maksat iş olsun diye mucize göndermez. Hele bir gönderelim bakalım durum ne olacak. Öyle değil. ciddi bir şeyden bahsediyorsa insanlar mucize olarak, Allah gönderirse eğer, bunun gereği yerine getirilmezse şayet, Allah ona bedel ödetir, o topluma bedel ödetir. Allah'ın bir yasasıdır bu. Hatırlar mısınız Maide suresinin son tarafları? Havariler İsa aleyhisselamdan bir sofra istediler. Vazgeçirmeye çalıştı, nafile olmadı, vazgeçmediler. Sonuçta İsa aleyhisselam baktı en yakınlarını kaybedecek, adeta onların moralleri bozulacak. Sırf onların mutmain olması adına ellerini açtı. Ya Rabbi dedi, gökten bize bir sofra indir. Peygamber istemek zorunda kaldı. Allah o isteğe nasıl cevap vermişti? Demişti ki inni munezziluha aleykum. Onu indirmeye indiririm. Bak. Fakat femen yekfur ba'du minkum. Arkasından içinizden kim inkar ederse eğer, yani buna rağmen hala yan çizerse, bu mucizeyi gönderdiğim halde hala yan çizerse, fe inni uazzibuhu azaben la uazzibuhu ahaden minel alemin. Bunu not edin diyor Allah. Size öyle bir azap yaparım ki dünyada daha önce hiç benzeri görülmemiş. Hiç kimseye yapmadığım azabı yaparım. Ve perde kapanmıştı hatırlarsanız. Mucize iş olsun diye olmaz ki. Bir deneyelim bakalım. Olursa zaten faydası olur. Olmasa geri çekeriz. Yok böyle bir şey. Mucize Allah tarafından indiriliyorsa bunun bir bedeli olur. İnandılar, inandılar. İnanmadılar. Allah onlara bedel ödetir. Ödetir. Onun için Allah bu topluma Peygamber aleyhissalatü vesselam özelinde ondan mucize isteyen, ona mucize indirilmesini isteyenlere merhametinden dolayı indirmedi. İndirseydi işleri biterdi, yine inanmayacaklardı. İnanmamak için bahane çoktu çünkü. İnanmasaydı bu mucize indirildiği halde o toplumun helakine neden olacaktı. Bundan dolayı indirmedi. Bu bir. Tabii bunu desteklemek üzere yine mesela İsra suresinde de Rabbimiz aynı minvalde şunu söyler. وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ اِلَّا اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُونَ Bizim mucize göndermemize mani olan şey başka değil. Sadece sizden öncekilerin yalanlamış olmasıdır. Bizim mucize göndermemize mani olan, bizi bundan alıkoyan, engelleyen şey geçmişte mucize indirdiğimiz toplumların yalanlamış olmalarıdır. Mesela diyor Allah وَاَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا. Gözleri gördükleri bir şekilde, dokunacakları bir şekilde onlara bir Semud kavmine bir deve gönderdik. Mucize. Hem de toplumun ekonomik hayatına katma değeri olan bir mucize. Hani onların ekmeğinden, suyundan aşırsa falan. Tam tersine bir de onlara katkı sağlıyor. Bereketin timsali bir deve gönderdik de mubsiraten. Yani böyle hayal meyal değil. Basbaya gördükleri bir deve gönderdik. Fazalemu biha. Ona zulmettiler. Yerinde değerlendirmediler. Bu örnekleri bildiğimizden dolayı diyor Allah, geçmişte mucize gönderdiğimiz toplumlar yalanladıklarından dolayı, mucizeyle yola gelmediklerini bildiğimizden dolayı mucize isteklerini kabul etmedik diyor. Bu birinci neden. İkincisi, bu peygambere mucize istekleri ne eğer Allah cevap verseydi, sadece görenlerin kendilerine, bizatihi bu iddiayı yapan, bizatihi peygambere mucizenin gelmesini isteyen, bu beklentiye sahip olan insanlara hitap eden bir mucize olmalı değil miydi? Bunu istediklerine göre onların gözleriyle görecekleri bir mucize olmalıydı. E peki böyle bir mucize indirilmiş olsaydı bu dinin evrenselliği nerede kaldı? Çünkü bu dinin Allah tarafından gönderildiğinin bir delili olarak eğer böyle bir mucize o günkü şartlarda 14 asır öncesinin şartlarında bir mucize indirilmiş olsaydı, aynı mucizenin bize de gönderilmiş olması gerekirdi ki biz bu dine inanmış olalım. Evrensel bir dinse dünle bugün arasında bu anlamda fark olmamalıydı. Ve ondan dolayı Allah bu dinin evrensel özelliğine uygun olarak bu dinin mucizesi de ona uygun bir evrensel mucize olmak zorundaydı, olmalıydı ki 1400 sene sonra 2010'lu yıllarda da gelecek olan Müslümanlar dinle alakalı sorularını yönelttikleri zaman karşılarına bir cevap bulabilsinler. Peygamber'e aleyhissalatü vesselam'a bu anlamda insanların dinle ilişkilerini sağlamlaştırmak, insanların imana gelmelerini sağlamak için bu anlamda hiçbir mucize verilmemiştir. İnsanları İslam'a koymak adına, Müslümanlaştırmak adına, onları ikna etmek adına hiçbir mucize verilmemiştir Kur'an dışında. Allah Kur'an'ın benzerini getirmekle meydan okur. Olmadı indirime gider 10 surenin benzerini getirin der meydan okur. Bir daha indirime gider bir surenin benzerini getirin meydan okur. Evrensel anlamda bu meydan okuma dün olduğu gibi bugün de var, yarın da aynen devam edecektir. Mucize peygamberin mesajıyla birebir örtüşmelidir. Yerelse, bölgeselse mucize de bölgesel olur. Biz Musa'nın mucizesini okuyoruz sadece. Geçmişte yaşanmış olan bir olaydan ibret almak adına, sonuç çıkarmak adına. Fakat biz bugün Musa'nın mucizesini, yedi beyzasını veyahut da asasını, Musa'nın çağrısının gerçeğini, hakikatini ortaya koymak adına nasıl kullanabiliriz ki? Diyebilir misiniz? Bakın Musa'nın asası yok ki piyasada. Göstereceğiniz bir şey yoktur. Çünkü o günkü şartlarda işlevini tamamladı. Ve Allah bize bunun örneklerini anlatmak adına bunu anlatıyor. Peygamberin de mesajı evrenselse onun da ortaya koyacağı çağrının temelinde evrensel bir ilke olması lazımdı. Bundan dolayı Allah peygamberin kendisine böyle mucizelerin verilmesini isteyen insanlara reddiyede bulunur. Mesela Ankebut suresinin şu ayeti özellikle üzerine eğile eğile altını kalın çizgilerle çize çize söylüyorum. Ankebut suresinin 50-51. Ayetleri ve de az önce okuduğum İsra suresinin 59. ayetleri Allah'ın bu peygambere mucize göndermemesinin gerekçesini nedenini anlatır. Ankebut'ta nedir? Derler ki وَقَالُوا لَوْ لَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ. Buna Rabbinden mucizeler verilmeli değil miydi? قُلْ de ki اِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ. Ayetler, mucizeler Allah'ın yanındadır. وَاِنَّمَا اَنَا نَذ۪يرٌ مُب۪ينٌ. Ben apaçık bir uyarıcıyım. Ben mucize üreten bir insan değilim. Benim görevim uyarmaktır. Devamında der ki 51. ayet اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ يُتْلَى عَلَيْهِمْ. Onlara sürekli okunmakta olan kitabı, bu kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ. Yetmedi mi? Bakın onlar mucize istiyor. Allah da diyor yetmiyor mu bu kitap? Başka da bir cevap yok Kur'an'da. Mucize isteklerine karşı Allah'ın verdiği cevapların hulasası bu. Yetmiyor mu Allah'ın sana indirmiş olduğu ve sürekli okunan bu kitap? Ki bu kitapta rahmet var, öğüt var. Tabi iman eden toplum için nasihatler var, öğütler vardır. Onun için aleyhissalatü vesselamın insanları tebliğ edeceği tek yegane unsur Kur'an kalmıştır. Hiçbir zaman aleyhissalatü vesselamın elinden, etrafından, bedeninden olağanüstülükler ortaya çıkarak din anlatmamıştır ve çağırmamıştır. Böyle bir yöntem yoktur. Burada şu parantezi açmak zorunda hissettim kendimi şimdi. Tabii bunu söylediğimiz zaman Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatında kendisi üzerinde gerçekleşen bir takım olağanüstülüklere ne diyeceğiz diye bir soru sorar gibi hissettim sizi. Peki onlar ne olacak? Onlar Allah'ın peygambere lütfu ikramıdır. Bunlar olağanüstüdür diye bunlara mucize adını verme imkanı olmaz. Neden olmaz? Mucize dediğiniz şey, adına mucize dediğiniz şey kelimenin tam anlamıyla insanları aciz bırakacak olan şeydir. Hazreti Peygamber kendisi üzerinde gerçekleştirilmiş olan bu lütuf ve ikramların hangisini, dikkat buyurun, hangi özelliği, hangi hususu, hangi davranışı dinde bir tebliğ aracı olarak, davet aracı olarak kullandı? Var mı böyle bir özellik? Tam tersine Hazreti Peygamber'in üzerinde gerçekleşen, bunların varlığını inkar etmek değil benim kastım, o değil. Bunların hepsinin olabileceğine ben iman ederim. Yani benim aklımın almamasına rağmen iman ederim. Allah peygambere, hatta peygamber olmasına da gerek olmadan diğer Müslümanlara da zaman zaman bu lütuflarda bulunur. Buna iman ederiz. Peygambere kaldı ki haydi haydi zaten lütufta bulunmuştur. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselamın ordu seferdeyken, bir gazvedeyken yemeğin azalması ve yemeğin bereketlenmesi olabilir. Bu Allah'ın lütfudur. Peygamber bakın bunu kafirlere davet aracı olarak kullanmadı. Bunun altını çiziyorum. Müslümanların huzurunda gerçekleşti bu. Suyun bereketlenmesi Müslümanların huzurunda gerçekleşti. Hazreti Peygamber bunların hiçbirisini müşrikleri davet için kullanmadı. Yani müşriklerin taleplerine karşılık vermek üzere. Hani mucize deyip de alın size mucize diye onlara bu anlamda mucize göstermiş değildir. Şakkul kamer de dahil. Ayın yarılması da dahil tabii ki. Olmuştur. Bazıları farklı yorumlayabilir. Olmuştur. Ayrı bir tartışma konusudur. Olduğunu kabul ederek söylüyorum. Şakkul kamer de Peygamber aleyhissalatü vesselamın müşriklere yönelik tebliğde kullandığı bir mucize değildir. Bir lütuftur. Bir ikramdır. Çünkü herkesin göreceği bir mucize değildi. Herkesin göreceği bir mucize olmayınca neresi mucize olur? Bu tamamen Peygamber aleyhissalatü vesselama verilen, yapılan bir lütuftur. Problem nereden kaynaklanıyor? Onu da söyleyeyim. Nereden kaynaklanıyor problem? Problem şuradan kaynaklanıyor. Bizim mucize diye kafamıza koyduğumuz şey eşittir olağanüstü şey. Bu değil ki. Her olağanüstülük mucize değil bakın. Olağanüstü bir şeyin olağanüstü olması ayrı şeydir. Bir şeyin peygambere verilen bir ayet mucize olması ayrı şeydir. Geçmişte mesela peygamberle verilen mucizelere bakınız. Hepsi nerede kullanılır? Bir defa mahsus değil, bir defa oldu bitti değil. Sürekli onu mucize olarak kullanır. Ve kafirlere yönelik, inkarcılara yönelik kullanır. Bunu araç olarak davette, tebliğde bir araç olarak, bir vasıta olarak da kullanır. Mesela Salih'in devesi öyleydi. Musa'nın asası ve eli öyleydi. İsa'nın ölüleri diriltmesi, hastaları iyileştirmesi, körleri gözünü vermesi, iade ettirmesi ve böyle bir mucize ortaya koyması böyleydi. Bunların tümü kafirlerin neredeyse seslerini kestirecek cinsten mucizelerdi. Peygamber aleyhissalatü vesselama lütfedilen, ikram edilen bu olaylardan hangisi bu anlamda kullanılmış? Hiçbirisi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu özelliklerini söylediğimiz zaman bazen şöyle tepki de gelir. Yani ya o zaman peygamber, evet peygamber bunlar mucize değil ya, bunlar lütuf ve ikramdır. Peygamberi küçültmez böyle dediğimiz zaman. Peygamberi küçültmez. Gerçekçi olmak lazım, gerçeği ortaya koymak lazım. Yoksa bunları reddetmek anlamında bunu söylemiyorum. Reddedenler ayrı. O anlamda demiyorum zaten, katılmıyorum da. Sahih kaynaklarda geçtiği üzere bunların hepsi var. Bu iki tarafını yan yana koyduğunuz zaman bu mucizelerin oluştuğu, meydana geldiği ortamla tam bunun tersi ortamları yan yana koyduğunuz zaman bir peygamber modeli ortaya çıkmıyor mu? Ordusuna yemek bereketlendiren, su bereketlendiren peygamber aynı peygamber. Sabah kuşluk vaktinde kalktığı zaman yiyecek bir şey olmadığı için de o gün oruçlu tutmaya karar veren bir peygamber. Nasıl bir şey bu? Budur işte peygamber. Yani yemeği bereketlendirme gibi bir maharet kendisine verilmiş, kodlanmış değil. Kendi evinde sıkıntı yaşıyor. Taif'te taşlandığı zaman evet, Uhud'da dişleri kırılıyor, miğfer batıyor, eziyet çekiyor. Huneyn'de perişan oluyor Müslümanlar ve kendisi. Yani bakın herhangi bir böyle hipermen süpermen görüntü yok Peygamber aleyhissalatü vesselam'da. Bu beşer peygamber olma özelliğiyle alakalı bir şeydir. Onun için bunların tümüne, yaşanan olayların tümüne mucize demek ayrı bir şeydir. Bunlar Allah'ın lütuf ve ikramları demek ayrı bir şeydir. İkincisini tercih ediyoruz. Mucize olmaz. Mucize Allah'ın davet için kullanmak üzere peygambere verdiği tek şey Kur'an'dır. Ve kıyamete kadar da insanlar buna çağrılır. Siz bugün peygambere kimilerinin mucize diye nitelendirdikleri parmaklarından su akmasını, peygamberin tebliğini ya da peygamberin din anlatım modeli olarak bugün nasıl uygularsınız? Yeniden nasıl canlandıracaksınız ki? Yok böyle bir şey, imkansız zaten. Onun için böyle bir mucize beklentisini bu ayet-i kerimeler sıfırlıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şahsında da özellikle reddediliyor. Bakacaksanız zaten Allah'ın yanında mucizeler var. Ama bu iki gerekçeden dolayı mucizeleri Allah indirmez. Kaldı ki 38. ayet-i kerimede farklı bir pencere daha açar Rabbimiz. وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde debelenen ne kadar hayvan, canlı varsa وَلَا تَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ve de iki kanatlarıyla uçan ne kadar kuş varsa illa اُمَّمُنْ اَمْثَالُكُمْ bunların hepsi sizin misalinizdir. Sizin gibidir yani. Sizin gibi ümmet, ümmemun emsalukum. Yerde debelenen ne kadar canlı varsa, bir de gökte uçan ne kadar kuş varsa, hepsi sizin gibi ümmettirler. Ne demek yani bu? Yani mucize bekliyorsunuz, bir bakın gökyüzüne. Her gün hayat sıradanlaştığı için insanın dikkatini çekmiyor. Her taraf mucize. Her taraf mucize dolu zaten. Yani gecenin olması, gündüzün olması çok basit bir olay mı? İnsanın bünyesi, vücudu, hareketler, refleksleri, bunların hepsi basit şeyler mi gerçekten? Galiba ondan dolayı alimin birisine, mutasavvuf birisine demişler hele bir keramet göster. Hani genelde büyük insanlarda bu şey olmaz da daha çok etrafındaki bir kesim tarafından bunlar hep pompalanır, pazarlanır. Herhalde buna benzer bir şey. Üstad şeyhimiz hele bir keramet göster demişler de kalkmış odanın bir ucundan bir öbür tarafına gitmiş ve gelmiş sadece. Birkaç adım git ve birkaç adım gel. Oturuyor. Keramet bekliyorlar. Hani yürümekten, ayakta kalmaktan daha büyük keramet var mı? Ayakta kalmaktan. Niye? Ayağınız bir tökeziyor, ayağınız kayıyor, bir daha belinizi doğrultamıyorsunuz. 180 derece yataktan mahkum ömür boyu. Var değil mi çoğu insanlar? Ayakta yürümek az bir şey mi? Konuşabilmek az bir şey mi? Telaffuz etmek az bir şey mi? Birkaç kitap mütalaa ederek bir bilgi ortaya koydum. Bunlar zihnimde taşıyorum. Allah da lütfeyle ben konuşuyorum. Konuştuğumda siz anlıyorsunuz. Basit bir şey mi bu? Nerede bu bilgi? Yıllar sonra gene akılda kalıyor. Aynı şey. Nerede muhafaza ediyorsunuz? Elinizde değil ki. Ben unutacağım demekle unutamıyorsunuz. Ben unutmayacağım, aklımda kalacak demekle aklınıza bulundurmuyorsunuz. Var mı ötesi mucizenin? Allah buna dikkat çekiyor. Gökyüzünde uçan kuşlar, yeryüzünde debelenen hayvanlar, onların hepsi sizin gibi bir ümmettir. Onlara bakın da Allah'ın mucizelerinin peşine düşmeyin. Şu olsun, bu olsun diye beklentiye girmeyin. مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. ثُمَّ اِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ Sonra hepsi, her şey ve herkes Allah'ın huzurunda toplanacaktır der. Bu sizin gibi ümmettir ifadesinde takılmış kimileri demişler ki bütün hayvanlar alemindeki bütün hayvan türleriyle ilgili özelliklerin hepsinin aynısı insanlarda da tebarüz eder, ortaya çıkar der. Derler yani. Bu ayet değil, hadis değil. Böyle bir tespit yapar, hoşuma da gitti doğrusu. Kur'an da bunu destekler, hani bazen böyle hayvan örneklerini verir. Mesela ne gibi örnek verir? Diyelim ki kitaba sahip, kitap bilgisine sahip ama onunla amel etmeyenler kemeselil himar der. Eşek gibi. Niye? Ne yüklendiğini, neye inandığının farkında olmayan insanları ona benzetir. Hayvanlar aleminde eşek ama insanlar aleminde de eşek gibiler var mı? Allah söylüyor bunu. Cuma 5. ayette. O anlamda söylüyor. Ya da mesela Araf suresi 75-76. ayet-i kerimelerde aynen hayvanlar aleminde bir köpek örneği verilir. Üzerine varsan da, kendi haline bıraksan da soluyan, sürekli beklenti, sürekli kemik atılmasını bekleyen köpekler vardır. Kim buna benzetilir? Din bilginlerinin birileri adına fetva yayınlamaya çalışması, din bilginlerinin Allah'ın kitabını kendi çıkarlarına alet etmeye çalışmasından bahseder. Araf 175-176. ayetlere bakarsan orada görürsünüz. Kemeselil kelp. Örnekler veriyor Allah Teala. Maymun haline getiriyor mesela, maymun taklitçi, fikir üretmiyor, özgünlük yok, hep başkalarına göre hayat yaşamaya çalışıyor. Yani aynı hayvanlar aleminde maymun örneği, insanlar içerisinde maymun tipli insanlar yok mu? Var tabii ki. Bu anlamda da söylemişler. Yani ümmemün emsalukum dediği, hayvanlar aleminin bütün bireyleri, bütün üyeleri aynen sizin gibi birer ümmettirler, sizin gibi birer topluluktırlar. Sizde ne varsa onlarda var, onlarda ne varsa sizde var. Süfyan bin Uyeyne şöyle bir yaklaşımda bulunuyor. Yani mesela hayvan ve kuş türlerinin benzeri mutlaka insanlar arasında da vardır. Özellikleri, karakterleri itibariyle tabii. İnsanlardan kimisi aslan gibi hücum eder, kükrer. İnsanlardan kimisi domuz gibi açgöz, ihtiraslıdır. İnsanlardan kimisi köpek gibi olur, sürekli bir kemik beklentisindedir. Hayvanların kimisi tavus gibidir, tavus gibi kabarır. Yani dolayısıyla hayvan ve insan ümmetler arası böyle bir mukayese yapmaya çalışır. Dolayısıyla Rabbimizin burada asıl vurgulamaya çalıştığı, yani kendinizin dışında, hadi kendinizi anlamadınız diyor sanki Allah, etrafınızda mı görmüyorsunuz? Bakın etrafınıza, ne biçim insanlar, ne biçim hayvanlar, ne biçim mahlukat, ne biçim kuşlar var. Nur suresinde bir de bunun üzerine şunu da ilave eder. Allah göklerde ve yerde her şey onu tesbih etmektedir der. Her şey onu tesbih etmektedir. Hatta vattayru safatin der. Kuşlar da saflar halinde. Arkasından der ki kullun kad alima salatehu ve tesbih. Salat ve tesbih. Her birisi. Kuşlar. Hayvanlar. Kuşlar bile salat ve tesbihini namaz ve tesbih diye çevirebilirsiniz. Kuşların kendi ibadetleri vardır. Kuşların kendi tesbihi vardır. Hepsi bunu bilmektedir. Bunun bilincindedir der. Herkes kendi dünyasında kendi yaratılış amacına uygun hareket ediyor. Peki burada nereye vardı şimdi Allah? Bir tek problem insanda. Herkes yaratılış amacına uygun hareket ediyor. Yılan yılan olarak yaşıyor, akrep akrep olarak yaşıyor, arı arı olarak, karınca karınca olarak, fil fil olarak, zürafa zürafa olarak. Allah nasıl komut vermişse, nasıl programlamışsa o programa uygun aynen hareket ediyor. Hiçbir hayvan kendisine verilmeyen özelliklere sahip değil. Herkes tesbih ediyor. Bir tek canlılar aleminde insan problemli. Onun için Allah, çevrenize bakın da bütün varlık aleminde hayvan dediğiniz, tenezzül etmediğiniz, küçümsediğiniz bütün hayvanlar, bakın Allah nasıl tesbih ediyor. Siz niye tesbih etmiyorsunuz? Allah'ın size gelen mesajını niye kabullenmeye yanaşmıyorsunuz da olur olmaz yöntemler, beklentiler, unsurlar, ayetler, mucizeler istiyorsunuz diye insanları bu anlamda kınıyor Rabbimiz. Ayetin devamında şöyle bir ifade geçer. Biz kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Kur'an-ı Kerim'de kitap kelimesi vahiy anlamında kullanıldığı gibi Allah'ın yanında yer almış olan bütün olayların sicil, kütüğü anlamında kullanılır. Ümmül kitap diye Kur'an-ı Kerim bunu belirler. Ümmül kitap ne demek? Kitapların anası, özü. Bütün bilgi kaynakları. Allah'ın yanında bir mekanda, bir tabakada, o anlamda söylemiyorum. Ama Allah'ın yanında bütün bilgiler kayıtlıdır. Allah bu yönüyle hepsinin bilgisini yanında muhafaza etmektedir. Hepsini muhafaza etmektedir. Bu yönüyle biz kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık derken, bizim yanımızda, bizim katımızda, yeryüzünde yaşanıp da, yaşanacak olup da yanımızda kayda geçmeyen hiçbir şey yoktur. Hepsi bizim yanımızda muhafazalıdır. Kayıt altına alınmıştır. Yaşadıklarınız, yaşayacaklarınız, söyledikleriniz, söyleyecekleriniz tümü kayıt altına alınmıştır ve hiçbirinden habersiz değiliz anlamına bunu söylemiş olabilir bu ayet-i kerimede. İkinci bir mana da, kitap kelimesi Kur'an anlamında da kullanıldığı için böyle de yorumlamak mümkün. Biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Bu kitapta, yani Allah'ın peygamberine indirmiş olduğu bu Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmadık. Tabii hiçbir şey eksik bırakmadık dendiği zaman aklımıza hemen sorular gelir. Peki şunlar da var mı? Öyle değil tabii ya. Yani Allah'ın indirdiği kitabın amacı ne? İnsanlara yol göstermek değil mi? Hidayet değil mi? Rehberlik değil mi? Hidayet bağlamında bu kitapta her şey var. Evet. Kitabı kendi indiriliş amacına uygun olarak okuduğunuz zaman evet her şey var. Hidayetle alakalı, dinle alakalı, dinle ilgili olup da bu kitapta kayda geçirmediğimiz, bu kitapta indirmediğimiz, dinle ilgili olup da indirmediğimiz, söylemediğimiz bir şey yoktur. Bu anlamdadır. Allah'ın bu kitapta söylemediği, Peygamber aleyhissalatü vesselama da bu şekilde bildirmediği konular demek ki bize bırakılmıştır. Ümmete bırakılmıştır, kendilerine bunu çözsünler anlamına. Bu da Allah'ın bir yasası sonuçta. Bu anlamda da kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık ayeti bu şekilde de okunabilir. Ayet 39. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Bizim ayetlerimizi yalanlayanlar. Bu kezzebu ifadesi En'am suresinde çok karşımıza çıktı, çıkacak da. Keferu'dan farklı olduğunu yeniden belirteyim, altını çizeyim. İnkar edenler değil. Kezzebu biayatina. Ayetlerimizi yalanlayanlar. Yani ayetin doğru olduğunu söylediği halde doğru değilmiş gibi yaşayanlar. Sözü başka, davranışları başka olarak yaşayanlar anlamına tekzip ifadesini kullanırız. Kur'an-ı Kerim de bu kelimeye bu şekilde yer verir. Az önce verdiğim kemeselil himar, kemeselil kelp örnekleri, yani Araf 175-176. Ayetler ile Cuma suresinin 5. ayeti kerimesinde bu misallerin verilmesinden sonra hemen peşinden bu misalin niçin verildiğini anlatmak üzere der ki Rabbimiz, bi'se meselul kavmillezine kezzebu bi ayatina, ya da zalike meselul kavmillezine kezzebu bi ayatillah der. İkisinde de böyle var. İki örnekten sonra kullanılan terim bu. Allah'ın ayetlerini yalanlayanların örneği budur. Neden? Çünkü her ikisine de kitap bilgisine sahip, kitaba sahip, kitaba iman ettiğini söyleyen ama onun gereğini yerine getirmeyen tiplerden bahsediyor. Onun için örneğin veriliş amacını ayeti ya da Allah'ın kitabını, ayetlerini yalanlama olarak anlatır. Allah'ın ayetlerini, kitabını yalanlamanın örneği olarak Rabbimiz anlatır. Onun için bu kelime her geçtiği yerde mutlaka dikkatlerinizi çekmeye çalışmamın nedeni budur. Dışımızda olmayabilir, Allah muhafaza. Ayeti yalanlamak, kitabı yalanlamak bizim dışımızdaki küfür dünyasıyla alakalı bir terim olmayabilir. Müslüman olduğunu söylediği halde Müslüman değilmiş gibi yaşayan insanlar da aynı kelimenin kapsamındadırlar. Kezzebu yaparlar, yalanlarlar yani. Ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, onlar summun ve bukmun, sağır ve dilsizdirler. Fil zulümat, karanlıklar içerisindedirler. Men yeşe illahu yudlil, Allah kimi dilerse onu saptırır. Ya da ikinci bir anlam, kelimenin yorumu olarak değil, bu cümlenin tercüme şekillerinden birisi. En yaygını bu söylediğim. Allah kimi dilerse saptırır. Hemen itiraz geliyor. O zaman bizim ne suçumuz var? Aynı cümlenin bir başka tercümesi. Allah kim dilerse onu saptırır. Kim dilerse onu saptırır. وَمَنْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Ve kimi de dilerse onu sırat-ı müstakime iletir. Ya da kim isterse onu sırat-ı müstakime iletir. Bu tip ayetleri Bakara suresinin 26. ayetiyle birlikte okumasanız olmaz. Allah'ın dilemesiyle alakalı. Allah'ın dilemesiyle alakalı hususların tümünü Bakara suresinin 26. ayetiyle birlikte okumak zorunluluğumuz var. Kitabın başında bu prensibi Allah yerleştirmek içindir. وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ der. Allah fasıklardan başkasını saptırmaz. Bu kuralı Allah kor. Allah fasıklardan başkasını saptırmaz. Hiç kimseyi saptırmıyor Allah. Ancak bir insan fasıksa, fasıklığı hayat ilkesi haline getirmişse, evet Allah onu saptırır. Bakara 26. ayetinin son ifadesinde ve öncesinde tabi bu konuyu anlatır. Sadece hatırlatmış olayım. Onun için Allah kimi dilerse ve de kim isterse onu saptırır. Allah kimi dilerse ve de kim isterse onu sırat-ı müstakime iletir. Bunun dışındakiler ayetlerimizi yalanlayan sağır ve dilsizlerdir ve karanlıklar içerisinde bocalayan insanlardır. Ayet 40. Kul de ki eraitum eraitekum, hiç düşündünüz mü? Gördünüz mü değil de eraite kelimeleri Kur'an-ı Kerim'de gördünüz mü diye çevrilmesinden ziyade düşünceye atıftır. Eraitellezî yükezzibu biddîn, dini yalanlayanı gördün mü değil. Dini yalanlayanı hiç düşündün mü nasıl olduğunu? Elem tara keyfe feale rabbuke bi ashabil fil, Rabbin fil ashabına, fil ordusuna nasıl yaptığını gördün mü değil. Nasıl yaptığını hiç düşündün mü? Çünkü görmedi peygamber. Bu ayetin hiçbir muhatabı da neredeyse, yani peygamber aleyhissalatü vesselam görmemişti. Görmedim, ayet bitti mi olacak, fil bitti mi olacak, fil suresi. Gördün mü görmedin mi değil, düşündün mü düşünmedin mi anlamına. Kul araitekum, de ki hiç düşündünüz mü? İn etakum azabullahi, Allah'ın azabı size gelse, ev etetkumus sa'atu, ya da kıyamet gelse, küçük kıyametiniz ya da büyük kıyametiniz gelse, e gayrallahi ted'un, Allah'tan başkasına mı siz yalvaracaksınız? İn kuntum sadikin, samimiyseniz, dürüstseniz söyleyin diyor Allah. Bir düşünün. Bir bela, bir musibet gelse, bir ceza, bir azap gelse veya bir kıyamet, ölüm gelse size, Allah'ın dışında herhangi birisine mi yalvarıp duracaksınız? Bel, hayır. Tam aksine İyyahu ted'un, sadece ona yalvarırsınız. Fe yekşifu ma ted'un ileyhi inşa, ve sizin o yalvarmanıza neden olan belayı Allah kaldırır isterse. Ve tensevne ma tüşrikun, ve şirk koştuğunuz, Allah'a denk tuttuklarınızın tümünde unutursunuz. Allah'a yalvarırsınız. Allah'a yalvarmanıza neden olan o musibeti Allah ortadan kaldırır dilerse ve bunu yaptığı zaman da o süreç içerisinde Allah'a denk tuttuğunuz, ortak tuttuğunuz kişileri ya da şeyleri ya da düşünceleri tümünü unutur, bir tarafa bırakırsınız. Söyleyin, öyle değil mi diyor Allah. İn kuntum sadikin. Samimiyetimizi ölçmek adına Allah bunu söyler. Zümer suresinde dinin Allah'a has kılmasıyla alakalı uzun uzadıya ayetler anlatılır. Dinin, yani muhlisine lehuddin, ela lehuddinul halis, bu ifadeler sürekli tekrar eder Zümer suresinin ilk ayetlerinde. Saf din, halis muhlis din Allah'a ait olmalı. Allah bunu sürekli işler. Fakat beraber de şunu da işler. İnsanlar ne kadar müşrik olursa olsun, İnsanlar ne kadar Allah'ı reddederse, tanımazsa tanımasın, reddetsin, sıkıntıya düştükleri an yalvardıkları yine Allah'tır. O sıkıntı sırasında bütün ortakları bir tarafa bırakırlar, bütün güç odaklarını bir tarafa bırakırlar ve Tanrı'ya ya da Allah'a yalvarırlar. Allah bunu sürekli işler. Her müşrikin hayatında ihlaslı bir inancın olduğu bir birim vardır mutlaka. Her müşrikin hayatında bu var. Mutlaka o hayatın bir parantezinde Allah'a, saf Allah'a, saf inanca, saf tevhide inandığı bir parantez arası zaman ve zemin vardır kesinlikle. Onun için derler ya hani düşen uçakta, düşmekte olan uçakta ateist olmaz diye. Öyledir tabii. Herkes Müslüman olur. Herkes Allah'a yalvarır. Nitekim tarih boyunca hep öyle olmamış mı? Mesela Mekkelilerin Mescid-i Haram'ın içerisinde doldurdukları putlara tapındıklarını biliyoruz ama Ebrehe Kabe'yi yıkmaya geldiği zaman o müşriklerin hal ve tavırlarına bakın şimdi. Kabe'nin örtüsüne yapışıp putlar kaldığı içeride. Kimse tenezzül etmiyor, putlara yalvarmıyor. Bütün toplum Abdülmuttalip önderliğinde herkes sadece Allah'a yalvarıyorlardı. Neden? Çünkü bela, musibet kapıya dayandı. Ebrehe'ye karşı yapacakları başka bir şey yok. Hepsi tek yöne yöneldiler ve hepsi Allah'tan yardım istediler. Hep öyle olur. Aynı şekilde yıllar boyunca Müslümanlarla savaşma ilke haline getiren Ebu Cehil ve de onun oğlu İkrime Mekke'nin fethinden sonra, yani İslam'ın gelmesinden 21 yıl sonra nasıl Müslüman oldu? Mekke'nin fethinde yakalanması istenenler arasındaydı. Bir yolunu bulup kaçtı Cidde'ye. Cidde'den bir gemiyle, tekneyle Habeşistan'a gidecekti. Denizin tam ortasında bir fırtına, tam ölümle burun buruna kaldılar. Herkes putlarına yalvarmaya başladı. Fırtına şiddetlendi, artık yok. Herkes bıraktı putlarını ve sadece Allah'a yalvarmayı birbirlerine tavsiye ettiler. Müşrikler bunlar. Bırakın dediler, Allah'tan başka hiç kimse bize bu ortamda yardımcı olmaz. Gelin en iyisi Allah'a yalvaralım dediler. Bunu İkrime Müslüman olduktan sonra anlatıyor. Bunu söyleyince müşrik arkadaşları, hepsi gemide olan bu insanlar bunu söyleyince İkrime ne dedi biliyor musunuz? Ya dedi, eğer burada Allah'tan başka yardım edecek yoksa bize, sadece burada Allah bize yardım edecekse eğer, o zaman bir başka yerde nasıl olabilir ki? Muhammed'in 20 yıldır bize öğrettiği ve bizim de kendisiyle savaştığımız zaten buydu. Şimdi kalkıp bundan yardım istiyoruz. Nasıl olacak bu? Çaresiz. Ve dedi ki eğer kurtulursam Müslüman olacağım. Sahile çıktı ve geldi Peygamber aleyhissalatü vesselama Müslüman olduğunu bildirdi. Radiyallahu anh oldu sonra. Öyle oldu tabii ki. Ama şirkin, bakın 21 yıl boyunca İslam'la mücadele etti. Böyle bir musibet sırasında sadece Allah'a, muvahhid bir Müslüman gibi bütün müşrikler Allah'a yöneldiler. İçlerinden sadece Ebu Cehil'in oğlu İkrime Müslüman oldu. Sadece bu da değil. Tarihin her dönemde böyle. Geçmişle alakalı örnekler vermekle yetinmeyeceğim tabii ki de. Hani mesela tarihte anlatırlar, eğer yalan söylemeyip bizi kandırmıyorlarsa. Titanik diye bir gemi yapmışlardı hani bu yüzyıl içerisinde. Titanik'e bir rapor veriliyor. Bu gemi asla batmaz. Kural buydu. O yüzden batmayacak olan bir gemi düşüncesiyle Avrupa'nın ne kadar zengini, ne kadar şımarığı varsa hepsi içerisine bindirdiler. Batmayacaktı ya. Ama bir buzula çarptı. Adım adım batmaya başladı. Ve battığı zaman da bütün insanlar, o eğlence içerisinde olanlar, Allah'ı devre dışı bırakanlar, gemiye Allah'ı bindirmediğini zannedenler. Öyleydi. Ama hepsi güverteye çıkıp, aman Allah'ım, aman Tanrım kurtar bizi. Şimdi bu şekildeki bir mantığı Allah Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde eleştirir. Mesela eleştiri yerlerinden bir tanesini sadece hatırlatmış olayım. Çünkü çok kullandığımız, yanlış da kullandığımız bir yer, bir ayet şeklinde olduğu için bunu da düzeltmiş oluruz bu vesileyle. Zümer suresinde ayet 8 ve 9. 8. ayette Allah şöyle der. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman ya da bir insana, bir insan modelini anlatıyor. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine dua eder. Ona tam anlamıyla yönelir. Ve bu yönelişini Allah kabul eder de o dua ettiği belanın, musibetin kalkması için dua ettiği bu musibet Allah tarafından kaldırılır ve nimete kavuştuktan sonra 8. ayet Zümer, bu nimete kavuştuktan sonra az önce yalvardığı Allah'ı unutur, tekrar eski bildiği hayatına aynen devam eder. 9. ayete geçer. emmen huve kanitun ana elleyli saciden ve kaima yahzarul ahire. Böyle bir adam geceleri kıyamda ve secdede olup ahiretten sakının, ahiret gibi bir endişesi olan bir insan gibi hiç olur mu? Arkasından kul hel yestevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun. De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilen kim? Bilmeyen kim? ABC değil değil mi? Hatta elif B de değil. Bilen kim? Bilen, Rabbini her an bilen. Bilmeyen kim? İşine geldiği zaman Rabbini bilen. Bu işte bilmeyendir. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? İşine geldiği zaman aman ya Rab, işi bittiği zaman başka Rabların, başka ilahların peşinde koşma anlayışı. Hiçbir zaman bitmez ki. Hiçbir zaman bitmez. Mesela hastayken sadece Allah daha çok hatırlanır. Sağlıklıya nedense hiç sabır tavsiye edilmez. Hep hasta olması beklenir, sabret diye. Bir zengine şükret, sabret, çünkü o da bir imtihandır denmez hiç kimse. Dense de ayıplanır. Ama bir fakire sen sabret, hep tavsiye edilir. İmtihandır çünkü, ona göredir. Bolluk çünkü imtihan değil ki. Mesela sınav öncesi durum hiç de imtihan sayılmaz ki. Ama sınav öncesi Allah çok lazım. Allah çok fazla lazım. Hatta uyduruk kıytırık, uydurma rivayetlerle de ne sureler ne ayetleri bu çocuklara da okuttururlar. Lazım Allah. Ne zamana kadar? Sınav bitinceye kadar. Hasta şifa buluncaya kadar. Hatta mesela bugünlerde bahçelerin yanından geçerken bazen yanımdaki insanlar konuşuyorlar. Ya herhalde don vurdu ha falan diye. Aha. Ne olacak? Allah devreye girdi. Aman ya Rabbi. Allah çok lazım bu aralar. Peki bittikten sonra ürünü topladığınız zaman, toplamaya başladığınız zaman tenzih ederim sizi. Ama kimi insanlar da böyle değil mi Allah için? Bir fakir görmesin diye böyle sıvışarak tarlasına giden insanlar ya da görmediği bir şekilde malını, ürünü toplayan insanlar yok mudur? Ne fark ediyor ki? Allah lazım olduğu zaman lazım oluyor. Bu düşünce, bakın bu düşünce sahip olmak için illa da Mekke müşriği olmak gerekmiyor. Aynı mantık devam ediyor bakınız. Onun için sadece zayıfladığımız zamanlar, sadece mesela sadece yola çıkarken neden dua ederiz de yoldan dönerken niye dua yapmayız? Hep kafama takılır bu. Kontağı çevirirken ya da şoförseniz ya da arabaya bindiniz, çünkü yolculuk var, riskli bir mesafe. Ama döndükten sonra da Peygamber Aleyhisselam duası var. Döndükten sonra dua lazım değil ki. Değil mi? Çünkü giderken lazım. Bu hali pürmelalimiz bütün hayatın her alanında böyledir bakınız. Anlatabiliyor muyum? Mesela Araf suresinin 189-190. ayetlerini ben kısaca söyleyeceğim ama üzerinde gerçekten düşünmemiz gereken ayetler bu yönüyle. Bir doğum öncesi bir tabloyu Rabbimiz anlatır. Bir anne, bir baba, karı koca, daha doğrusu anne baba adayı bir kadın ve erkek. 189. Doğmak üzere. Kadın hamileliği ağırlaştı diyor Rabbimiz. فَلَمَّا اَثْقَلَتْ Ağırlaşınca hamileliği, دَعَوَا اللّٰهِ İkisi de dua ederler Allah'a. لَيْنَا اَتَيْتَنَا صَالِحًا Eğer bize salih, eli ayağı düzgün, değil mi? Yani hem İslami anlamda salih, hem de tıbbi anlamda sağlıklı bir çocuk verirsen, لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ Şükredenlerden oluruz. Her anne baba der, çünkü hiç kimse rahme müdahale etmiyor doğum sırasında. Bekliyor sadece. Çaresiz. Sonra ne oluyor? 190. ayet. Felemma atahuma salihan. Ne zaman ki Allah onlara salih bir evlat verdi. Eli ayağı düzgün. Bir nur topu gibi bir yavru verdi. Verdi de az önce dua ediyorlardı, Allah'a muhtaçlardı. Çocuk verdikten sonra ne yaptılar bu anne baba? Ceala lehu şuraka fi ma atahuma. Allah'ın verdiği bu çocuğu kalkıp Allah'a denk tuttular. Allah'ın kendi boyunlarında bulunması gereken ipi çıkardılar. Çocuğun ipini boyunlarına taktılar ve diğer diğer anne babalarını gezdiren çocuklar dünyaya getirdiler. Allah'ın ne söylediğini önemsemeyen ama çocuklarının ne söylediği konusunda uykuları kaçan nice insanlar vardır. Bu açıdan yani sadece mesele dünün meselesi değil, insan denilen varlığın her zaman karşı karşıya kaldığı bir durumdur bu. Sıkıntıya düştüğümüz zaman, işler sarpa sardığı zaman sadece Allah lazım olmaz. Her zaman Allah lazım. İşte bilen insan olmak, ya'lemun, o bilen insan kategorisine girebilmek için sadece bu tip sıkıntılı zamanlarda değil, her halükarda. Mesela yağmur yağmadığı zaman Allah ne kadar da lazım değil mi? Yağmur bittikten sonra zaten her şey yolundadır. İnsanlar kimse de eyvallah da etmiyor. Haddi zatına kendince aldığı tedbirlerle yetiniyor. Bu müstekbirliktir ve müstani olmaktır. Allah'a ihtiyaç hissetmemektir. Bu da bir Müslümanın şiarı değil. Onun için 40 ve 41. ayet-i kerimede Rabbimiz öyle ifade etti. Söyleyin, gerçekten samimiyseniz söyleyin, bir düşündünüz mü hiç? Allah'ın bir azabı gelse ya da ölüm gelse, bir musibet gelse, çaresiz kalsanız siz kime dua edeceksiniz Allah'ın dışında? Hiç cevaba bakmıyor Allah. Kesinlikle insanlar Allah demek zorunda, başka şey söylerse yalandır çünkü. Siz Allah'ın dışında başka kimseye dua etmezsiniz ve Allah bu duanızı kabul ettiği zaman da o süre içerisinde en azından müşriklik yaptığınız, şirkinize neden olan o unsurlar, o büyükleriniz, o güçlü insanlarınız, varlıklarınızın tümünü unutur, bir kenara bırakırsınız. Rabbim muhafaza etsin böyle bir inançtan. Sonra Rabbimiz geçmişle alakalı bir yasayı, bir sünnetullahı da 42. ayet-i kerimeden itibaren anlatacak. Zamanınızı fazla zorlamıyorum. Subhanekallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş'i dinlediniz.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları. Trafikte en büyük ceza kazadır. Özel FM 103.2. Özel FM uyarıyor. İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle, hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu an şöyle demiştir. Üç şey, üç şeyle elde edilmez. Zenginlik arzu etmekle, gençlik makyaj yapmakla, sağlık ilaç kullanmakla.
2: Daha söyleyecek

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok faal ol, umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaket sedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, uykusuzluk, yorgunluk dikkatinizin en büyük düşmanıdır.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Manevi gelişimde ruhbanlık 1. Ruhbanlık, insanlarla ilişkileri koparıp dünyayı, kadın ve yemek gibi insana zevk veren dünyevi lezzetleri terk ederek ibadet etmekte aşırıya kaçmak demektir. Asıl anlamı ise korkan ve çekinen anlamına gelen ruhbanın, yani rahibin yaptığı fiil ve eylemlerdir. İnsanı ruhbanlığa iten neden Allah'a karşı duyulan korku ve kalbi ürpertidir. Ruhbanlık, Allah'a yaklaşma amacıyla Hristiyanlar tarafından icat edilmiştir. Bunun bir gereği olarak kadınlarla evlenmemişler ve manastırlarda ibadete çekilmişlerdir. Fakat kendilerinin ortaya attıkları bu ruhbanlığın gerekleri olan Allah'ı anma, ibadet ve sakınmayı tam anlamıyla koruyamadılar. Aksine bu davranışlar gerçek manevi anlamından yoksun birer dini gelenek ve ayinler haline dönüştü. Yüce Allah onlar hakkında bize bilgi verirken şöyle buyurur: bir bid'at olarak türettikleri ruhbanlığı ise biz onlara yazmadık, emretmedik. Ancak Allah'ın rızasını aramak için bunu türettiler ama buna da gereği gibi uymadılar. Bununla birlikte onlardan iman edenlere ecirlerini verdik. Onlardan birçoğu da fasık olanlardır. Hiç şüphesiz insan fıtratıyla uyuşmayan ve bu fıtratın gerekleriyle bağdaşmayan hiçbir hareket ve çağrının sürekliliğini sürdürmesi mümkün değildir. Asıl amacından sapmaları kaçınılmaz bir sondur. İslam ise bir fıtrat dini olduğu için sürekliliğini devam ettirebilmektedir ve bu nedenle İslam'ın arınma ve manevi gelişim metodu insanın fıtratında var olan güdüleri yok etme yerine onları doğruya yönlendirme ve düzeltme esasına dayanır. Bu yüzden evliliği meşru kılar, buna teşvik eder ve onu arınma ve toplumun ıslahında büyük etkisi olan bir araç olarak kabul eder. Bazı sahabiler ahiret için daha çok azık toplamak amacıyla ibadetlere aşırı düşkünlük gösterdiler. Bunun için evlilikten yüz çevirdiler ve takvaya daha yakın olur zannıyla kendilerini daha çok ibadete zorladılar, istediler. Ancak Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları böyle yapmaktan vazgeçirip dengeli orta yola iletti. Onlara doğru olanı göstererek İslam'ın öngördüğü yaşam biçimine ters olan bu tür bir ruhbanlıktan uzaklaşmalarını sağladı. Buhari ve Müslim Enes bin Malik'ten rivayet ediyorlar. Üç kişilik bir grup Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinden birinin evine geldiler ve Allah Resulü'nün ibadetini sordular. Kendilerine bu konuda haber verilince sanki kendi ibadetlerini azımsadılar ve dediler ki, biz nerede, gelmiş geçmiş bütün günahları affedilmiş olan Allah'ın Resulü nerede? Bunun üzerine aralarından biri, ben ölünceye kadar geceleri hep namaz kılacağım dedi. Diğeri, ben de yaşadığım sürece gündüzleri hep oruç tutacak ve hiç yemek yemeyeceğim dedi. Üçüncüsü ise, ben de asla evlenmeyeceğim dedi. Onların bu sözlerini işiten Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanlarına geldi ve şunları söyleyen sizler misiniz? Allah'a yemin olsun ki ben sizden daha çok Allah'tan korkan ve sakınan biriyim. Fakat bununla beraber ben gündüzleri oruçta tutarım, yemek de yerim. Geceleri namazla kılarım, uyurum da. Kadınlarla da evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyurdu. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir sözünün anlamı, kim benim bu yolumu terk eder ve başkalarının yolunu tutarsa benden değildir demektir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada ruhbanlığa, bu yola işaret etmektedir. Allah'ın belirttiği gibi bu aşırılığı onlar kendileri ortaya attılar. Sonra da gereğini yerine getirmediler. Hazreti Peygamber'in sağlam ve temiz yolu ise oruç tutabilmek için yemek yemek, gece namaza kalkmak için biraz uyumak, iffeti korumak ve neslin devamını sağlamak için evlenmektir. Doktor Ahmet Karsuk, Manevi Gelişimin Önündeki Engeller.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.
1: Allahümme ente Rabbi.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 48. sayfası ve devamı üzerinde duracağız. Efendim bu sayfada, sayfa 48'de 2 numaralı alıştırmanın şöyle bir başlığı var. Da hazihil alamete emamel cümeli sahiha ve hazihil alamete emamel cümeli leti leyset sahiha. Programımızın bir önceki bölümünde buraya bir giriş yapmıştık, haddi zatında bu başlığı okumuştuk. Doğru olan cümlelerin önüne doğru işaretini, doğru olmayan cümlelerin önüne de yanlış işaretini koy anlamında bir başlık taşıdığını ifade ettik bu alıştırmanın. İkinci alışmanın birinci cümlesinde ilk cümle şu şekilde kaydedilmiş. La'ibel ebna'u kuratel kademi fil usbu'il madiyi. Çocuklar geçen hafta futbol oynadılar anlamında bir cümle. Çocuklar geçen hafta futbol oynadılar. Eddasus Sabi'a 7. ders başlıklı parçanın verileri esas alındığında, parçada geçen bilgiler göz önünde bulundurulduğunda bu cümle doğru bir cümle değil. Yani leyset sahiha. O zaman ne yapacağız? Cümlenin önüne bir çarpı işareti koyacağız. Peki bu cümlenin doğrusu neydi, ne olmalıydı sorusunda şöyle cevaplarız. La'ibel ebna'u kuratesselle fil usbu'il madiyi. Çocuklar geçen hafta basketbol oynadılar. Kaç sayfaya geçiyoruz şimdi sevgili öğrencilerim? Sayfa başında 2 numaralı cümleyi görüyoruz. Dehalel müdiru el müsteşfa kable selaseti eyyamin cümlesi var burada. Peki anlamaya çalışalım şimdi okuduğumuz cümleyi. Müdür hastaneye 3 gün önce girdi. Müdür hastaneye 3 gün önce girdi anlamında bir cümle. Parçada böyle bir bilgi yok. 3 gün önce hastaneye giren müdür değil, bilakis Bilal. Öyleyse buraya yanlış kaydını düşüyoruz. Bunu düzeltmek için, tasih etmek için müdür ifadesinin, el-müdir ifadesinin yerine Bilal getirerek cümleyi tasih edebiliriz. Yani dehale Bilalun el-müsteşfe gable selaseti eyyamin şeklinde verilseydi efendim cümle doğru olurdu. Üçüncü cümleye geçelim şimdi değerli dinleyicilerim. سَمِعَ الْأَبْنَاءُ الْأَخْبَارَ مِنْ اِذَاعَةِ الْقَاهِرَةِ وَاِذَاعَةِ الْرِيَادِ وَاِذَاعَةِ لَنْدَنِ. Çocuklar haberleri Kahire, Riyad ve Londra radyosundan dinlediler anlamında bir cümle. Parçada verilen bilgiler ışığında bu cümleye doğru kaydını düşüyoruz. Dördüncü cümle. الْكِتَابُ غِلَافُهُ أَصْفَرُ. Kitabın kabı, kılıfı veya işte ne diyelim ona, cildi sarıdır. El kitabu gilafuhu asferu. Kitabın kabı, kılıfı sarıdır anlamında bir cümle. Peki parçada verilen bilgileri göz önünde bulunduracak olursak bu cümle doğru bir cümle değil. El kitabu gilafuhu ahmeru denilseydi doğru olurdu. Yani kitap, kitabın kabı, cildi kırmızıdır denilseydi doğru olurdu. Sarıdır denildiği için yanlış kaydına düşüyoruz. Beşinci cümle. Beytul Mudirati beynel mescidi vel medraseti. Müdire hanımın, müdirenin evi cami ile okul arasındadır. Bu cümleye doğru kaydını düşelim. Altıncı ve bu alışmanın, ikinci alışmanın son cümlesi. El ummu vecedetil miknesete. Anne süpürgeyi buldu anlamında bir cümle. Annenin süpürgeyi bulamadığını biliyoruz. Parçada verilen bilgileri hatırlayacak olursak, anne kızlarına ne sormuştu? Erraeytunnel miknesete ya benatu. Kızlar, süpürgeyi gördünüz mü? Behastu anha kethiran ve ma vecedtuha. Ben onu çok aradım ancak bulamadım. Aradım ve bulamadım anlamında bir cümle geçtiğini hatırlıyoruz. Dolayısıyla buradaki bu cümleye, el ummu vecedetil miknesete cümlesine hata, yani yanlış veya leyset sahiha, doğru değil kaydını düşüyoruz. Şayet bu cümle el ummu ma vecedet el miknesete şeklinde kaydedilmiş olsaydı, biz o cümleye doğru muamelesi yapardık. Efendim, şimdi ders kitabınızda bu sayfada, sayfa 49'da yer alan 3 numaralı alışmaya kadar geldik. Bu alışmanın başlığına bakalım şimdi. Ecib anil esiletil atiye. Hâzihil esiletu leyset mebniyeten aled dersi sâbi'i. Peki aşağıdaki soruları cevapla anlamında bir talimat var burada. Parantez içerisinde verilen ifadeye bakacak olursak, هَذِهِ الْاَسْئِلَةِ لَيْسَتْ مَبْنِيَّ عَلَى الدَّرْسِ السَّابِعِ. Bu sorular 7. dersle bağlantılı değildir. 7. derse mebni değildir. Peki o zaman, مَتَا خَرَجْتُمْ مِنَ الْفَصْلِ sorusunun muhatabı biziz. Veya biz bu soruyu karşımızdaki bir erkek topluluğuna soruyoruz. مَتَا خَرَجْتُمْ مِنَ الْفَصْلِ. Peki kendimizin de içinde bulunduğu bir topluluğa böyle bir soru yöneltilmiş olsa, yani muhatabımız ya da muhataplarımız bize meta haraçtum minel fasli, sınıftan ne zaman çıktınız demiş olsalar, biz de muhataplarımıza sınıftan 5 dakika önce çıktık demek istesek, bu cümleyi nasıl kurarız? Sınıftan 5 dakika önce çıktık demek istiyoruz. Nasıl deriz? Haracna minel fasli قَبْلَ خَمْسِ دَقَائِقْ demeliyiz. خَرَجْنَا مِنَ الْفَصْلِ قَبْلَ خَمْسِ دَقَائِقْ. Sınıftan 5 dakika önce çıktık. Ben bunu örnek olarak, numune olarak zikrediyorum. Her birinizin, programımızı takip eden her bir öğrencimizin kendine ait bağımsız, özgür bir cevabı olabilir. Bu cevapları size havale ediyorum. İkinci soru, اَيْنَ ذَهَبْتُمْ بَعْدَ الدَّرْسِ. Dersten sonra nereye gittiniz? ذَهَبْنَا بَعْدَ الدَّرْسِ اِلَى الْمَكْتَبَةِ diye cevap verebiliriz. Dersten sonra kütüphaneye gittik. Veya ذَهَبْنَا بَعْدَ الدَّرْسِ اِلَى الْمَسْجِدِ dersten sonra camiye gittik. Veya ذَهَبْنَا بَعْدَ الدَّرْسِ اِلَى السُّوقِ çarşıya gittik. Veya ذَهَبْنَا بَعْدَ الدَّرْسِ اِلَى الْبَيْتِ eve gittik şeklinde cevap verebiliriz. Üçüncü soru, مِنْ اَيَّ اِذَاعَةٍ سَمِعْتُمُ الْأَخْبَارَ. Haberleri hangi radyodan dinlediniz? Hangi radyodan dinlediyseniz, dinlemiş olduğunuz radyonun ismini zikrederek ne dersiniz? Örneğin, سَمِعْنَا الأخبار من إذاعة الرباط. Haberleri Ribat radyosundan dinledik. سمعنا الأخبار من إذاعة الرباط. Haberleri Ribat radyosundan dinledik cümlesini örnek olarak zikretmiş olayım. Dördüncü cümle. Ekuratel kademi laibtum em kuratel selle. Futbol mu oynadınız yoksa basketbol mu? Peki futbolu sevenler, futbol oynadık desinler. Basketbolu sevenler basketbol oynadık desinler. Peki nasıl cevap veririz bu soruya? Laibna kuratel kadem. Futbol oynadık demek istersek laibna kuratel kadem. Basketbol oynadık demek istersek laibna kurates selle şeklinde cevap veririz. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Üçüncü alıştırmayı da geride bıraktık. Alıştırma 4'teyiz. Sayfa 49. Ennisil fa'ile fi kulli minel cümelil atiye. Ennisil fa'ile, fa'ili müennes yap. Fi kullin minel cümelil atiye. Aşağıdaki cümlelerin her birinde fa'ili müennes yap anlamında bir talimat var bu alıştırmada. Örnek olarak zikredilen şu cümlelere göz atalım hep birlikte. Eşeribtumul kahvete ya ihvanu. Kardeşler kahveyi içtiniz mi? Eşeribtumul kahvete ya ihvanu. Kardeşler kahveyi içtiniz mi? Peki karşımızda bayanlar var, bayanlar topluluğu var. Onlara ne diyeceğiz? Bacılar kahveyi içtiniz mi diyeceğiz. Peki nasıl deriz? Eşeribtunnel kahvete ya ehevatu. Eşeribtunnel kahvete ya ehevatu. Peki birinci cümlede şeribe fiilinin faili kendisine bitişen tüm zamiridir. Öyleyse burada şeribeye bitişen tüm zamiri sıyga bakımından eril bir sıygadır. Sol tarafta yer alan cümlede şeribe fiiline bitişen zamir tunne zamiri efendim cinsiyeti bakımından müennes bir zamirdir. Şeribtum ifadesinde tum, şeribtunne ifadesinde ise tunne, bulundukları yerin merfu muttasıl zamiri diye adlandırılır. Şeribtum, siz içtiniz anlamındaki bu fiilde şeribe fiiline bitişen tüm zamirini adlandırırken merfu muttasıl zamirdir diye adlandırırız. Aynı şekilde yine şeribtunne ifadesinde şeribe fiiline bitişen tünne zamirinin adını koyarken de yine merfu muttasıl zamirdir diye koyarız. Peki o zaman şeribtum'daki tüm müzekkerdi. Biz bunu sol tarafta yer alan cümlede tunne şeklinde müennes yaptık. Aynı uygulamayı şimdi ikinci cümlede yapalım. E qara'tum hadihil mecellete ya ricalu. Evet, karşımızda muhatabımız konumunda bulunan kim var? Erkekler var. Onlara hitaben ne demişiz? Bu dergiyi okudunuz mu? E qara'tum hadihil mecellete. Peki şimdi karşımızda bir bayan topluluğunun, bir bayan grubunun varlığını farz edip ona göre onlara ne diyeceğiz? Hanımlar, bu dergiyi okudunuz mu diyeceğiz. İkinci cümlede sağ sütunda e qara'tum hadihil mecellete ya ricalu ifadesinde beyler bu dergiyi okudunuz mu dedik. Karşımızdaki erkekler topluluğuna böyle bir soru yönelttik. Sol tarafta boş bırakılan yere ders kitaplarınıza şu cümleyi yazmalısınız. E qara'tunne hadihil mecellete ya nisa'u demelisiniz. Hanımlar, bu dergiyi okudunuz mu anlamında. Peki o halde qara'e fiiline bitişen tüm zamiri sıyga bakımından müzekker bir sıygadır. Sol tarafta boşluğa yazdığımız cümlede, yazacağımız cümlede yer alan qara'tunne, e qara'tunne hadihil mecellete ya nisa'u cümlesinde qara'e fiiline bitişen tunne zamiri cinsiyeti bakımından müennestir. Peki o zaman tüm cem muhatap zamiri, tunne ise cem muhatabe zamiridir deriz. Cem muhatap dediğimiz zaman karşımızda bulunan muhatabımız konumunda olan erkekler topluluğu anlaşılır. Cem muhatabe dediğimizde ise karşımızda bulunan bir bayanlar topluluğu, bir bayanlar grubu anlaşılır. Peki ben bu kadar örnek verdim. İki örneğin üzerinde detaylı olarak durdum. Şimdi o zaman dördüncü alışmanın üçüncü cümlesi olan "Efehimtumud dersel cedide ya ebnai" cümlesinde yer alan var olan zamiri, var olan faili daha doğrusu, ki buna da işaret edeyim, bunu da ifade edeyim. Az önce üzerinde durduğumuz "Eşeribtum el kahvete ya ihvan" cümlesi, "Eşeribtunne el kahvete ya ehevat" cümlesi, sonrasında "Egara'tum hâzihil mecellete ya ricalu" cümlesi ve yine sonrasında üzerinde durduğumuz "Egara'tunne hâzihil mecellete ya nisa'u" cümlesinde saydığım, zikrettiğim bu cümlelerin tamamında üzerinde durduğum cem muhatap zamiri dediğim "tüm" ve cem muhatabe zamiri dediğim "tunne" bulundukları yerde fail olurlar. Bulundukları yerin faili olurlar. Biz bunlara merfu muttasıl zamirdir deriz. Merfu muttasıl zamirden şu anlaşılır: bu zamirler fiillere bitişirler ve bitiştikleri yerde söz konusu bitişmiş oldukları fiilin faili olurlar. O halde "Efehimtumud dersel cedide ya ebnai" cümlesinde cem muhatap zamir olan "tum", fehimeye bitişen "tum" zamiri merfu muttasıl bir zamirdir. Bulunduğu yerde söz konusu fehime fiilinin failidir. Şimdi cümleyi değiştireceğiz. Karşımızdaki kızlar topluluğuna hitaben, "kızlar, yeni dersi anladınız mı?" anlamındaki soru cümlesini oluşturacağız. Peki, bekliyorum sizi. Ne dersiniz? Cevabınız nedir? "Efehimtunne dersel cedide ya benati" cümleniz bu şekildeyse cevabınız doğrudur derim. Ve hemen dördüncü maddeye, dördüncü cümleye geçerim. "Meta haracetum minel medraseti ya evladu." Evet çocuklar, okuldan ne zaman çıktınız anlamındaki bu cümlede "harace" fiiline bitişen "tüm" zamirini, ki bulunduğu yerin failidir dedik az önce, sol tarafta boş bırakılan yerde "kızlar, okuldan ne zaman çıktınız" anlamındaki cümleyi kurarken ne deriz, nasıl deriz? Artık sizin için oldukça basitleşti diye düşünüyorum. Çünkü üzerinde oldukça yoğun durdum. Karşınızdaki kızlar topluluğuna hitaben ne diyeceksiniz? "Kızlar, okuldan ne zaman çıktınız?" diyeceksiniz. "Meta haracetunne minel medraseti ya benatu" demek artık sizin için gayet kolay bir hale geldi diye düşünüyorum. Peki beşinci cümleye geçelim. "Essemi'tumul ezane ya ihvanu." Evet kardeşler, ezanı duydunuz mu? Şimdi muhatabı değiştireceğiz ve ihvan sözcüğünü ehavatla değiştireceğiz. Ehavat, ya ihvanu ifadesi yerini ya ehavatu'ya bırakacak. O halde "Essemi'tunnel ezane ya ehavatu" diyeceğiz. Altıncı cümle, "Ra'aytumul müderrisel cedide ya ihvanu." Kardeşler, yeni öğretmeni gördünüz mü? Peki muhatabı benat olarak düşünürsek, "kızlar" ya da işte "bacılar", ihvanın efendim yerine ehavatı koyarsak, "yeni öğretmeni gördünüz mü" anlamındaki cümleyi nasıl kurarsınız? "Eraeytunnel müderrisel cedide ya ehavatu" şeklinde kurarım. Cümleyi böyle oluştururum ve bu cümlede, yani verilen "Eraeytum el müderrisel cedide ya ihvanu" cümlesinde "ra'a" fiiline, gördü, görmek anlamındaki "ra'a" fiiline bitişen "tüm" zamirini, ki bulunduğu yerin failidir, sol tarafta "tünne" ile değiştiririm. "Tümü kaldırır, yerine tünne getiririm" dediyseniz bu konuyu gayet iyi bir şekilde kavramışsınız demektir. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızda sayfa 49'da yer alan 4. alışmayı da tamamladık. Bir sonraki sayfaya, sayfa 50'ye geçiyoruz. 50. sayfada sayfa başında 5 numaralı alışmayı görüyoruz. Bu alışmanın başlığını okuyalım ve sizden ne istediğini anlamaya çalışalım. Emame kulli cümletin fima yeli sıgatani lil fe'l. İhtari sıgate sahihate ve ekmil bihel cümle. Ve ekmil biha el cümlete. Peki ne isteniyor sizden? Sizden ne istendiğini izah edeyim. Ve burayı size ödev olarak tevdi edeyim. Emame kulli cümletin fima yeli sıgatani lil fe'l. Peki aşağıdaki her bir cümlenin önünde fiil için iki sıga vardır. İki kip vardır. İhtaris sıgate sahihate. Doğru kipi seç. Doğru kipi tercih et. Ve ekmil bihel cümlete. Ve cümleyi kendisiyle tamamla anlamında bir talimat var. Birinci örnek olarak ben yapayım. E denilmiş, boşluk bırakılmış. El-Kur'an el-Yevme ya ebnai. Peki bu boşluğu sol tarafta parantez içerisinde verilen iki fiilden, garatun ve garatunne fiillerinden hangisiyle doldurmanız gerektiği soruluyor size. Gayet basit. Buraya getireceğiniz fiilleri seçerken, tercih ederken cümlelerin sonunda yer alan ya ebnai, ya ihvani şeklindeki efendim ifadelere dikkat edin. Peki o zaman buraya getireceğimiz sözcük yani fiil cümlesi ne olmalı? Eqara'tumul Kur'anel yevme ya ebnai şeklinde olmalı. Muhatabımız erkek olduğu için, erkekler topluluğundan oluşan bir muhataba seslendiğimiz için qara'tunne diyemeyiz. Çünkü qara'tunne bayanlar topluluğuna hitaben kullanacağımız bir siga, bir kiptir. Altıncı alıştırmada da teemmelil emsile ثُمَّ اَدْخِلْ كَانَ عَلَى الْجُمَلِ الْاَتِيَ şeklinde bir başlık var. Buradan sorumlu değilsiniz. Sorumlu olduğunuz tek alıştırma şimdilik 5. alıştırma. Efendim programımızın sonuna geldik. Gelecek bölümde görüşmek ümit ve duasıyla. Fî emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gaye ne olursa olsun, kumarın her türlüsünden uzaklaş.
2: Kur'an okumasını ve tecvid kurallarını öğrenin.
1: Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançtan sakın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Özel FM uyarıyor. İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, her çocuk bir çiçektir. Çiçekler solmasın. Trafik canavarına dur diyelim.
2: Özel efendim. 103.2

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin derler.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir: gönlünde benim sevgim olduğu halde bana kavuşanı cennetime koyacağım. Gönlünde benim korkum olduğu halde bana kavuşanı cehennemimden uzak tutacağım. Gönlünde benim mahcubiyetim olduğu halde bana kavuşanın günahlarını yazıcı meleklere unutturacağım.
2: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Bütün muamelelerinde faizden kaçın ve kendini bu mikroptan temizle.
1: Aktualite ile ilgilenin, güncel haberleri, özellikle de Müslümanları ilgilendiren haberleri takip edin.
0: İslam'ın iktisadi müesseselerini ve mamullerini teşvik etmek suretiyle İslam'ın genel servetine hizmette bulun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: İslam'da cemaat olmanın gerekliliği 3. Cahil bir toplumda davetçinin toplumu terk edip yalnızlığa çekilmesi ancak kendi iç aleminde olabilir. Aksi halde böylesi bir toplumda fiili uzlet davet açısından doğru değildir. Fiili uzlet ancak İslam ahkamının uygulandığı Müslüman toplumlar oluştuktan sonra olabilir. Davetin henüz ilk merhalesinde davetçilerin cahil toplumu bırakıp çöllerde veya mağaralarda yaşamaları davetin duraklamasına ve henüz ham madde konumunda olan insanlardan davetin uzaklaşmasına sebebiyet verir. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de kaldı ve uzlete çekilerek Mekke'yi kafir tağutlara terk etmedi. Orada insanlara İslam'ı tebliğ ediyor, içi ve etrafı 356 putla dolu olan Kabe'nin yanında namaz kılıyordu. Evet, davetçinin bir yaşam projesi olarak uzleti benimsemesi doğru değildir. Ancak davetçi cahiliyeyi yok etmek için girişmiş olduğu mücadelede kendi iç dünyasında Allah Celle Celaluhu'nun yüce kudret ve azametini hissetmeli. Kendisine karşı olan ve eziyet eden insanlara karşı da şefkat ve merhamet duygusu beslemeli. Efendimizin şu duasını da unutmamalıdır. Ey Allah'ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar. Davetçi için cahil bir toplumu terk edip gitmek, şüphesiz kalpleri İslam'a karşı kayalardan daha sert olan o azgın kafirlerle mücadele etmekten daha kolaydır. İmam Ahmet, Rebia İbni İbad'den rivayet ediyor. Rebia diyor ki, Resulullah'ı Zilmecaz çarşısında gördüm. O insanlara şöyle diyordu. Ey insanlar, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur deyin, kurtulacaksınız. İnsanlar onun başına toplanmışlardı. Onun ardında bir adam vardı ve devamlı onu takip ederek şöyle diyordu. O atalarının dininden çıkmıştır, o yalancıdır ve o nereye giderse onu takip ediyordu. Bu adam kimdir diye sordum. Amcası Ebu Leheb'tir dediler. İmam Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri bir hadiste İbni Mesud radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de namaz kılıyordu. Ebu Cehil ve arkadaşları da orada oturuyorlardı. Bir gün önce orada bir deve kesilmişti. Ebu Cehil etrafındakilere hanginiz falancaların kesilmiş devesinin işkembesini alıp Muhammed secde ettiğinde onun omuzlarına koyacaktır dedi. Kavmin en bedbahtı gitti o işkembeyi aldı ve Peygamber Efendimiz secde edince onun boynuna koydu. Ebu Cehil ve arkadaşları hep beraber gülüştüler ve hatta gülüşmenin etkisiyle sağa sola sallandılar. Ben ayakta bu olayı izliyordum. Elimde imkan olsaydı o işkembeyi Resulullah'ın sırtından atardım fakat imkanım yoktu. Resulullah başını kaldırmayıp secdesine devam etti. Ta ki birisi gidip kızı Fatıma'ya haber verdi. O hemen geldi. Henüz küçük bir kızdı. Babasının boynundaki o pisliği attı ve o müşriklere yönelerek onlara ağır sözler söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirince sesini yükseltti ve o müşriklere beddua etti. O dua ettiğinde de beddua ettiğinde de üçer defa tekrarlardı. Sonra üç defa ey Allah'ım Kureyş'i sana havale ediyorum dedi. Müşrikler onun sesini duyunca korktular ve gülmeyi bırakıp sustular. Sonra o ey Allah'ım Hişam oğlu Ebu Cehil'i sana havale ediyorum. Rebia oğlu Utbe'yi sana havale ediyorum. Rebia oğlu Şeybe'yi sana havale ediyorum. Ukbe oğlu Velid'i sana havale ediyorum. Halef oğlu Ümeyye'yi sana havale ediyorum. Ve Ebi Muayt oğlu Ukbe'yi sana havale ediyorum diye devam etti. Hatta yedinci bir kişi de zikretti fakat ben onu unuttum. Muhammed'i insanlığa elçi olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki ben bunların hepsini Bedir günü ölmüş olarak gördüm. Sonra hepsi çekilip Bedir kuyusuna atıldılar. İşte bu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi terk etmedi. Bilakis orada o cahiliye karşısında dimdik durdu. Onların o batıl inançlarını Kur'an'la yıkıyor ve onların içinden çıkarıp aldığı o gençleri eğiterek onların sarsılmaz dedikleri sistemlerini sarsıyordu. Üstad Seyyid Kutup Ra'd suresinin başında şöyle diyor: İçinde bulunduğumuz nesil Kur'an'ın karşı koymak için indiği cahil ortam gibi bir ortam yaşıyor. Fakat ilk dönem Kur'an neslinin cahiliyeye karşı harekete geçtikleri gibi bu nesil harekete geçmemektedir. Bu hareket olmaksızın insanların

Bunlar ilim, rıfk, kibarlık ve sabırdır. İlim, ilim bir davetçi için zaruri, yani olmazsa olmazdır. Çünkü o insanlara Allah'ın dinini anlatır. Din hakkında doğruluğundan emin olmadığı bir kelimeyi dahi anlatması caiz değildir. Çünkü Allahü Teala Kur'an'da şöyle buyurmuştur: hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. Cahil abid ile facir alim tamamen aynıdır. Çünkü her ikisinin de zararı faydasından çoktur. Allahü Teala ilimsiz bir şekilde zanna tabi olmaktan nehyetmiş ve Kur'an'da birçok yerde zanlı yermiştir. Onlar sadece zanna uyuyorlar. Zan ise hiç şüphesiz hakikat bakımından bir şey ifade etmez. İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste Mughire bin Şube şöyle diyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. O şöyle diyordu: benim adıma yalan uydurmak, herhangi bir kişi adına yalan uydurmak gibi değildir. Her kim benim adıma kasıtlı yalan uydurursa cehennemdeki yerini hazırlamıştır. İmam Müslim'in yine Mughire'den başka bir rivayetinde yalan olduğunu bildiği halde benim adıma uydurulmuş bir sözü nakleden de uyduran gibi yalancıdır. Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh şöyle demiştir: Allahü Teala'ya ilimsiz bir şekilde ibadet edenin bozduğu yaptığından daha fazladır. Hazreti Muaz radıyallahu anh de şöyle demiştir: İlim amelin imamıdır. Amel ise ona tabidir. Çünkü Allahü Teala hiçbir ameli kabul etmez. Ancak iki şartla kabul eder. Birincisi o amelin ihlaslı, ikincisi ise doğru kurallara uygun yapılmasıdır. İhlaslı olan amel sırf Allah rızası için olan ve kendisine hiçbir şirk ve riya bulaşmayan ameldir. Doğru amelse sünnete uygun ameldir. İşte Allahü Teala'nın o ki hanginizin daha güzel amel edeceğini sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Mülk Suresi 2. ayet-i kerime. Bu sözünün manası sünnete uygun ameldir. Konuyla alakalı başka bir ayette Allahü Teala şöyle buyurmuştur: muhsin olarak kendini Allah'a teslim eden ve İbrahim'in Allah'ı bir tanıyan dinine tabi olan kimseden dince daha güzel kim vardır? Nisa suresi 125. ayet-i kerime. Kendini Allah'a teslim etmek, ihlaslı olmak demektir. İhsan, şer'i şerife uygun ve bilinçli bir şekilde amel etmektir. Hazreti Ömer'in yapmış olduğu dua da bu manaları içermektedir. O şöyle dua etmişti: ey Allah'ım, amelimin hepsini salih eyle, senin rızan için halis eyle ve o amelime senin rızan dışında hiçbir şeyi karıştırma. Said İbni Cübeyr'den, hiçbir söz ve amel kabul edilmez, ancak niyetle kabul edilir. Hiçbir söz, amel ve niyetle kabul edilmez, ancak sünnete uygun olursa kabul edilir. Hasan-ı Basri'den de böyle bir söz nakledilmiştir: rıfk, kibarlık. Kibarlıkla ilgili birçok sahih hadis vardır. Sahih Müslim'de Cerir radıyallahu anh'den şöyle rivayet edilmiştir: ben Resulullah'ın şöyle dediğini işittim: her kim kibarlıktan mahrumsa o hayırdan mahrumdur. Hazreti Ayşe annemizin rivayet ettiği başka bir hadiste de Efendimiz şöyle buyurmuştur: rıfk, kibarlık, hangi şeyde olursa onu güzelleştirir. Ey Ayşe, Allah Celle Celaluhu refiktir, rıfkı sever ve rıfk sayesinde verdiğini unf, sertlikle vermez. Allahü Teala'nın şu sözü de kibarlığın önemini vurgulamaktadır: ey Resulüm, sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Nahl Suresi 125. ayet-i kerime. Beşerin kalbi cam gibi ince ve zariftir. Ağır ve katı kelimeler insanların kalplerini kırıp yaralar. Bundan dolayı insanlar öylesi davetçiden nefret eder ve onun eğitiminden istifade etmezler. Nice yumuşak sözler insanların kalbine nüfuz etmiş ve o kalbi titretmiştir. Konuyla ilgili olarak yüce kitabımız Kur'an ne diyor? O vakit Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı kalpli olsaydın,

hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Ali İmran Suresi 159. Ayet-i Kerime. Sabır. Sabır, davetçi için gerekli dayanaklardan birisidir. Davetçinin davet esnasında en çok gereksinim hissettiği şey sabırdır. Çünkü o, insanların yanlış inanç ve görüşlerini düzeltmeye çalışırken bir takım eziyetlere maruz kalmaması düşünülemez. Lokman aleyhisselam oğluna şöyle nasihat ediyordu: "Ey oğulcum, namazı kıl, marufu iyi emret ve münkerden, kötüden sakındır. Sana isabet eden eziyete sabret. Kesinlikle o azmedilmeye değer işlerdendir." Burada eziyetlere sabretmek emri bil maruf ve nehyu anil münkerle beraber zikredilmiştir. Sabır, Allahü Teala'nın bütün peygamberlerine tavsiyesidir. Ulul azm peygamberlerin sabrettiği gibi sen de sabret. Ahkaf suresi 35. ayet-i kerime. Davetçi için bu üç şey kaçınılmazdır: emri bil maruf ve nehyu anil münker esnasında rıfk, kibarlık. Emri bil maruf ve nehyu anil münkerden sonra ise sabır. Kadı Ebu Ya'la Mu'temed adlı eserinde şöyle rivayet etmiştir: "Emru bil maruf ve nehyi anil münker ancak neyi emrettiğini ve neyi nehyettiğini iyi bilen, fakih olan, bunu yaparken de kibar ve halim, selim olan kişi yapar." Sahih Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: "İslam garip olarak başlamış ve tekrar başladığı gibi garipleşecektir. Gariplere Tuğba olsun. Tuğba cennet veya cennetteki bir ağaçtır." İmam Tirmizi ise şöyle rivayet etmiştir: "Ashab, ey Allah'ın Resulü, garipler kimlerdir?" dediler. O da, "Garipler insanlar tarafından bozulan sünnetimi ıslah eden, düzeltenlerdir." buyurdu. İmam Ahmet ve Tabarani'nin rivayetlerinde de onlar kalabalık, kötü ve isyanları itaatlerinden fazla olan bir topluluk içerisinde yaşayan az ve iyi bir topluluktur şeklinde açıklanmıştır. Abdullah Azzam. İslam'da cemaat olmanın gerekliliği 3.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Barran ve bahran ve cevven. Fakat a'dedna lekum asnafen minel mevt.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Aşırı hıza red, yaşamaya evet. Özel efendim. 103.2.

0: Ey insanlar! Allah'ın vaadi haktır. Mutlaka gerçekleşecektir. Dünya hayatı sizleri aldatmasın. Görevi aldatmak olan şeytan da Allah'a karşı sizleri kandırmasın. O sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman bilin ve öyle tanıyın. O, kendi peşine düşenleri, onun safında yer alanları sonuçta cehennem ehlinden olmaya çağırır. İnkar eden, küfür bataklığını tercih edenler için şüphesiz şiddetli bir azap, iman edip salih ameller işleyenler için de Allah'ın mağfireti vardır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, trafik kuralları sana uymaz. Sen onlara uy ki hayatta kalasın.
2: Özel efem 103.2.
3: Kibre bürünmüş nefsini gözyaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil,

0: biri tövbe,
1: biri tövbe.
0: Sözlerinin bittiği yerde,
1: bittiği yerde.
0: Gözyaşlarının duası kalır. Gözyaşlarının

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Tabiat, Allah'ın sözsüz ayetleri olduğu için Müslümanlar Kur'an'la birlikte tabiatı da okumaya büyük önem vermişler. Olmamış şeyleri soracağına, olmuşlardan ibret al. Gezegenler boşlukta değil, Allah'ın tayin ettiği yerdedir.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

doğu batı duy sesimizi. Uyandık artık, kalktık ayağa. Zulmün, işkencen yıldırmaz bizi. İslam'ı hakim kılarız çağa. Bizler kardeşiz, biz bir ümmetiz. Aynı bedende tırnakla etiz. Güneş misali karanlıkları yararak doğan medeniyetiz. Yararak doğan medeniyetiz.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, trafik kuralları sana uymaz. Sen onlara uy ki hayatta kalasın.
0: Özel efendim. 103.2.

Metin Eyyubi. Müslümanların gönlünde Kudüs Fatihi olarak taht kuran büyük komutan Selahaddin Eyyubi, 1138 yılında bugünkü Irak sınırları içinde bulunan Tikrit'te doğmuştur. Babası Tikrit valisi Necmettin Eyyub, Selahaddin'in doğduğu sene görevini bırakarak İslam komutanlarının meşhurlarından Musul Atabey'i İmamüddin Zengi'nin hizmetine girmiştir. Selahaddin'in amcası Şikruh el-Mansur,

savaş meydanında gösterdiği başarılardan sonra İmam Hüttin Zengin'in önde gelen komutanlarından biri olmuştur. İmam Hüttin Zengin'in Cebar Kalesi önlerinde yapılan bir harpte şehit düşmesi üzerine Eyyubi ailesi Nurettin Mahmut Zengin'in idareyi ele almasında ve bölgede otoritenin artırılmasında etkin bir rol üstlendi. Dimaşk valiliğine getirilen Necmettin Eyyub'un evladı Selahaddin, Nurettin Zengin'in yanından ayırmadığı genç emirler arasındaydı. Devlet işlerinin yanında ilme olan düşkünlüğüyle öne çıkan genç Selahaddin, 1164-1169 yılları arasında Mısır üzerine yapılan seferde bir komutan olarak yeteneklerini ortaya koymuştur. Amcası Şikruh el-Mansur'la beraber Mısır'da kurulmuş olan Şii Fatimi Devleti üzerine yapılan sefere katılan Selahaddin, Şii idaresine rağmen Ehl-i Sünnet itikadını terk etmeyen Mısır halkının da desteğiyle bölgeye Zengi Hanedanlığının nüfuzunu yaydı. 1169 yılında Dimyat'ı kuşatan Haçlıları bertaraf etti. Bu galibiyetinden sonra idaredeki etkinliği artan Selahaddin, 1171 yılına kadar Fatimi rejimini tasfiye etti ve aynı yıl Fatimi hilafetini ortadan kaldırarak Abbasi halifesi adına hutbe okuttu. Fatimiler devlet otoritesini yeniden sağlayabilmek için siyasetleri icabı yeri geldikçe Zengilerin komutanı Şikruh'un askeri gücünden faydalanıyor, ancak denge kurmak için bazı bölgelerde Haçlılara destek olmaktan da çekinmiyordu. Haçlı Fatimi güçlerinden oluşan bir orduyla karşı karşıya geldiklerinde savaşmaktan çekinen Zengi ordusuna komutan Şikruh'un güçlü bir hatip olan yeğeni ve yardımcısı Selahaddin şöyle sesleniyordu: "Madem ki ölümden korkuyordunuz, neden evlerinizde oturup da hanımlarınız ve çocuklarınızla zevk ve rahat içinde yaşamayı terk edip buraya geldiniz? Sultan Nurettin'den bu iş için ücret ve ulufe aldık. Hepimiz bu mesleği kabul ettik. Bizim vazifemiz karşımızdaki düşmanla kendi gücümüzü mukayese etmek değildir. Görevimiz Allah'ın adını yüceltmek için düşmanla sonuna kadar savaşmaktır."

Mısır'dan sonra Eyle, Nube, Yemen ve Libya üzerine seferler düzenleyen Selahaddin, Nureddin Zengi'nin idaresini geniş alanlara yaymayı başardı. Öte yandan Bizans ve İtalya şehir devletleriyle ilişkiler kurdu, Mısır'da ticareti yeniden canlandırdı. Nureddin Zengi'nin vefatına kadar sadakatle hizmetini sürdüren Selahaddin Eyyubi, 1174 yılında Atabey Zengi'nin vefatından sonra ortaya çıkan siyasi karışıklığı bir müddet Mısır'dan takip etti. Ekim ayında Mısır'dan Dimaşk'a gelerek idareyi ele aldı. Musul ve Halep toprakları hariç olmak üzere büyük ölçüde sükunet sağlanmıştı. 6 Mayıs 1175'te Halife Müstazi Billah'ın gönderdiği nişanlarla Eyyubi Devleti bağımsızlığını ilan etti. Esasında bu ilan müstakil bir devlet oluştuğuna dair değil, Zengilerin hakim olduğu topraklarda yegane mirasçıların Eyyubiler Hanedanlığı olduğunun ilanıydı. Selahaddin Eyyubi 10 sene gibi kısa bir zaman zarfında Nureddin Zengi'nin vefatıyla bölgede zevale uğrayan İslam Birliği'ni çok daha güçlü bir şekilde yeniden inşa etmeyi başarmıştı. 1186 yılına kadar Eyyubi idaresini doğu topraklarında güçlendiren Selahaddin Eyyubi, bu tarihten sonra Kudüs'e doğru uzanan topraklara yönelecekti. 1099 yılındaki seferde Kudüs'ü ele geçiren Haçlılar, kutsal şehirde büyük bir katliam gerçekleştirmiş, çocuklara ve kadınlara kadar uzanan zulümleri Müslümanlarda büyük bir üzüntü uyandırmıştı. Sultan Selahaddin bu üzüntüyü derinden hisseden mücahitlerin başını çekiyordu. Tarihçi İbn-i Şeddat, Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'le ilgili hassasiyetini şöyle ifade eder. Sultan Selahaddin Kudüs hakkında o kadar gamlıydı ki, onun bu gam ve kederini dağlar kaldıramazdı. Çocuğunu kaybetmiş bir anne gibi şaşırmış kalmıştı. Atını bir yerden başka bir yere koşturuyor, Müslümanları Kudüs için cihada çağırıyordu. Daima hüzünlü bir halde zaman zaman gözyaşı döküyordu. Hele Aksa'ya baktığı zaman kendine hakim olamıyor, halkına yapılan zulüm ve eziyetleri hatırlamak istemiyordu. Bu dertle ağzına lokma girmiyordu. Şöyle diyordu: Kudüs ve Mescid-i Aksa, Hristiyanların zulmü altında olduğu müddetçe ben nasıl gülebilirim, sevinebilirim, istediğim gibi rahatça karnımı doyurabilirim. Hele nasıl gözüme uyku girebilir? Kudüs'ün yolunu açmak için Haçlıların üzerine yürüyen Sultan Selahaddin, Filistin topraklarında Avrupa'yı derinden sarsacak bir zafer kazanır. Hittin. Haçlı komutanlarından Reno de Catil'in Taberiye ve Safuriye arasında bulunan Hittin Ovası'nda İslam ordusuyla karşılaşır. Sultan Selahaddin'in kendilerinden çok daha evvel gelerek su kaynaklarını tuttuğunu gören Haçlılar, su elde etmek için girdikleri mücadelede Eyyubi okçuları tarafından bertaraf edilirler. Artçı birlikleri de imha etmeyi başaran Sultan Selahaddin, 4 Temmuz 1187 günü susuzluktan halsiz düşen Haçlıların hücuma geçmesini fırsat bilerek bir çevirme harekatı düzenler. İslam mücahitlerinin ovadaki kuru otları yakarak Haçlıları dumana boğmasıyla savaş düzeni bozulan Birleşik Ordu hücuma fazla dayanamaz ve paniğe kapılarak dağılmaya başlar. 30 bin kişilik Haçlı ordusu 20 bin kişiye varan büyük bir zayiat verir ve komutanların esir edilmesiyle savaş sona erer. Haçlıların büyük gücünün kırıldığı Hittin Muharebesi, Kudüs fethinin anahtarıydı. Sultan Selahaddin'le beraber
seferlere katılan ve şahit olduğu hadiseleri kayıt altına alan tarihçi İmamüddin, Hittin zaferi hakkında şu tespitte bulunur. Haçlılar doğu sahillerine geldiklerinden bu yana Müslümanlar böyle bir zafer kazanmamışlardı. Diğer hükümdarların yapamadığını Allah-u Teala Sultan Selahaddin'e nasip etti. Hittin'den sonra kuvveti kesilen Haçlıların elinden Kudüs'ü almak için harekete geçen Sultan Selahaddin, 20 Eylül 1187 tarihinde şehri kuşattı. Kuşatmanın ilk günlerinde şehre giden su yollarını kesti ve surların en zayıf noktasını keşfetti. Amut kapısından saldırıya geçen Selahaddin'e karşı güçlü bir direniş gösteremeyen Haçlılar, can güvenliklerine dair söz verilmesi karşılığında Miraç gecesine rastlayan 2 Ekim günü şehri teslim ettiler. Peygamberler mabedi olan Mescid-i Aksa'yı Haçlılardan temizleyen sultan, bizzat kendi elleriyle mihrabını güzel kokularla yıkadı. Mescid-i Aksa'ya konulmak üzere kendisini yetiştiren ve efendim dediği Nureddin Zengi'nin yaptırdığı mihrabı Kudüs'e getirmek için bir grup askeri Halep'e gönderdi. Mescid-i Aksa yine İslam'la kucaklaşmış, 88 yıl sonra kubbeleri yeniden tekbirlerle dolmuştu. Mescid-i Aksa'daki ilk cuma hutbesinde ulemadan Zekiüddin Ali el-Kuraşi, Sultan Selahaddin'in de içinde bulunduğu topluluğa minberden şöyle seslendi. Ey insanlar! En yüksek gaye ve ulvi derece olan cennet size müjde olsun. Allah sizlerin eliyle 100 yıla yakın bir zaman müşriklerin elinde aşağılanan ve şirkin revaklarına kadar işlendiği ümmetin kayıp malını tekrar İslam'daki yerine kavuşturdu. Ve içinde adının anılmasına izin verdiği, direkleri tevhid üzerine kurulu olan bu evi temizledi. O ev ki babanız İbrahim aleyhisselamın vatanı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'ta mabedi, müminlerin ise ilk kıblegahıdır. Kadisiye günlerini, Yermük vakasını ve Halid bin Velid radıyallahu anh Efendimizin hücumlarını tekrarladınız. Size ihsan edilen bu nimeti takvayla muhafaza ediniz. Kim takvaya tutunursa selamete kavuşur. Nefsinize uymaktan kaçının. Sakın ola ki şeytan size bu zaferi kılıçlarınız ve atlarınızla kazandığınız fikrini vermesin. Çünkü zafer ancak ve ancak aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır. Ey Allah'ın kulları! Bu şanlı zaferle şereflendikten sonra, büyük bir çabayla dokumasını yaptıktan sonra onu söken kimse gibi olmayın. Masivaya düşkünlüğünüz olmasın. Cihat, sonra yine cihat. O cihat ki Allah katında en makbul ibadetlerden ve müminlerin en güzel adetlerindendir. Allah'ın dinine yardım ediniz ki Allah da size yardım etsin. Sultan Selahaddin harpte müşkül duruma düştüğü bir günün gecesinde Cenab-ı Hakk'a şöyle niyaz etmiştir. Allah'ım, bilirsin ki ben şöhret veya mevki için harp ediyor değilim. Tek gayem senin ismini yüce tutmaktır. Böylece yeryüzüne senin adaletini, ahlak ve fazileti yaymaktır. Bütün kuvvetimiz kesildi. Biz sadece sana güveniyoruz. İmanımızda bir sarsılma yok ve olmaz da. Senden Bedir günü indirdiğin yardım gibi bir yardım diliyorum.
Tarihimizde örnek bir idareci ve güçlü bir komutan olarak zikredilen Selahaddin Eyyubi, ilmi yönüyle de dikkat çeker. Astronomi, matematik ve geometri gibi fen ilimleri okumuş, İslami ilimlerde özellikle fıkıh ve hadis alanında derinleşmişti. Selahaddin Eyyubi'nin ilme olan düşkünlüğü o derecedir ki, Nureddin Zengin'in kendisini amcasıyla beraber Mısır'a gönderme isteğini başta kabul etmemiş, ilimle meşgul olmak istediğini dile getirmiştir. Mısır'da Fatimilere karşı mücadele eden pek çok İslam idarecisi olmasına rağmen Fatimi hilafetini kaldırmayı başaran kişinin Sultan Selahaddin olması da ilimdeki liyakatıyla ilgilidir. Fatimilerin fetva makamı olan El-Esher Medresesi'nin ilmi sahada mağlup edilmesinden sonra ehli sünnet akidesine uygun medreselerin yaygınlaştırılması Sultan Selahaddin'in bu konudaki başlıca icraatı olmuştur. Avrupalı tarihçilerin de dikkatini çeken Sultan Selahaddin'le ilgili tarihçi akademisyen Sobernheim şöyle der: zekası ve dindarlığı üzerine kurulan iktidarı sarsılmaz bir haldeydi. Her türlü hırs ve tamah ona yabancıydı. Biri Fatimi halifesi, diğeri Nureddin Zengin'in ölümü olmak üzere iki defa büyük servet kazanma imkanı eline geçti. O, Fatimi halifesinin servetini askerlerine dağıttı ve Nureddin'in servetini oğlu İsmail'e bıraktı.